0: şamara olanların gibi değilim dedi ve son derece ciddi bir duruşu vardı. Hiç mimiklerinde gram oynama olmadı. Tabii bütün Avrupa ülkelerini masanın önüne toplayıp boncuk gibi dizen bir Trump böyle bir şeyi karşısında hem Putin'in karşısında hem de Xi'nin karşısında tabii umduğunu bulamadı.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

seas and fall into the heart and arms of those who wait for me.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: Gündem dışından merhabalar herkese. Canlı yayında yine bir gündem dışında birlikteyiz. Bu hafta iki konuğum olacak. Ayça Çakmak ilk konuğum. İkinci konuğumsa aynı zamanda bir tıp hekimi olan Meral Saklıyan olacak. Meral Saklıyan Yaşar Kemal'i çok derin bir biçimde ele aldı. Programın ikinci kısmını Yaşar Kemal'e ayırmış olacağız. Ayça Çakmak hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Bugün de bir röportajdan çıktınız geldiniz diyebiliriz.
2: Evet.
1: Aslında röportajlara baktığımız zaman birkaç analizimiz oldu. Yanlışsak lütfen düzeltin bizi.
2: Estağfurullah.
1: İlk olarak epistemolojik bir hassasiyet görüyoruz. doğru soru sorabilmek onun temel düşünce ekseni denilmiş sizin için alınan notlarda. Doğru.
2: Çok doğru.
1: Peki. İkincisi, güçlü normatif bir pozisyonunuz var. Eğitim sistemi, popüler kültür, mutluluk ideolojisi gibi konularda oldukça sert ve kesin hükümler kuruyorsunuz. Doğru mu?
2: Bilemiyorum. Benim için bakış açım dahilinde kesin olmayan, resmi olmayan kesin sonuçlar gibi diyeyim. Kesin lafı beni biraz ürkütüyor. Kitap boyunca da bunu aslında söylemeye çalıştım ama çok güzel bir tarif oldu.
1: Peki.
2: Hoşuma gitti.
1: Üçüncüsü, sezgisel insan okuma iddianızın olduğunu görüyorum.
2: Benim mi?
1: Evet. Bunu da nereden yola çıkarıyorum? Gözlerden insan okuma vurgusu vardı bir röportajda. Rasyonel değil, sezgisel bir değerlendirme sistemi kurduğunuzu gösteriyor bu da sanki bize göre. Bu arada yanlış olabilir değerlendirmeler. Lütfen hayır diyebilirsiniz tabii ki. Hepsi illa doğru olacak diye tik koymamıza gerek yok.
2: Sezgisel olabilmeyi arzu ederim. Hı-hı. Çünkü sezgiler en az mantık ve rasyonel ilişkiler kadar değerli. Ama öyle miyim? Bu büyük bir iddia olur.
1: Peki. Yüksek iç disiplin ve üretim konusunda bir hassasiyet olduğunu görüyoruz. Okumayı biyolojik ihtiyaç gibi tanımlamışsınız çünkü.
2: Haklısınız, evet.
1: Peki. Kendililik anlatısı var. Bunu açacağız. Eğitim sistemine karşı güçlü eleştirel söylemler görüyoruz bir de.
2: Haklısınız, evet.
1: Peki. Şimdi birkaç özelliğini aslında burada dile getirdik. Mübadil bir ailenin torunu olarak Ankara'da doğup farklı ülkelerde ve şehirlerde yaşadınız, okudunuz ve çalıştınız.
2: Evet.
1: Gençliğinizden itibaren çeşitli dergilerde şiirlerinizin, öykülerinizin ve denemelerinizin yayınlandığını görüyoruz. Farklı portallarda köşe yazılarınız okundu okuyucularınız tarafından. Toprak, deniz, rüzgar ve tüm dünya dilleri düşkünü olduğunu söyleniyor. Kitaptaki yazar tanıtımına baktığımız zaman son 17 yıldır tabanı yüksek bir ev gibi ferah olduğu için sevdiği İstanbul'da 3 çocuğu, 2 köpeği ve eşiyle yaşadığınız yine kitaptan çekeceğimiz kopyalardan biriydi. Kitap derken Ölümün Elinden Kurtarılan Şeyler adlı kitapta yazar tanıtımından kopya çekiyorum. Yeniden Doğsam adlı söyleşi kitabınızın ardından şu an elimizde tuttuğumuz kitap gelmiş oldu.
2: Evet, çok güzel bir özet. Teşekkür ederim.
1: Peki siz soru sormak hayatın merkezidir diyorsunuz. Peki kendi kendinize sorduğunuz ve cevabından kaçtığınız bir soru var mı?
2: Ben aslında yanıtlardan daha çok soruları önemsiyorum. Hı hı. Doğru soruyu sorduğunuz zaman orada artık yanıt önemini kaybediyor. Yanıtlayıp yanıtlayamadığınızdan çok doğru soruya ulaşıp ulaşmadığınız önemli benim bakış açımdan.
1: Tabii hayatı doğru soruyu bulmak olarak da evet, nitelendirdiğinizi evet, evet. Görüyoruz. Yanlış soru sormanın bir bedeli var mı insan için?
2: Evet var, çünkü her şekilde hayat size bir yanıt veriyor. Yanlış soruyla yanlış yanıtla bu sefer hep birbirine eklemlenen yanlış sorulara doğru gidiyorsunuz. Ama hata yapmayı açık olmak lazım. Yanlış sorulara da açık olmak lazım. Ama doğru soruyu arayarak yanlış sorular sorarsanız yine orada onu hissedeceksiniz diye düşünüyorum. Benim için soru sormak, doğru soruya ulaşmak için bir vesile.
1: Peki bugün geçmişe dönüp kendi hayatınıza baktığınız zaman başkasının sorusu olarak gördüğünüz bir bölüm var mı hayatınızda?
2: Çok ilginç bir soru oldu bu. Başkasının sorusu olarak görmedim ama ben kendi hayatımda özellikle babama çok öykünmüş bir kız çocuğuyum. Benim babam kızı olsun diye Dilek tutmuş ve ön adımı Dilek koymuş. Yani o kadar istenen bir çocuk olarak doğmuşum. Ve dolayısıyla bu da bana hep hissettirdi. Yani sen istenen, özenilen ve çok değerli bir evlatsın diye yetiştirildim. Böyle olunca ebeveyn hayal kırıklığı yaratmamak için yaptığınız şeyler hayatınızı şekillendirebiliyor. Benim gibi birçok insan var ve dolayısıyla yanlış işler seçebiliyorsunuz, yanlış yollar yürüyebiliyorsunuz. Halbuki aslında ben de şimdi bir üç çocuk annesi ebeveyn olarak diyebiliyorum ki bir ebeveynin çocuğunun mutlu olmasından öte bir beklentisi olmaz. Ama çocuk gözünüzden onları mutlu etmek, gururlandırmak gibi bir gayeyi erken ediniyorsanız o zaman onların sorusu olduğunuzu düşünerek ilerlemiş olabilirsiniz.
1: Peki. Kendini gerçekleştirme kavramı da sizin çok kullandığınız bir kavram. Peki kendini gerçekleştiremeyen kişi açısından baktığımızda gerçekten bir kayıp olarak mı bunu görmek lazım yoksa başka bir tercih biçimi diyebilir miyiz buna?
2: Hayatta mizaçlar var. Bunu kimin nasıl yorumlayıp yol yürüyeceğini bilemiyoruz. Şimdi ben bir önceki kitabımda Yeniden Doğsam aynı yolu yürür müydümdü aslında bu soru ve bir grup söyleşi yapmıştım. Ben şöyle görüyorum, kendini gerçekleştirmiş insanların mutluluk tarifi gerçekleştirememiş olanların mutluluk tarifinden farklı. Mutluluk bir sürekli hoşluk ve heyecan ve eğlence hali değildir. Mutluluk bir iç onaydır. Ve o kendini gerçekleştirememiş insanlar, dönem dönem belki hepimiz ama kimimiz de kendini en baştan gerçekleştirme cesaretiyle hayatını yaşamış kişiler arasında belirgin bir tanım farkı var bana göre. Böyle.
1: Peki konuğuma kendilik, kimlik ve tutarlılık başlığı altında konumlandırdığım 5 soruyu sordum. Gelelim bu defa yazarlık ve otorite ilişkisine. Yazdıklarınızda güçlü bir haklılık hissi olduğunu da görüyoruz. Sizce edebiyatın görevi haklı olmak mı yoksa şüphe bırakmak mı?
2: Bu son kitap özelinde mi soruyorsunuz bunu? Yazdıklarımda bir haklılık hissi olduğu kanaatinde değilim. Ben bu kitap boyunca da bu kurguyu oluştururken de haklı olma çabasında olmadım. Yine kendi sorumun arayışındaydım. Mesela ben bir önceki kitapta şöyle bitirdim kitabı.
1: İlk kitaptan bahsediyoruz. Çok satanlarda yer alan bir kitap. Evet. Hangi yayın eviydi? Aynı yayın evi değildi herhalde.
2: Hayır,
1: değildi.
2: Başka bir Flora'dan yerde çıkmıştı. Ve şu soruyla bitiyordu. Ben kendi sorumu buldum. Yazmak için mi doğdum, doğabilmek için mi yazıyorum? Şimdi gelelim bu kitaba. Ben bu kitaptaki kurguyu haklı olmak için yazmadım. Yazabilmek için de haklı olmadım. Ben burada bu kurguyu hep beraber konuşalım ve buradaki sorumluluğumuzu edebiyat üzerinden paylaşalım istedim. Dolayısıyla bir haklılık iddiam yok.
1: Peki. O halde devam ettiğimiz zaman bir başka soruyla ben de bir taraftan dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum fotoğrafı ve yazarlıkla ilgili okuru yönlendirmemeye çalıştığınızı söylüyorsunuz. Çok güçlü bir değer sistemi de kurduğunuzu görüyoruz. Bundan bir çelişki olarak söz edebilir miyiz?
2: Biraz daha açar mısınız?
1: Tabii röportajınızda okuru yönlendirmemeye çalıştığınızı söylediğinizi okuduğumu hatırlıyorum, değil mi?
2: Şimdi ben okurda bir olduğu gibi yazmaya çalıştım. Ve buradaki karakterlerden bahsedecek olursak ben ana karakteri bir hekim üzerinden kurguladım. Burada bir amacım vardı. Hekim dediğimiz kişi özellikle benim orada kurguladığım profesör, doktor imajı aslında bilimin peşinden koşan, sebep sonuç ilişkileriyle ancak hayatı anlamlandıran ve aktarabilen ve dertlere derman olan biriydi. Bu benim için şu demekti: bilim en umutsuz anlarda bile bir çıkış kapısı olduğunu hatırlatan John Smith'i benim nazarımda. Ben haklılık peşinde değil ama bilimin özelinde bu umudu yakalamış bir kitap olmasını isteyerek yazdım. Sonuç itibariyle bir distopik roman yazmadım, bir bilim kurgu yazmadım, bir fantazya yazmadım. Gündelik hayattan aslında çıkarımları olan bir kitap yazdım. Haklı mıdır değil midir bunu hep birlikte konuşabiliriz ama ben haklı olmak için bir kitap yazmadım.
1: Peki, o halde madem kitaptan da bir bahsetmiş olduk, doktor da demiş oldunuz, o halde kitabın bir içine böyle bir özet olarak bakalım. Bu arada bazı yazarlar aman spoiler verme hassasiyetindeler. Aslında hani sonuçtan ziyade olayların gelişiminden ziyade yazarın o konuyu nasıl ele aldığı, değil mi, önemli olduğu için böyle ufak tefek spoilerlar olursa da böyle bakış gözüm sizde olacak. Hemen müdahale edebilirsiniz. Roman aslında yüzeyde bir gastroenteroloji, değil mi? Profesörü olan Parla'nın sedasyonsuz kolonoskopi olmak isteyen genç bir kadın olan Jane'le karşılaşmasıyla başlıyor. Ancak bu tıbbi anlaşmazlık giderek bir vaka olmaktan çıkıyor ve Parla'nın ailesine, öğrencilerine, meslek çevresine ve geçmişine uzanan büyük bir ağın kapısını aralıyor. Parla başlangıçta meseleyi bilim inanç çatışması olarak okuyor. Fakat ilerledikçe karşısındaki yapının yalnızca bir inanç grubu olmadığının, sahte anılar üreten sentetik maddeler, manipülasyon teknikleri, aidiyet mekanizmaları ve nüfuz ilişkileriyle çalışan örgütlü bir yapı olduğunu fark ediyor. Roman boyunca Eda'nın başından geçen o şey, söyleyebilir miyim? Eda'nın ölümü, Edis Kara çevresi, Aydınlatılmış Bilim Vakfı, üniversite ve hastane içindeki güç ilişkileri, Parla'nın ailesine kadar uzanan sızmalar ve dostluklarının sınanması iç içe geçiyor. Aslında romanın temel sorusu kim haklı değil? İnsan kendi hafızasına, algısına ve en yakınlarına ne kadar güvenebilir sorusu da aynı zamanda. Hafıza, kimlik, inanç, bilim, otorite ve aidiyet sürekli yer değiştiriyor. Finalde de Parla'nın eline geçen belgeler ve Eda'nın bıraktıkları yalnızca bir komplonun değil, aynı zamanda kendi hayatına dair bazı kabullerin de yıkılmasına yol açıyor. Roman bir çözümden çok bir yüzleşmeyi andırıyor adeta. Evet, bu bilgilere, bu özete ekleyecekleriniz varsa zevkle dinleyebilirim. Ve romana ilişkin neler söyleyebiliriz?
2: Evet, güzel bir özet. Şimdi burada ben şunu anlatmaya çalıştım. Parla iyi bir insan. Kendini iyi olmakla ilgili konumlandırmış bir hekim. Seçtiği meslek bile aslında böyle ve ismi bile böyle. Yani Parla bu bir emir kipli bir isim olmakla beraber onu ismiyle müsemma dediğimiz birisi aslında. Parlayan bir hekim. Fakat gelin görün ki hepimiz gibi Parla'dan günün birinde kısa çöpür çekiyor. Ve bu kitap bunu anlatıyor bir taraftan. Siz, ben örgütlü bir kötülüğe karşı aslında hiçbir şey yapamayacak olan münferit üyeleriyiz bu toplumun. Örgütlü kötülük dediğimiz şey herhangi bir alanda ve herhangi bir konuda da olabilir. Fakat bir kötülük içinde kısa çöpü çektiğinizde artık siz olarak kalabiliyor musunuz? Mühim olan budur. Sevgili ve çok değerli yazarımız Ayfer Tunç'un bir lafı vardır. Der ki, kötülük iyilik kisvesine bürünebilir kolaylıkla. Ama iyilik kötülük kisvesine bürünemez. Yani iyi iyidir. Ama bir kötü arzu ederse size iyiymiş gibi davranabilir. Ve siz orada manipüle olabilirsiniz. Bu konu her ne olursa olsun. Şimdi ben bu kitapta bu konuyu bir örgüt, bir cemaat, bir yapı, bir tesis üzerinden anlatmaya çalıştım. Demek istiyorum ki toplumun bireyleri olarak sizin bizim iyi olarak kalabilmemizin bedeli nedir? Bunun istediği cesareti sergileyebilmek veya sergileyememek noktasında, o yol ayrımında cesaretimizi sergileyemediğimizde olacaklarla baş edebilir miyiz? Ya da o yol ayrımında hangi değerlerimizle karar vereceğiz? aslında kitabın sorguladığı şey bu.
1: Romanda insanlar yalana değil hatalı hatırlamaya da yeniliyorlar, değil mi?
2: Evet, o bir olgu olarak kullandığı.
1: İnsanın
2: şey,
1: en güvenilmez tarafı bu bağlamda hafıza mı diye soracaktım, buyursunlar.
2: İnsanın en güvenilmez tarafı hafıza değil. Ama günümüzde gerek sosyal mecralarla, kullandığımız cihazlarla hafızamız da, anılarımız da, yanı sıra yediğimiz, içtiğimiz ve kullandıklarımızla tüm bunlar yönetilebilir şeyler. Bu benim hani müthiş bir komplo teorisi iddiam değil. Bunlar zaten yıllardır Hollywood'un da işlediği filmlerinde, işte çeşitli ülkelerin kitaplarının yazarlarının da konu ettiği temalar, gerçekler aslında. Yani bizim tema dediğimiz şeyler toplumda yaşanan hayatın gerçekleri. Dolayısıyla hafıza en güvenilir şeyimizken elimizden en net olarak alınan şeyimiz haline geldi ve bunun çok farkında olmalıyız. Yani sağlığımız da nasıl etap etap elimizden alınıyor, bu işte kirlilikle, besinlerle, suyla, onunla bununla, hafızamız da elimizden alınıyor. Kitabın adı da tam burada devreye giriyor. Ölümün elinden kurtarılan şeyler. Benim bu kitabı yazarken kitabın adı bu değildi. Adı Kazan'dı. Ama kazan benim anlattığım bu dev kazanlar, kaynayan kazanlardı. Oysa ki kime kazan desem kazanmak fiilinin emir kipi sandı. Dolayısıyla bundan kurtulmak gerekti. O zaman ben dedim ki bu ölümün elinden kurtarılan şeyler olsun. Yani aslında gönderme yaptığım söz uçar yazı kalırdan başka bir şey değil. Ben diyorum ki ölümün elinden kurtarabileceğimiz şey hafızamızda doğru kalmış şeyleri aktarabilmektir. Tarihe bir not düşebilmektir. Bunu edebiyatla yaparsınız, bunu bir radyo programının metniyle yaparsınız, bunu bir kitapla yaparsınız, akademik çalışmayla yaparsınız. Ama yarına bırakabileceğimiz, bugün hala hafızamızda doğruluğunu koruyan her türlü bilgi yazılmalıdır ve ölümün elinden kurtarılmalıdır.
1: İnsanın anılarını değiştirdiğimizde acaba onu aynı insan olarak görmeye devam edebilir miyiz? Ne dersiniz? Hani bu konuyla da bağlantılı sormuş olayım.
2: Şimdi anılardan yola çıkarak yaşıyoruz aslında. Bu tıpkı çocukken, bebekken, büyürken elinizi bir şeye değersiniz. Eliniz yanar ve artık o sizin yanma anınızdır. Ve ondan sonra değmemeyi öğrenirsiniz. Dolayısıyla anınız değiştirildiğinde artık öğrendiklerinizin yönü de değişmiş olacağı için elbette ki karşıdaki kişi artık aynı kişi değildir.
1: Romanda kanıtla hatırladığını sanmak arasında çizgi giderek siliniyor. Günümüz toplumlarında da benzer bir durum yaşandığını düşünüyor musunuz?
2: Kesinlikle düşünüyorum.
0: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Toplumların hatırlamakla mükellef olduğu şeyler vardır bence. O toplumu toplum yapan değerleri vardır, yaşanmışlıkları vardır. Evet, bunlar da sahte anılarla varmış gibi olan ya da aslında var olup da şişirilip daha anım haline getirilen şeylerle, evet, böyle olduğunu düşünüyorum.
1: Sizce insanların en büyük korkusu ölüm korkusu mu, yoksa yaşadıkları hayatın aslında düşündükleri hayat olmadığını öğrenmesi mi?
2: Çok kişisel bir sorudur bu herhalde. Ölüm korkusu taşımayan bir canlı olamaz tabii ki, insan içinde böyle, ama o kendi içinde helalleşmiş bir insanın en büyük korkusu o değildir galiba. En büyük pişmanlık ya da keşkeyi içinde taşımayan insanların daha mutlu olduğunu söyleyebiliriz, ama kimin en büyük korkusu nedir, bunu söylemek büyük iddia.
1: Romanda sahte anılar meselesini okurken aklıma sosyal medyada geldi. Sizce bugün insanlar anımı biriktiriyor yoksa anlatımı inşa ediyor, ne dersiniz?
2: Bence ikisi de değil. Bence insanlar sosyal medyada haddinden fazla paylaşım yapıyor. Yani ne diyorlar buna, İngilizce'de oversharing dedikleri, biz de belki tam karşılamıyoruz ama bizim toplumumuzda zaten bu bütün bunlar çıkmadan önce de herkes birbiriyle çok şeyini paylaşırdı, değil mi? Komşuculuk vardır, akrabalık vardır, böyle herkes herkesin her detayını bilir. Şimdi onlar bir de görsele bürünüyor ve istemediğiniz her şeye maruz kalıyorsunuz. Dolayısıyla kimsenin bir şey inşa ettiği yok. Yani bunu belki çok sistemli şekilde yapan firmalar, markalar adına söyleyebiliriz. Fakat bunları insanlar için ben bir şey yaptıklarını ve yaptıklarını bildiklerini de düşünmüyorum. Kendim de katayım işin içine. Bazen unutmayı hiç istemediğim şeyleri nakşetmek için kullanıyorum gerçekten. Fakat o sistemli bir şekilde inşa edilen falan bir şey olduğunu sanmıyorum.
1: Romanı okurken bir şey daha düşündüm. O da asıl çatışan bilimle inanç arasında değil, sorgulamayla teslimiyet arasında olabilir diye düşündüm. Ne dersiniz? Katılır mısınız? Yoksa farklı bir görüşte olur musunuz? Nedir?
2: Şimdi bilimle inanç arasında aslında bir çatışma yaşamamak ve yaşatmamak lazım. Çünkü birisi iç dünyanın bir inanma ihtiyacıyla yola çıkıp, yani bir ölüm döşeğinde bir yakınınızı düşünün. O anda artık bilim adamı şu bu ya da din adamı olmanız önemini kaybediyor. Bir güçten yardım talep ediyorsunuz değil mi? Tanrım, Allah'ım, benim şu yakınımı iyi et, ölmesin kalmasın bir şey diyorsunuz. Şimdi o bir ihtiyaçtan doğmuş ve bağlandığınız bir sistemle bilimi kıyaslamak ve karşılaştırmak zaten çok elma armut hikayesi bana göre. Evet, ben bilimin pozitifliği ışığında anlayabiliyorum ve anlamlandırabiliyorum kendi hayatımı, ama bunu sadece inancıyla veya dini görüşüyle yapan birini

0: bilim dahil. Ki bilim de böyle yükselmez ya. Dolayısıyla evet, Parla'nın derdi onlarla.
1: İnsanın eğitim düzeyi arttıkça tabii manipülasyonu olan bağışıklığı da ona göre artıyor diye düşünüyorum. Bu kapsamda baktığımız zaman romandaki örgütlü yapı en çok aslında eğitilmiş ya da zeki insanları hedef alıyor diyelim. Ne dersiniz?
0: Şimdi eğitilmiş insan, şimdi günümüzdeki eğitim sistemiyle derdim olduğunu biliyorsunuz
1: tabii,
0: zaten.
1: Hemen onunla ilgili notlarıma bakayım o
0: şimdi,
1: zaman.
0: Ama bu çok uzun yıllardır böyle. Çünkü hı-hı, ben bu sistemde 3 çocuk büyüttüm. Yani hı-hı, hep her biri farklı sınıf seviyelerinde olduğu yıllar oldu elimde. Yani ilk, orta, lise falan gibi böyle her milli eğitimin her seviyesine evlat verdim ben aynı yıl mesela.
1: Sertleştiriler yapıyorsunuz o yüzden görerek.
0: Evet.
1: Onu
0: evet,
1: yaşayarak evet, bildiğiniz
0: evet,
1: için.
0: Evet. Hı-hı. Dolayısıyla şimdi ben eğitim dediğinizde çok iyi eğitimli biri ve yaratabildiği için daha kopuk toplumdan ya da diğer alanlardan kopuk bir bakış açısı da oluşturabilir.
1: Roman boyunca da önce hastalar, doktorları ve doktorlar hastaları yanlış anlıyor, yanlış okuyor diyelim. Gerçek hayatta da tabii benzer bir durum söz konusu olabiliyor. Ne dersiniz?
0: Yanlış okuma... Şimdi şöyle, burada sizin ne okutmak istediğinizle ilgili. Yani doktor hasta ilişkisi çok kendine has bir ilişki ve siz ne tariflerseniz karşıdaki de açılışı onunla yapacaktır elbette. Yani bir hasta olarak doğru bilgileri vermekle mükellefsiniz. Hekim olarak da önce zarar verme ilkesiyle doğru teşhis ve tedaviye yönelmek isteyeceksiniz. Yani iki taraf açısından da olması gereken bu. Ama yanlış anlaşma, yani kitap boyunca bir yanlış anlaşmadan doğrusu bahsetmeye çalışmadım ben. Sadece mesela şunun anlaşılmasını istedim aslında. Hekimler bu ülkede en çok mürekkep yalayan, tabir yerindeyse, meslek grubu. Yangında ilk kurtarılacaklar kategorisindeler. Fakat gelin görün ki şimdi sağlıkta şiddeti konuşabiliyoruz. Bu demek değil ki doktorlar her biri sütten çıkmak ak kaşıktır ve her zaman doğruyu yaparlar. Fakat bu yine demek değil ki sadece birisi iyi bir şey yaptığında, yani iyi olur Allah'tan, kötü olur kuldan gibi de bakmadan, bir değerler kaybettiğimizi de fark ederek o değerleri yeniden nasıl kazanırız? Bu insan ilişkileri arasında kibarlık, bu insan ilişkileri arasındaki saygı ve bilgiye verilen hürmet. Benim aslında anlatmak istediğim bu. Şimdi geliyor kitapta Ceylin, diyor ki ben herhangi bir anestezik madde almaksızın kolonoskopi yaptırmak istiyorum. Hekim de diyor ki bunu ben tercih etmiyorum. Çünkü o çağda değiliz ve bunu böyle gerçekleştirmek zorunda değiliz. Hem sizin hem benim konforum için böyle ilerlemeliyiz. Ama şimdi biz bunu günlük hayatta da görüyoruz. Hekim kendine işte rahatı için gitti sezaryen yaptı. Ya oradaki güven o kadar sarsılmış ki misal. Ya hekime duyulan, hekimin hastaya duyduğu böyle karşılıklı güven gibi bir derdi var toplumların şu anda. Ve bu güven tekrar inşa edilmezse zaten insan ilişkilerinde fazla bir anlamı kalmıyor. Şimdi sizin güvenmediğiniz biriyle herhangi bir ilişkiye girmeniz neden mevzu bahis olsun? O zaman biz bu toplumun aradaki yapı taşlarını birbirine bağlayan şeyi nasıl inşa edeceğiz? Nasıl olacak bunlar? Benim kaygılarımın kitabı bu tabii ki. Ama kurguda genel geçer bir dert var.
1: Parla'nın yaşadığı şeylerin bir kısmı aslında kurumsal şiddet olarak da değerlendirilebilir. Sessizlik, bir yer içerisindeki, kurum içindeki söz gelimi sessizlik, açık baskıdan daha tehlikeli olabilir mi sizce?
0: Neyin ne için yapıldığı önemli. Burada örgütlü bir kötülük yaparken zaman zaman sessizlik, zaman zaman gizleme. Fakat temelde bir kumpas var. Yani burada artık sesli ya da sessiz olması önemini yitiriyor. Parla'ya kurulmuş bir kumpasın kurbanı olan Parla. Ama aslında Parla, Ayşe, Fatma, yani fark etmiyor. Bunu anlatıyor kitap.
1: Romanınızdaki yapıya baktığımız zaman yalnızca bir tarikat olarak bunun okunması sizce de eksik bir okuma olur değil mi?
0: Şüphesiz. Ya öyle olsaydı daha net bir tarikat adı koyardık. Tarikat yapıları anlatırdık. Müritler derdik, lider. Hayır. Çünkü herhangi bir tarikatın toplumun bir yerine yerleşebilmesi için hangi koşulların oluşmuş olması gerekir? Dolayısıyla evet, bu bir tarikat kitabı falan değil. Ama evet, bir tarikat örgütlü kötülüğü üzerinden anlatılan bir toplum kitabı.
1: Evet, bundan sonraki birkaç sorum aidiyet ve tarikatlaşma üzerine olacak. İnsanlar

0: neden bazen özgürlüklerini gönüllü olarak teslim eder sizce?
1: Bunu ben de bilmiyorum. Çünkü bunun hür iradeyle yapılabilir bir şey olduğunu düşünmediğim bir altyapıdan geliyorum. Ben hür irademle böyle bir şey tercih edemem. Dolayısıyla ben araştırırken buldum ki zaten birçok kişi hür iradesiyle tercih etmiyor. Ama burada Eda'nın en son Parla'ya söylediği sözlerden biri var. Diyor ki her ne olursa olsun her koşulda çocuklarına senden daha yakın kimse olmasın. Yaptıklarını onaylamayabilirsin, yanlış olduğunu görebilirsin. Buna rağmen çok çığırtkan veya çok sert bir tutum takınman onları senden uzaklaştırabilir. Ama bil ki senden uzaklaştığında bulacağı sadece bunun için kurulmuş o sıcak sevecen görseller altındaki yapılar onu senden alır. O yüzden sadece çocuklarına odaklan ve senden daha yakın kimse olmasın diyor. Bu bizim gibi erişkinler için sanıyorum ben bunu bu yaşımda yazdığıma göre anlaşılması daha güç bir konu. Ama geri dönelim bir ergen zihin yapısına. Orada başka bir dünya, başka bir hormon değerleri, başka bir şey var ve bu çocukların, bu yaş gruplarının kolaylıkla daha iyi bulabildikleri, daha kendilerini rahat ifade edebildikleri ortamlara kayma meyli de
0: aidiyet duygusu için mi?
1: Aidiyet duygusu için de olabilir. Onaylanma ihtiyacı için de olabilir. Çünkü dış onaya ihtiyaç duyan herkesin ailesinde bunu bulamadığında bulmak için bir arkadaş grubu, bir örgüt, bir okul, bir tarikat, bir yere kayma meyli bu ülkede yeni değil. Bugün de çıkmadı. Biz bunları hep okuduk, hep yaşandı değil mi? 12 Eylül'den beri de konuşulan, bunun üstüne yazılan, çekilen dünya kadar sanatsal eser de var mesela. Yani filmler, diziler, şunlar bunlar. Biliyoruz yani biz bunu. Bu aidiyet değil, sadece bir onay. Bu onay ihtiyacı, eksikliği de evet oralara taşıyabiliyor.
0: İnsanı manipüle etmek için romanla ilişkili soruyorum ama romandan bağımsız olarak Ayça Çakmak olarak da cevap verebilirsiniz şüphesiz. Önce neyi hedef almak gerekir? Korkularını mı yoksa umutlarını mı?
1: Aslında insanlar en güçlü oldukları yerden
0: manipüle edilirler.
1: Sarsılırlar. Evet, oradan devreye girmeye çalışıyor. Sizin eğer dürüstlük gibi mesela çok böyle kendinize adadığınız bir yanınız varsa sizin dürüstlüğünüzü öyle bir kırmak üzerine kurguluyorlar ki hani sen çok dürüstün, hani böyle bir iddian vardı, bak sen de dürüst değilmişsin gibi yaklaşabiliyorlar. Kitapta da buna ilişkin olaylar kurguladım ben. Bu hepimiz için geçerli. Ya da çok merhametlisinizdir. Mesela bununla övünürsünüz. Herkes size der ki çok merhametli bir insansınız. Ha, sizi tam oradan vuracak bir şey yapıyorlar. Yani aslında en güçlü olduğunuz yerden kırmaya çalışıyorlar. O zaman zaten yelkenleriniz, çünkü o tutunduğunuz dal ya, o dalın kırılmış olması sizi boşluğa sürüklüyor ve yol alıyor.
0: Bu romanda örgütü yöneten kişiyle aslında hiç karşılaşmasaydık bile etkisini hissedebiliyoruz. Bu anlamda düşündüğümüz zaman güç sizce görünmez olduğunda daha mı etkili?
1: Güç görünmez değil. Gücü çeşitli şekillerde görünür kılıyorlar. Bu sizi nasıl etkileyeceklerini bilerek yaptıkları bir şey. Yani siz bir genç kadınsınızdır, başka türlü bir güç uyguluyorlar. Yani gücünü göstermeyen, sergilenmeyen bir güç değil zaten. Onu böyle içsel olarak fark ettirmeden yapmak falan mümkün değil. Öyle de manipüle edilmez. Nitekim Parla da görmeden yol almıyor aslında. Karşılaşıyor, tanışıyor, etkilenmiyor ama zorlanıyor. Yani bu bir direnç ve neden direnç gösterilemeyeceğini de anlıyor. Yani anlamak aslında yolun çok büyük kısmını yürümek anlamına geliyor. Parla için ve hepimiz için.
0: Birkaç soru da Eda için olsun. Eda aslında romanın en ilginç karakterlerinden biri. Sizce Eda kurban mı, tanık mı, kahraman mı?
1: Eda hepsinin toplamı. Yani şimdi gelirken biz bunu konuştuk. Ve şuna vardık. Dedik ki bir itirafçı. Ama aynı zamanda suçlu ve fail değil mi? Yani onu itirafçı olduğu için, müşteki olduğu için ya da hoş mu göreceğiz? Yani o aynı zamanda suçlu değil mi? Şimdi Eda kurban olarak tarifleniyor. Yani akış öyle, kurban. Fakat yani kurbanın da bir onuru var mı? Başlangıç ve bitişi var mı? Yoksa alet olduğu kısımla ilgili sadece bir itirafta bulunmak onu aklar mı?
0: Eda'nın ölümü evet. Bir kitapta onun sonu olabilir ama kitap açısından bir başlangıç adeta.
1: Belki Eda ölmedi. Biz onun cenazesine de gitmedik mesela. Giden kimseyi de görmedik mesela.
0: Eda'nın yani bıraktığı zarfı düşündüğümüz zaman peki ne söyleyeceğiz? Parla'nın yaşadığı o sarsıntıyı bize birazcık anlatır mısınız? Temelinde ihanet mi var, kayıp mı var ya da ne olarak adlandırırsınız?
1: Şimdi o zarfın zaten Parla'yı en çok sarsan şey olmasını istediğim için oraya yerleştirdim. Bazen en emin olduğumuz şey aslında gerçek olmayandır. Yani resmi yanlış görmemizin sebebi odur bazen. Dolayısıyla şimdi buradan ilerlersem çok spoiler'a girecek ve belki de okuyucunun okuma hevesini biraz kaçıracak. Fakat ben en azından şunu söyleyeyim. Eda'nın da ölüp ölmediğini bilmiyoruz.
0: Ölmüşse bir fedakarlık mı yapmış olur? Burada bitiriyorum soruyu. Peki sadece eğer spoiler vermiş olmasaydık okur Eda'yı affetmeli mi diye soracaktım ama dolayısıyla bunu da sormuş olmuyorum. Ama iyi çalıştım dersime.
1: Elinize sağlık, nefis sorular.
0: Romanda en ürkütücü şey aslında düşmanlar değil, dostlar. Bunu bilinçli mi bu şekilde kurdunuz?
1: Bilinçli bu şekilde kurdum. Çünkü dost...
0: Bu arada bazı soruları bildiğim için soruyorum. Bunun cevabı zaten hayır bilinçsiz kurdum değil. Ama bir de topu atmam lazım size o yüzden.
1: Şimdi şöyle bakınız. Kimseyi, kendimizi dahi son noktamıza kadar sınanmadan tanımıyoruz aslında. Dostlarımızı da öyle. Şimdi siz emin olabilirsiniz. Benim şu dostum şunu asla yapmaz. İşte o asla yapmaz denen şeyi bir gün biri gelip yapabilir. Ama o yapabilirin arkasında neler var? Yani Parla o çok sevdiği dostundan aldığı o darbenin arkasında aslında ne olduğunu iyi kötü biliyor. Keşke burada hani spoiler yani kendimi de artık tutuyorum ne yazık ki çünkü aynen, bir yerde tabii, de durmak lazım değil mi?
0: Hani genel sorular soralım o zaman.
1: Çok güzel sorularınız ama benim de anlatma isteğim depreşiyor ve orada biraz
0: birbirimizi
1: sınırımı aşıyorum.
0: Tutalım. Siz de beni tutun. Roman boyunca insanlar birbirlerinin zaaflarını biliyorlar aslında. Bu kapsamda düşündüğüm zaman bir ilişkiyi ayakta tutan şey sevgi mi, zaaf bilgisi mi nedir, ne diyebiliriz?
1: Emektir. Çünkü bütün o zaafları ya da hataları ve iyilikleri ve hepsini kardığınız zaman eğer o dostluğa, ilişkiye emek vermiyorsanız zaten olur bir şey değil. Yani hepimizin hataları, kusurları var öyle değil mi? Yani bu fiziksel olarak da var, psikolojik olarak da var. Biz o kişiyi, o ilişkiyi ayakta tutacak şekilde hayatımızda var etmek istiyorsak emek vereceğiz. Bunun başka yolu yok bence.
0: Birkaç soruda roman tekniğine ilişkin. Romanın polisiye tarafı aslında felsefi tarafın önüne geçmiyor. Bu dengeyi bilinçli olarak
1: öyle mi olmuş?
0: Seçtiniz. Bu dengeyi kurmak zor oldu mu diye soralım.
1: Çok yazmak istediğim bir kitabı yazdım ben Serhat Bey. Yani o kadar yazmak istedim ki bu kitabı ve bu şekliyle. Ve bazı yerleri o kadar kendi yazdırdı ki bana. Şöyle bir şey oldu. Ben bu kitabı yazmaya başladım ve yarısını geçtiğimde başıma çok ciddi bir sıkıntı geldi. Ve bilgisayarım bir gün açtım ve kitap yoktu. Ya kabus düşünebiliyor musunuz?
0: Tabii,
1: ve ben
0: tabii.
1: Aklımı oynatıyordum. Yani oğlum en son hani şöyle bir şey demişti bana. Anne kendini atacağını sandım. Yani ben o anda neler yapıyorsam. Çünkü yok yani 200 sayfa falan yok. Uçmuş gitmiş. Ve bütün
0: 200 sayfa mı dediniz? 200.
1: 200. 200 sayfa. Yani böyle bir rakam.
0: Korkunç bir şey.
1: Tekrar yazılamaz. Ve ben işte çok iyi IT'ci arkadaşlarımı arıyorum. Nasıl bu nasıl yok olur diyorum. Yani böyle de bir şey yok.
0: IT'ciler de ihtiyacımız olduğu zaman problemi çözmede çok mahir olmuyorlar sanki.
1: Kapatıp aç falan diyerek başlıyorlar biliyorsunuz. En son çok yakında bir arkadaşım dedi ki Ayça'cığım dedi bak şöyle düşün. Bu kitabı sen yazdın ve mutlaka bunlar satır satır senin hafızanda var. Otur ve tekrar yaz. Şimdi o kadar zorlu bir şeydi ki oturup tekrar yazmalı mıyım yazmamalı mıyım? Yani 200 sayfa ve aynı mesela çok tat alarak yazdığım satırları tekrar bulup
0: yeni
1: aynı
0: keşfettiğiniz şey. yeniymiş gibi tekrar bunu yapamazsınız.
1: Sonra o ara Beliz Güçbilmez hocanın bir atölyesi vardı ve şunu diyordu. Açılış konuşmasında yani ilk atölyenin ilk böyle dakikalarında biliyor musunuz dedi, Tolstoy Anna Karenina'yı 4 yılda 6 kez yazdı. Şimdi ben elbette Tolstoy değilim ama bu olabilen bir şey demek ki, bir de düşünüyor musunuz? Düşünür müsünüz? Yani elle yazılan bir şeyden. Şimdi ben kimim ki 200 sayfam uçtu diye dertleniyorum. Otur tekrar yaz dedim ve bu tekrar yazılmış hali bu kitabın aslında. Yani çünkü bulamadım. En son dedim ki ben o bilgisayarı görmek bile istemiyorum. Her şey bittikten sonra ortaya çıkar, bir yerden bulup çıkarılır. Yani yok katiyen ve ben yeni bilgisayar alıp yeniden başlayıp yeniden yazdım.
0: Ama hikayesi olan bir şeymiş. Mesela o da başka bir baskıyla orijinal kopya diye çıkabilirdi mesela.
1: Yarın bir gün öyle bir şey olabilir. Ama yani kitap o kadar kendini de yazdırdığı anlara sahip ki. Ben mesela yorulduğumu hissederdim. Yani hikayenin akışından... böyle hani nereye götürüyor beniden yorulduğumu hissederdim yazmaktan değil. Bir koşmaca bir şey vardı içinde ve bu kitap uzadı. Yani bir 550-600 sayfaya gitti. Sevgili Nermin Molluoğlu Kalem Ajansı'nın sahibi.
0: Bu arada unutmayın lütfen satır aralığı da çok az. Aslında bu kitap çok daha yüksek bir hacmine sahip olmalı.
1: Sevgili Nermin Molluoğlu Kalem Ajansı'nın sahibi, benim de bağlı olduğum ajansın çok da sevgili dostum, dedi ki kısaltmak zorundasın. Bu çok uzun. Ve sonra bu kitabı oturdum. Bir kez daha yazmak olmuyor o tabii ki ama kısalttım. Yani buna indirgendi şu anda. Dolayısıyla ben polisiye ile felsefe arasında seçim yapmaktan ziyade bütün bu hızı ve kendi temposunu geçirebilecek bir şey yazmak istedim. Ama neticede polisiye bir roman yazmak için de yola çıkmadım. Evet, kendi içindeki felsefesini de anlamak ve anlatmak istedim. Bakın benim en önemsediğim kısım bu. Önce kendim anlamaya çalıştım ve sonra da aktarmaya çabaladım.
0: Romanın bazı bölümlerinde mizah var. Mizah olmasa anlatılan kimi yerler, o karanlık çok daha ağırlaşabilirdi. Mizah sizin için de bir savunma mekanizması mı?
1: Evet, evet. %100 öyle. Hayata mizahla bakmak benim en sevdiğim şey. Ben korku filmi izleyemem, polisiye film izleyemem. Ben sadece komedi filmi izleyebilirim aşağı yukarı. Çünkü hayat o kadar zorlu bir yer ki bir taraftan. Ben yaşamayı çok seviyorum ve iyi ki bu hayata geldim diyorum. Bütün her kötülüğe ve çok da dört başı mamur olmayan hayatımın çeşitli dönemlerine rağmen. Dolayısıyla evet, mizah benim için bir yaşayabilme yöntemi. Bir miktar olsun eğer koyabildiysem ve öyle hissettirdiysem size, ne mutlu.
0: Roman boyunca ölüm çok görünür bir şekilde karşımıza çıkıyor ama aslında en çok hangi kişi ölüyor kitapta?
1: Anlayamadım seni.
0: Tabii, roman boyunca baktığımız zaman ölüm çok görünür, değil mi? Aslında en çok hangi şey ölüyor diye.
1: Hangi şey ölüyor? En çok güven ölüyor. Ve aslında var olduğu sanılan güven ölüyor. Bu da en tehlikeli şey. Ki yani bedenler ölür zaten, hani ölmek üzere doğuyoruz. Fakat güvenler, fikirler, duygular, bunlar somut olmamakla birlikte hayatta kalması halinde bizi de daha iyi yaşatan duygular. Bence en çok güven ölüyor kitapta.
0: Romanda Parla'nın aslında çok hırslı da olduğunu görüyoruz bir taraftan. Parla'nın yerine siz olsanız hangi aşamada vazgeçerdiniz?
1: Hiçbir aşamada vazgeçmezdim. Çünkü ben bir annenin ve bir kadının cesaretini korumakla mükellef kişiler olduğunu düşünüyorum. Ben hiçbir aşamasında vazgeçmezdim.
0: Romanın en tehlikeli karakteri kim? Hani okurun da böyle fark etmediği bir karakter olsun.
1: Tehlike yani olayın kendisi ama tabii ki bir tarikat yapısı ve o tarikat yapısının dahilindeki her türlü sinsi insan, iyi görmeye meylimiz olan ama aslında işte tekrar Ayfer Tunç'u anıyorum, iyilik kisvesine bürünebilmiş kötülüğün tamamı romandaki tehlikeli kişiler.
0: Romanda size göre gerçek kötü bir karakter mi? Kişi mi, bir fikir mi?
1: Gerçek kötü bir fikir de, yani hiçbiri değil. Gerçek kötü dediğimiz şey kötünün etrafında girdaplanabilen olaylar döngüsü. Bu bir örgütlü kötülük. Bu çok başka bir şey. Siz şimdi şurada bana çelme takarsınız, düşerim. Bu bir kötü bir davranıştır ama sizinle benim aramdadır. Topluma taktığınız çelmeyle düşen hayatlar, gelecekler, değerler ve güven. Bu işte örgütlü kötülüktür. Dolayısıyla kötü bir kişi, bir olay, bir düşünce değil. toplamda bu girdabın kendisidir.
0: Romanı okuyup bitiren okuyucunun zihninde tek bir soru bırakma hakkınız olsa hangi soruyu bırakırdınız?
1: Romanla ilgili geri bildirimleri çok almaya başlamadım henüz, fakat var tabii ki ve bunların hepsi bana şunu soruyor. İkincisi, devam kitabı ne zaman? Bu bir devam kitaplı bir plan olarak çıkmadı ve bu evet. kitap burada bitti. Evet. Ama aldığım soru bu.
0: Evet, niye onu sorar acaba okuyucular? Çünkü romandaki herkesin... parla siz misiniz? Devam kitabı çıkacak mı? Bunun filmi yapılacak mı?
1: Söyleyeyim, devam kitabını sorma sebepleri şu. Çünkü kitap havada bitiyor. Ama evet. herkesin mutlu bittiğini duymaya ihtiyacı var. Mutlu son istiyor bunu. Çünkü bu örgütlü kötülük aslında bildiğimiz, duyduğumuz, belki de şahit olduğumuz bir şey bu kitaptaki hikaye. Dolayısıyla bir mutlu sona benim ikinci kitapta ulaştırmamı umut ediyorlar. Ama tutalım ki, kaldı ki benim böyle bir niyetim yok. Bambaşka bir kitap yazıyorum şimdi. Fakat ben bunu yazsam yine mutlu bitiremem. O yüzden çok ümit var olmayayım.
0: Peki, teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Programda konuklarıma ufak bir kitap hediye ediyorum. Yani ufak bir kitap değil, bir kitap hediye ediyorum. Tuğçe Tatari programa konuk olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Bir Kuşağın Peşinde gittiği başlığıyla Literatür Hayat iki nüsha göndermişti. Birini size hediye etmek istiyorum.
1: Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Zevkle okuyacağım. Evet, çok teşekkür
0: Tuğçe
1: ederim.
0: Tuğçe Tatari'nin de kulaklarını çınlatmış olalım. Sizin son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı? Saniyeler kaldı programı bitirmemize.
1: Nefis
0: bu bölümü.
1: Sorular hazırlamışsınız. Çok teşekkür ederim. İlginize, desteğinize. Umarım okuyucular da en az benim yazarken aldığım zevk kadar, okurken zevk alırlar. Her ne kadar klostrofobik ve kötü bir konuda olsa. Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Meral Saklıyan konuğumuz olacak. Hani bugün ilk bölümde konuğumla sohbet ederken hekimden bahsettik. Bir ana karakter Parla'dan bahsettik. Ve maceradan maceraya koşuyordu ya. Şimdi ise bizatihi bir hekim olan Meral Saklıyan gelecek. Devlet Hastanesi uzman bir hekim olan. Ama yazarlık da bir taraftan çok başarılı bir şekilde sürdürüyor. Everest biyografiden çıkan son kitabı Yaşar Kemal Çukurova'dan Dünya'ya kitabıyla bizimle olacak ve Yaşar Kemal'i etraflıca ele alacağız. Daha önce Everest'ten çıkan bir romanıyla Meral Saklıyan'ı konuk etmiştik. Bu defa ise bir kurgu tabii değil. Bu defa gerçek bir karakterle ilgili neler yazdığını ve onun gözünden Yaşar Kemal'i inceleyeceğiz sevgili dinleyenler. Yayın evlerinin gönderdiği birkaç kitap var. Onları da programın ikinci yarısında konuşacağız.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: like a rainbow.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
2: Programın ikinci bölümündeyiz. Meral Saklayan ikinci kere bizimle. Sanıyorum bir 5 yıl oldu Meral Hanım, değil mi? Hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Evet, 5 yıl değil ama 3-4 sanıyorum.
2: 3-4 yıl oldu. Evet, evet. Hoş geldiniz. Yine, hoş tekrar. Buldum. Meral Saklayan'ın çok şahane bir tıp kariyeri var. Bir hekim, uzman bir hekim.
3: Çok
2: ama
3: teşekkür
2: ederim. Bu kariyeriyle yani başa baş gidiyor demek hangisine haksızlık olur bilemiyorum ama sonuç olarak hobi olarak yapmadığı, Türkiye'nin en önemli yayın evlerinden de çıkan kitapları olan da bir yazarlık kariyeri var. Önemli öykü dergilerinde yayınlanmış öyküleri öncesinde. Öyle ki 2010 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin açtığı bir projede bu sınavı kazanarak 4 yıl süreyle eğitim gördü ki bu sınava İletişim Fakültesi mezunları, Devlet Konservatuvarı mezunları evet, belki girmişti. Onların hepsini geçti ve hem tiyatro oyunculuğu ve metin yazarlığı yaptı.
3: Evet, evet.
2: Evet, bu şahane bir kariyer. Yani bir taraftan tıp fakültesini bitirmek, TUS'u kazanmak, uzmanlık olması ayrı bir dünya ama öbür tarafta da farklı bir Meral Saklayan var. Evet. İkisini isim benzeri zannetmeyin lütfen. İkisi tek kişide toplandı. Peki, öykülerinin Notos, Varlık gibi dergilerde, Edebiyat List gibi dergilerde yayınlandığını konuşmuştuk daha önceki gelişinde yıllar önce. Ama tabii unutmuşsunuzdur sevgili dinleyenler çünkü sizin hafızanıza pek güvenemiyorum. ve Kafe Kitap'ta derlediği kadın yazarlardan kadın öyküler seçkisinde Hamam öyküsüyle yer almıştı. Ve sonra da yine yazarlık kariyerine devam etti. Önceki programa gelişinde öyküleriyle Meral Saklayan'ı konuk etmiştik. Şimdi ise Yaşar Kemal'in biyografisini yazdığı kitapla konuğumuz oldu ki Çukurova'dan Dünya'ya başlığını taşıyor. Tıpkı Meral Saklayan'ın bizatihi kendisi gibi.
3: Çok teşekkür ederim.
2: O da hemşehrisinin değil mi romanını yazmış oldu. Ne hissettiriyor size? Kitaptan bağımsız olarak soruyorum. Bir Adanalı olarak Yaşar Kemal size ne hissettiriyor?
3: Ben bu konuya böyle ilgi duyduğum zamanlarda Yaşar Kemal'le yeni tanışmıştım. Çok etkilendim tabii. Çok sevdiğim bir yazar. Yan yana olmak çok heyecan vericiydi. Hı hı. Hakikaten kendimi ona tanıtırken çok heyecanlanmıştım. O da bunu anlamıştı. Adanalıyım demek için çok çaba sarf ettim. İçimde böyle savaşlar oldu. Yanına gittim ve ben de Adanalıyım, ben de yazıyorum. Ama çok yeniyim falan dedim. O da benim ne kadar...
2: Siz kaç yaşındaydınız bu konuşmayı yaparken?
3: Aslında
2: bu heyecanı yaşarken?
3: 2013 yılıydı. Ben yazıyordum. Öykülerim de vardı ama çok böyle hani her yerde görünen, yazılan öykülerim daha yeniydi. Bundan dolayı onun da bunu önemsemeyeceğini zannedip yanıldım. Çünkü o kadar önemsedi ki ne kadar güzel, kalemin de var, doktorsun, sen bizim kızsın, Adanalısın, ben senden her şeyi beklerim zaten falan deyip beni öyle bir motive etti ki o gün oradan çıkıp gerçekten ben zaten yazar olmayı çok istiyordum, çok da çalışıyordum. Yazar olmak öyle durup dururken yapılacak bir iş değil. O yüzden çok okumak, yazmak, değerlendirmek, gözlemlemek, hekimlikle beraber götürmeyi istediğim için de bayağı bir zorlandım ama yapıyorum. Çok da severek oluyor. O gün sonra Yaşar Kemal'i ben 2013 yılından sonra hiç göremedim. Tam görüşeceğiz ve birbirimize söz verdik. Fakat 2015 yılında hastalandığında ve ben bir yoğun bakım uzmanı olarak o da yoğun bakıma yatınca orada çok etkilendim. Gittim, arkadaşlarımla görüştüm, onun hakkında bilgiler aldım. Fakat sonradan da onu kaybettik. Nur olsun. Kaybettiğimiz gün böyle bir hissiyatla mutlaka onun hakkında yazmalıyım diye düşündüm. Tabii bunu hemen hayata geçirmek kolay olmuyor. Hayata geçirmek için de bir zamana ihtiyacım vardı. Belki kendi haddimi aşmıştım. Çünkü Yaşar Kemal'i yazarım dediğimde onun hakkında yazmanın bu kadar zor olacağını bilmediğimi anladım. Bu işe girişince de şeyi fark ettim. Yani sen ne yaptın? Nasıl böyle bir şeye kalkıştın dedim demedim değil. Sonra da kendime şöyle bir söz verdim. Yapabildiğini yap. Seninle ilgili olan tabii ki onu anlatmak çok zor. Ama yapabildiğin kadarıyla ve çalışarak ve ona uygun olacak şekilde yapabilirsin diye düşündüm. Çok okudum. İlk 6 ayım sonra bir yılım daha okumakla geçti ama mümkün değildi yapılan yazılan her şeyi okuyabilmek, Yaşar Kemal'i tanıyabilmek, kitapların hepsini bitirebilmek, ülkeler arasında aldığı ödülleri kanıksamak, bilmek hepsini kesinlikle mümkün değildi. Notlar alıyordum. En sonunda dedim ki bu işin sonu yok. Sen otur ve başla. Öyle doğdu bu kitapta.
2: Geniş bir kaynakça da var zaten faydalandığınız kitaplara ilişkin.
3: Çok geniş kaynakça var evet. Evet çok
2: şimdi
3: geniş.
2: Yaşar Kemal'i belli bir kuşak herkes tanıyor. Tabii. 80'ler, 70'ler, 60'lar, 90'lar.
3: Evet.
2: Bir kuşak da çok tanımayabilir. Çünkü kitaplardan uzak, sosyal medyayla kendisine bir kale kuran bir kuşaktan söz ediyoruz.
3: Evet.
2: Sizin ne hayal kırıklığına uğratır Yaşar Kemal'le ilgili? Mesela bir gençle karşılaştınız, sordunuz Yaşar Kemal'i yazdım diye, kim olduğunu bilmiyor. Ne hissettirir size? Çünkü böyle bir kuşak var.
3: Evet ama şöyle hiç ummadığım kadar tanıyanlar da var. Aslında biz biraz böyle gençleri şey gibi hissediyoruz ya bazen, aramızda makas çok açıldı tabii bizim geldiğimiz dönem ve onların dönemiyle çok alakasız durumdayız. Makas çok açılmış durumda ama şunu fark ediyorum, çoğunluk tanıyor Yaşar Kemal'i. İnternetle ilgili bir şey bu ya da onun yazdığı bir takım cümleler vardır, o işte Yaşar Kemal demiştir onu diye altına yazınca oradan tanıyorlar. Bir takım cümleler geçtiği için tanıyorlar, sevgililerine söylemek için bazı cümleleri sarf ediyorlar, onun Yaşar Kemal'e ait olduğunu biliyorlar. Özellikle İnce Mehmet hem türküsü hem kitapları ve oradan alınan alıntılar çok fazla internette yer alıyor. Bilmeyen yok gibi ama bu bilmekle farkında olmak ayrı şeyler. Ben farkında olmadıklarını görüyorum. İşte onu, o beni biraz hayal kırıklığına uğratabiliyor. Ama bence bunu da yapabiliriz. Yani Yaşar Kemal artık okullarda da çok okutulan bir yazar. Ve mutlaka onun hakkında öğretmenlerimizin biraz daha derin bilgiye sahip olup öğrencilere onu sevdirmeleri, onu en azından onun yazdıklarını, edebiyata olan katkısını, barışa olan katkısını, sevgiye, çiçeğe, ağaca, ormana, doğaya olan katkısını, onu söyleseler o bile çok güzel. Çünkü biliyorsunuz kitabımın başında
2: karşılaşma.
3: Bir geliş,
2: ön söz mü?
3: Ön sözüm var Abidin Dino'nun. Ve diyor ki Abidin Dino, gözümüzün önünde bir deri bir kemik köylü delikanlının biri. Adı Kemal Sadık Gökçeli. Hemite köyünden gelmedir. Dağ bayır dinlemez, köyünden, dağ köylerinden, obalardan, ovalardan, kasabalardan ikide bir de kopup gelir Adana'ya. Çöker önümüze, ağıtlar, türküler, destanlar serer, buruşuk sarı kağıtlar üzerine yazılmış. Her getirdiği söz yumağı akıllara durgunlukta. Dehşet acı, dehşet güzel. Bu Abidin Dino'nun Yaşar Kemal'le ilk tanıştığı yıllarda, sanıyorum Yaşar Kemal 13-14 yaşlarında. Abidin Dino ve Arif Dino Adana'dalar. Bu iki kardeş Yaşar Kemal'le tanışıyorlar Ramazanoğlu kütüphanesindeyken ve onun ağıtlar yaktığını ve bunları yazdığını görünce çok hoşlarına gidiyor. Sonra zaten arkadaşlıkları ilerliyor.
2: Şimdi siz aslında insan bedeniyle uğraşıyorsunuz yaptığınız iş itibariyle. Diğer profesyonel işiniz ise insan ruhuna, değil mi?
3: Evet.
2: Hitap ediyor. İkisi arasında nasıl bir ilişki var?
3: Ruhunu bilmeden bedene hitap etmenin bir anlamı yok. Ruhu anlamak lazım. Beden tamamen kılıf olan bir şey, ruhtan beslenen bir şey. Beden tek başına bir varlık değil. Varlık bize görünen fiziki bir varlık olsa da ruhu olmayan bir beden zaten bizim ilgi alanımıza girmez.
2: Yoğun bakımda ilgilenmezsiniz evet. Yani.
3: Yani şu anda biliyorsunuz yapay zeka var. Ruhu olmayan evet. Bedenler işte. Hmm. Tabii çok fark eden şey orası. Ruh olmadan bedenin bir anlamı yok.
2: Çukurova'nın yetiştirdiği bir kadın olarak baktığınız zaman Yaşar Kemal'i yazmak sizin için bir biyografi çalışması, bir görev miydi? Yoksa kişisel bir yolculuk muydu?
3: Kişisel bir yolculuk. Hmm. Görev değil, sevgi. Sevgi. Ve onu kutsamak değil ama hayranlık ve bir benim için de bir yolculuk. Çünkü Yaşar Kemal'in hayat yolculuğu beni çok etkiledi. Biliyorsunuz onun hayat yolculuğu çok acıdır. Acılarla gelmiş bir insandır Yaşar Kemal. Bilenler için değil ama bilmeyenler için söylüyorum. Yaşar Kemal tek çocuk. Ailesi Van'dan göç ediyor Adana'ya. Adana'nın bir köy, Hemite köyüne. O da o zamanlar...
2: Birinci Dünya Savaşı sırasında
3: evet,
2: değil
3: Dünya
2: mi?
3: Birinci Dünya Savaşı'nda. Savaşı sırasında evet. Geliyorlar. O zaman köy şu anda Osmaniye'ye bağlı ama o zaman Kadirli'ye bağlı. Kadirli ilçesine bağlı. Orada yaşıyorlar ve Yaşar Kemal doğuyor. Orada doğuyor Yaşar Kemal. 3,5 yaşındayken sağ gözünü kaybediyor bir kurban kesimi sırasında ki Yaşar Kemal için kesilen bir kurbandır o.
2: Köyün tek Kürt ailesi.
3: Evet tek Kürt ailesi ve Türkmen bir köy ama o kadar iyi birbirlerini taşımışlar ki ya da iyi komşuluklar edinmişler ki kimse kimsenin Kürt, Türk olduğunu falan hiç irdelemiyor. Birbirlerini çok seviyorlar. Yaşar Kemal'in babası Sadık Ağa çok kendi çapında aklı başında işini gücünü bilen çevresinde çok saygın bir insan geldiklerinde maddi durumları da çok iyi ama sonradan bu işler bozuluyor bir de 4,5 yaşında 5 yaşındayken de Yaşar Kemal'in babası camide namaz kılarken büyük abisi dediğimiz evlatlık olan Yusuf tarafından hançerlenerek öldürülüyor. Yani bir ağır bir 8 yaşına kadar çok ağır travmatik bir çocukluk ama aynı zamanda maddi yönden iyi bir çocukluk fakat sonra 8 yaşından sonra annenin töreye göre amcayla evlenmesi ve Yaşar Kemal'in babasının yokluğu ve amcanın...
2: Bütün bu anlatılanlar tabii hani o Türk romanında bizim karşımıza çıkan değil mi? Türk filmlerinde bizim karşımıza çıkan motifleri de aslında anlamamızı sağlıyor.
3: Tam anlatıyor. Hı-hı. Tam böyle bir yaşam öyküsü. Hı-hı. Sanki eski Türk filmlerinde Hı-hı. olan bir yaşam öyküsü. O sırada anne amcayla evleniyor ve tek amacı var kocasının öcünü almak. Hı-hı. Tabii bu bir kadın için ne derin çok önemliymiş demek ki kadın bütün parasını pulunu bu yolda harcıyorlar ve sonra Yaşar Kemal bu iş daha çocuk tabii o abi dediği Yusuf'la hiç görüşmüyor ona küs onunla hiç kardeşlik bağı yok daha sonra Yusuf öldürülüyor ama Yaşar Kemal öldürmüyor onun anların ailesinden birisi öldürüyor Yusuf'u ama anne bunu mutlaka altını çizmek istiyorum anne bunu etrafa şöyle yayıyor. Kemal babasının öcünü aldı diye. Yaşar Kemal bunu hep anlatırken ben hiçbir zaman hiçbir kimseye zarar vermem vermeyecek bir insan zaten. Kurda, kuşa, ağaca, her şeye, suya, toprağa çok saygılı, çok seven, doğayı kendine tac edinmiş.
2: Katil
3: insan.
2: Bulundu mu peki?
3: Evet evet katil kendi şeylerinden, aşiretlerinden büyük Osman adında birisi.
2: Bu arada anne motifi özellikle Yaşar Kemal'in o kitaplarındaki eşkıyayı anlamak için değil mi? Akrabalarından bahsediyorum, anne çevresinden bahsediyorum. Önemli bir detay
3: evet,
2: veriyor.
3: Çünkü annenin dayısı ya da kardeşi iki tane şeyi var orada. Çok önemli eşkıyalar var. Bu eşkıyalar bu annenin yakınları. Yaşar Kemal de bu eşkıyaları yazarken bu eşkıyalardan çok yararlanıyor. Onlar onun için büyük bir büyük bir örnek. Hatta Yaşar Kemal'in eşkıyayı, dağdaki eşkıyayı İnce Mehmet'i yazarken bence bundan çok etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü gözünün önünde olan da var, onları da görmüş ya da işitmiş ya da söylence olarak önüne gelmiş. O yüzden bunu çok iyi anlatıyor. Çünkü yaşanmışlığı da var.
2: Evet, yazarların yaşadığı yerle beslenmesi,
3: evet,
2: değil mi? Hazırladıkları metinlerde ve o eserlerde kendisini çok gösteriyor. Hani böyle bir Çukurova'da ve böyle bir ailede yetişmiş olmasaydı, söz gelimi bir o zamanın şartlarında İstanbul'un böyle bilinen bir muhitinde yaşamış olsaydı, Cihangir'de yaşamış olsaydı, Nişantaşı'nda, nasıl bir Yaşar Kemal acaba hayatımıza girmiş olurdu? Yani, edebiyatta bir eksikliğini hissederdik muhtemelen. Tabii. Bilemezdik aslında neyi hissedeceğimizi ya, ama bir eksiklik olurdu bakıldığı zaman. Öyle töre kavramı, değil mi? Türk filmlerinde de romanında da çok karşımıza çıkan bir öge. Ne kadar, evet, güçlü bir öge. Çünkü ailede her şey törenin kurallarına göre yerine getirilmeliymiş. Sizin metinlerinize baktığım zaman bunu görüyorum. Çocukluk yıllarına ilişkin töre kanunları alelacele yerine getirilir ve Yaşar Kemal'in annesi de babasının ölümünden sonra zaten biraz önce sizin söylediğiniz gibi amcasıyla evlenmek durumunda kalmış oluyor.
3: Aslında amcasıyla evlenmenin getirdiği bir şartla evleniyor zaten. Hı hı. Tahir'le evlenme nedeni, amca Tahir'le evlenme nedeni de sebep bu. Sadık Efendi'nin kanının yerde kalmaması. Hı hı. Aslında birinci neden o. Tabii ki töre de var ama bunun birinci neden olarak ortaya koyuyor ve bunu görmek istiyor.
2: Yavaş yavaş kişiliğin oturmaya başladığı dönemlere, evet, geçmek istiyorum. Yaşar Kemal'in iç sesini dinleyerek kendi hayatında seyirci değil başrol oynamaya karar verdi. 1950 yılına bizi götürün lütfen.
3: Evet, şimdi Yaşar Kemal 1950'lere çok çabuk gelmiyor tabii. 1950'lerden önce işte bu 23 ya da 25 doğumlu, 1923 ya da 25 doğumlu olduğu söyleniyor Yaşar Kemal'in. 14-15 yaşında Adana'ya geliyor ve Ramazanoğlu Kütüphanesi'nde bir sürü iş yapıyor ama okumak için geliyor aslında. Fakat Çırçır Prese Fabrikası'na girdiği zaman orada bekçilik yapmak üzere geceleri bekçilik yapıyor, gündüz de okula gidiyor. İkisini birlikte götüremediği için de okulu bırakıyor. Hatta daha sonraki yıllarda neden bitirmediniz okulu dediklerinde neden okumadınız diye soru soruyorlar Yaşar Kemal'e. O da diyor ki okumayı çok sevdiğimden.
2: Tam bir kitap kurdu olduğunu belirtmişsiniz.
3: Evet, bir kitap kurdu. Daha sonra da burada Abidin Dino'larla ve Arif Dino'yla görüşüyor onlarla. Onlar da ona bir takım şeyler, bir takım kitaplar hediye ediyorlar. Çünkü çok zengin insanlar, maddi yönleri çok iyi, tanınmış bir aile. Yaşar Kemal'in 1950'lere kadar geldiği yer şöyle. Önce Ağıtlar kitabı basılıyor onun. Ağıtlar kitabı.
2: İlk okuduğu kitaplara baktığımız zaman madem geriye gittik.
3: Evet.
2: Küçük şeyleri görüyoruz. Küçük şeyi görüyoruz değil mi?
3: Evet.
2: Yaşar Kemal okuduğu ilk romanın bu olduğunu söylemişsiniz. Ardından Kerem'le Aslı'yı okuyacaktır.
3: Ama Kerem Aslı yasakmış o zamanlar.
2: Nesi yasakmış ki acaba? Niye yasaklanmış?
3: Onu okuyanlar intihar ediyorlar. Evet, Kara Sevda'ya girip intihar ettikleri için yasaklanmış.
2: Çok enteresanmış. Evet. Acaba bir vaka var da mı öyle yapmışlar?
3: Ben
2: canlarına mı? Var mıymış
3: aslında
2: vaka?
3: Öyle bir şey görmedim. Evet, ama tabii bu ne derece doğru onu bilmiyorum. Fakat öyle bir rivayet var. Evet.
2: Sonra Don Kişot gelecek değil mi Kerem Nazlı?
3: Don Kişot'u ona
2: o okuduğu
3: veriyorlar.
2: İlk kitapları bize biraz bahsederseniz, hani kişiliği otururken ve yazarlığı oluşurken,
3: evet,
2: neler okudu?
3: Şimdi,
2: Tolstoy okumuş.
3: Tolstoy okuyor. Ondan sonra Dostoyevski okuyor. Dostoyevski ve Tolstoy'dan başka bir de Stendhal okuyor. Kırmızı, hı-hı, siyah, kırmızı, hı-hı, ve siyah. Bunları çok seviyor ama esas burada bir şey var. Abidin Dino ona bir sürü 100 tane kitap hediye ediyor. Bir toprak satıyorlar Abidin ve Arif Dino'nun ailesi ve sonra Yaşar Kemal'e çok büyük bir kitap hediye ediyor. Büyük bir kutu, büyük bir yani 100 tane kitap ediyorlar ve bunların 5'i söylediğiniz gibi Don Kişot'lardan oluşuyor. Bu da yanlışlıkla aldığını zannediyor bu kitapları ve geri vermek istiyor. 5 tane Don Kişot var diyor. Ben bir tanesini aldım, 4'ünü size vereyim. Yanlışlıkla geldi herhalde. O zaman Abidin Dino diyor ki hayır, biz sana özellikle verdik bunu. Bunları bir sürekli okuyup aynı kitabı okuyacaksın. Çünkü bu kitabı okumak zaten çok iyi bir yazarlık. Yazar olursun. O yüzden bu kitap birisi kaybolursa öbürünü, öbürü kaybolursa öbürünü sürekli elinin altında olsun diye 5 tane kitap hediye ettik diyor.
2: Farklı nüshalar değil, aynı kitaptan 5 tane.
3: Evet,
2: farklı
3: aynı
2: çeviriler
3: kitap
2: değil. Yani.
3: Hayır,
2: evet,
3: hayır değil. Güzin Dino da var o dönemde. Güzin Dino, Abidin Dino'nun eşi. Ve o da Fransızca eğitmeni, bir akademisyen. O da onunla Fransızca kitapları okuyor ve onunla Fransızca kitaplarını şey yapıyor, tartışıyorlar. Aslında olay şu, onlarda Yaşar Kemal'de ağıtlar var, toplumun getirdiği edebiyat var, diğerlerinde de dünya edebiyatı var, diğer arkadaşlarında. Dolayısıyla gece oturmalarında ya da bir araya geldiklerinde hakikaten tadından doyulmayan, tadına doyulmayan sohbetler ediyorlar. Çünkü Yaşar Kemal'de onları tamamlayan bir şey var. Ağıtlar, destanlar, toplumun diğer tarafı. Onlar da dünya edebiyatına hakimler. Düşünebiliyor musunuz, böyle bir ikili oluşuyor ve bunlar birbirlerine bu konularda yardımcı oluyorlar. Her iki tarafın da çok yararlandığı sohbetler olduğuna eminim. Keşke olsaydım oralarda.
1: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Peki ilk öykü ve askerlik dönemine baktığımız zaman değil mi? Evet. Bununla ilgili önemli bilgiler vermiş oldunuz. Özellikle Ali Arif Dino ile karşılaşması, Abidin Dino ile karşılaşması bu anlamda önemli. Kadirli günlerine geçelim mi? Özellikle Kozan Hapishanesi ya da TİP'e katılmasıyla mı başlayalım? Ateşi size bırakayım.
3: Şöyle, Adana'da Komünist Parti kuruluşu oluyor ve Yaşar Kemal de kurucular arasında oluyor. Daha sonra da Kadirli'de bir şey yapıyor, arzualcilik yapıyor. Gidip geliyor Kadirli'ye, kendi köyüne gidiyor. O durumda tabii para kazanması da gerekiyor. O durumda birisi hapishanede, bu kuruculardan değil de dışarıdan birisi hapishaneye düşünce Yaşar Kemal'in adını veriyor ve diyor ki evet, o da Komünist Parti'yi kurdu, elebaşlarından birisi o, bu ülke için zararlı birisi. Tabii Yaşar Kemal'in peşine düşüyorlar, onu hemen alıyorlar, hapishaneye koyuyorlar ve hapishanede kendi yani bulunduğu yerin hapishanesi, Kadirli Hapishanesi aslında. Orada yalnız halk tabii galeyana geliyor, yani bu bir hain, vatan haini, yani aramızda bir hain dolaşıyor.
2: 1940'lar.
3: 40'lar evet, bir vatan haini, düşünün 17-18 yaşında bir çocuk aslında aynı zamanda. Evet. Ve bu Yaşar Kemal'i çok etkiliyor. Çünkü neden? Bir cuma günü orada pazar varmış. Sebze pazarının olduğu gün, yani sebze, meyve pazarının olduğu gün. Ve halk kendi arasında

0: Hep şeylerin karşısında, ağaların karşısında, beyliklerin karşısında, haksızlığın karşısında sürekli bunları dile getiren bir adam aynı zamanda. Böyle olunca tabii komutan onu alıyor ve başka bir küçük bir oda var. Şeyden karakolun dışında bir yerde onu oraya koyuyor ve bekliyorlar. Buna şey vermiyorlar, olmaz diye düşünüyorlar. Yani bence bu olmaz diyor. Yani tamam, öyle bir şaya yayılmış ama yapılmaz. Fakat bir bakıyorlar ki pazar daha varken bütün halk karakola doğru geliyor ve Yaşar Kemal orada diye karakolun bazı yerlerini yerle bir ediyorlar. Tabii komutan çıkıp bunlarla bir konuşma yapıyor. Diyor ki biz burada tutmadık, onu gönderdik buradan, merak etmeyin diyor. Ve onu gece, tabii halkı gönderiyor, halk gidiyor evlerine. Gece karanlıkta Yaşar Kemal'i gizlice Kozan'a gönderiyor. Kozan'da mahkemeye çıkıyor Yaşar Kemal ve orada hapse giriyor. Hapse girdiği zaman onu bir eşkıya karşılıyor. Eşkıya diyor ki ona, ben senin annenden babandan çok yardım aldım, çok da severim. Ama sen eğer buraya ırz düşmanlığı ya da kapkaç ya da bir hırsızlık nedeniyle düşseydin ben seni baş tacı ederdim. Ama sen komünistsin ve ben sen benden zarar göreceksin ki kolla kendini diyor ve gerçekten Yaşar Kemal'i bıçaklıyor.
1: Evet.
0: Ama çok şükür bir şey olmadan bitiriyor. Daha sonra da
1: bir hapishane değil, bir akıl hastanesine düşmüş adeta.
0: Gerçekten. Sonra da mahkemeye yeniden çıktığında hakim ona diyor ki, ben diyor az çok kitap okumuş bir insanım. Kitaplarınızı çok beğeniyorum. Özellikle eşim sizin bebek öykünüzü
1: ilk öyküsünüzü çok
0: beğendi. Ben size bir şey söyleyeceğim. Siz burada kalmayın, yoksa sizi öldürürler. Siz buradan gidin diyor.
1: Hakim İstanbul'a mi diyor bunu?
0: Hakim diyor. Evet. Ve Yaşar Kemal oradan böylelikle gidiyor.
1: Evet, bu başka bir aslında
0: çok
1: değil,
0: acayip,
1: mi?
0: Değil mi?
1: Bir roman sizi, konusu olur.
0: Evet, sizi diyor tutuklamak için çok baskı altında kaldım. Ha. Bunu da itiraf ediyor. Evet. Ama işte zaman, mekan, yani bu üçlü, zaman, mekan, kişi üçlüsünü düşündüğümüz zaman, yılları da düşündüğümüz zaman ne kadar, hani o ana gitmek çok zor. O yüzden bu yazılanlar ne derece muhtemelen doğrudur ya da yazanlar bunları açık araştırmışlardır. Ben de araştıranların kitaplarını okuyarak bu kitabı yazdım. O yüzden ben de böyle şaşırarak hakikaten.
1: Edebiyat ve politika konulu bir röportaj yaptığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Abdi İpekçi ile.
0: Evet, Abdi İpekçi ile edebiyat ve politika
1: yolları kesişmiş ve siyasi eğilimlerini belirlemeye başladı. Dönemlere karşılık geliyor değil mi? Abdi İpekçi ile yapmış olduğu bu röportaj.
0: Evet, yani o zamanlar tabii Abdi İpekçi ile bu röportajını anlattığı kendi kitabı var. Oradan almıştım onu da. Orada gerçekten politikanın edebiyatla olan ilişkisini o kadar güzel kuruyor ki ben diyor burada kendim kişiliğimle ilgili değil ama toplumu çok önemsediğim için kendim tek başıma bir şey yapamam ama kalemimle, düşüncelerimle ve kitaplarımla bir döneme katkım olabilir diyor. Yani özeti oydu o şeyin, o yaptığı röportajın.
1: Evet. 1948 yılında yayınlanan öyküsü Bebeği Adana'daki yazar dostlarının önünde okuduğunu görüyoruz. Nasıl bir tecrübeydi? Bizim gözümüzde bir canlandırabilir misiniz rica etsek? Bir öykü yazıyor ve işte topluyor demek ki. Abidin Dino da var herhalde.
0: Ya
1: orada Arif Dino var. Kimler
0: çok
1: varsa.
0: Yani çok istiyor. Beğenilmek istiyor. Yani ağıtlar yakıyor, destanlar. Çünkü okuma yazması olmayan bir adam, bir çocuk bunları aslında kulaktan dolma şekilde öğreniyor önce. Ve onları öğrendikçe de bunları nasıl yazacağını bilemiyor aslında. Fakat bir gün bir çerçi geliyor köye. Bakıyor ki çerçinin elinde bir kağıt kalem var. Ne yapıyorsun amca diyor. Bu kağıt kalem ne? Diyor ki benim sattıklarımı unutmamam için onları yazıyorum diyor. Yoksa unuturum diyor kime ne sattığımı. Aa diyor, ben de öğreneyim. Bunun için de okula gitmesi gerekiyor. Okuma yazma öğrenmesi gerekiyor. Okuma yazma öğrenmek için de gidip bir öğretmene yalvarıyor. Ayağında ayakkabı yok. Hiçbir maddi bir durumu yok. Öğretmene de şöyle diyor. Ben okuma yazma öğrendiğim gün buradan gideceğim zaten diyor. Yani sizinden ricam sadece okuma yazmayı öğrendim. Şimdi bütün bunlar ne gösteriyor? Çünkü neden destanlar bize destanları yazıyor, kendi kafasına yazıyor hepsini, ağıtları kafasına yazıyor, bütün bunları, öyküleri, hayalindeki insanları, işte gördüklerini, bütün bunları kağıda kaleme

0: dökmek kolay bir şey değil ama bunu öğrenirse eğer yapabileceğini düşünüyor. Daha sonra öğrendikten sonra da kendini beğendirmek istiyor. Daha doğrusu beni fark edin anlamında ben alıyorum onu. Hepimiz bunu yapıyoruz. Ben de şu anda yazdığım zaman bir çok güvendiklerime gösteriyorum mesela nasıl buldunuz diye.
1: Evet.
0: Öyle olunca tabii ben de bunun öyle oldu, yani bu şekilde düşündüm ben olayı. Onlara gösterince onlar da hayran kalıyorlar. Çünkü bu kadar derinlik, bu kadar güzel betimlemeler, bu kadar güzel toplumun bu gelenek göreneklere, töreye ve halk edebiyatına bu kadar nasıl diyeyim hakim olmak o yaşta bir çocuk için çok zor. Ama bunu yapıyor Yaşar Kemal ve ona hayran kalıyorlar.
1: İstanbul'a uzun bir yolculukla gelmiş oluyor ama parası da yok.
0: Hiç parası yok.
1: Ucuz bir otele yerleşiyor. Arif Dino'dan gelecek haberleri bekliyor. Arif Dino, Dino'lar genel olarak çok önemli bir yere sahip aslında.
0: Bence onu Yaşar Gergef gibi işliyorlar Yaşar Kemal'i. Çünkü onda bir gelecek görüyorlar. Onun ne kadar derin bir bilgi sahibi olduğunu biliyorlar, görüyorlar ve onun arkasında duruyorlar.
1: Tam headhunter'lar mı? Çünkü çok küçük yaşta bunu fark ediyor
0: çok
1: olmaları.
0: Çok küçük yaşta. Enteresan. Onlar da küçükler aslında.
1: Evet. Kendileri onlar kaç yaşlarında
0: aynı
1: peki?
0: Yaştalar yaklaşık. Evet. Çünkü aynı yerlere takılıyorlar Adana'da. Kütüphane, işte kültür Adana Ramazanoğlu Kütüphanesi, Adana İl Halk Kütüphanesi'ne gidip geliyorlar. Onlar da biri şair, biri ressam. Tabii kültürle bu kadar haşır neşir olunca sanatla oraya gelen ve hiçbir birikimi olmayan görüntüde ya yani okul olarak birikimi olmayan birinin bu kadar bilgili ve geniş çapta bir şeyin olması, bir sanat yelpazesinin olması onları çok etkiliyor.
1: Evet, şöyle bakıyorum, Adana'da 107.4'müş frekansımız. Onlar da kulaklarını belki 4 açmışlar, dinliyorlardır diye düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Evet. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi ile tanışma, Nadir Nadi ile görüştürülme, değil mi?
0: Evet.
1: Cumhuriyet'te ne yaptı Yaşar Kemal?
0: Cumhuriyet'te aslında yaptığı ilk şey, Yaşar Kemal kendi yazdıklarını Cumhuriyet'e vermek istedi ama Nadir Nadi onu görünce onu Van'a gönderdi. Bir röportaj yapsın diye. Ve Van'a gönderdiği zaman röportajını yapsın diye çok çalıştı Yaşar Kemal ve gerçekten o röportajı
1: bir dizi röportajı değil mi kitapta okuduğumuz?
0: Evet. Evet, o röportajı yapıyor ve biliyor musunuz bilmiyorum kaçakçılarla yaşıyor. Kaçakçılar röportajı yapmak için az kalsın aslında enselenecek oluyor yani. Ama çok şükür oradan da kurtuluyor. Hayat işte Yaşar Kemal Yaşar Kemal olsun diye bütün düğümler çözülmüş. Bence o Yaşar Kemal olacaktı zaten. Yani öyle
1: röportajlarını mektupla gönderecektir ve yine Meral Saklayan'ın kaleminden anladığımız kadarıyla da İstanbul'a geldiğinde röportajlarının ses getirdiğini, herkes tarafından artık isminin bilindiğini de öğrenecektir.
0: Aslında onu da şöyle öğreniyor. Van'dayken o zamanlar gazeteler var. Her gün bakıyor bugün röportajım çıktı mı diye. Ahtamara Adası'na gitmek için bir vapur diyelim ona biniyor.
1: 88 frekansından bizi Van'dan dinleyenler ve Ahtamara Adası'na da sevgiler.
0: Evet, sevgiler.
1: Gittiniz
0: Van'daki,
1: mi? Ben gitmiştim.
0: Tabii ki. Ben Van'da da görev yaptım. Van'ı da çok severim. Buradan sevgiler, saygılar. Orada bir şeyde bu o zamanlar vapur demeyelim ama bir işte onun gibi bir şey bir arabaya biniyorlar ve tam Ahtamara Adası'na gidecek. Orada birisinin elinde görüyor bir gazeteyi Cumhuriyet Gazetesi'ni Yaşar Kemal. Bir bakıyor kendi adı ve kendi yaptığı röportaj. Orada işte ilk kez hani evet bu iş oldu diye diyor. İçinde evet çok seviniyor. Bunu çok dile getirirdi. Çok da yani dile getirmiş daha doğrusu her yerde. Bu çok güzel bir şey. İnsanın kendi yaptıklarının karşılığını alması harika bir şey çünkü.
1: Tabii
0: çalışkan bir insan. Çok çalışkan.
1: 50 dakikaya sığdırabileceğimiz kadar sığdırıyoruz ama Meral Saklayan'ın kitabını okuduğunuz zaman Tuğla'dan vapurla gittiğini ve o vapur seyahatinin detayını da okumuş olacaksınız sevgili dinleyenler.
0: Evet.
1: Ağıtlar insanlığın ortak acısını canlı şekilde tabii anlatan edebi metinlerdir. Yaşar Kemal ve ağıtlara baktığımız zaman ne söyleyebiliriz?
0: Şimdi aslında ilk Yaşar Kemal'i ilk cezbeden şey ağıtlar aslında. Sonradan aşık olmaya da kalkıştı ama bir aşıkla tanıştı ve aşık olmak istedi. Hani fakat aslında ağıtlar ilk onu yola çıkaran şeyler ağıtlardır. 1000 yıldır yakılan bu ağıtların tam ortasına doğmuş biri aslında Yaşar Kemal. Halk edebiyatın bir parçası ama o güne kadar çok ciddiye alınmamışlar ağıtlar. Ve Yaşar Kemal genç yaşında o köylerde, obalarda, yaylalarda dolaşıp ağıtları toplamayı kendine iş edinmiş. Bu çok önemli onun için. Çünkü şöyle bir yerde okumuştum. Çok ayakkabı eskittim, çok çarık eskittim der bu ağıtları toplarken. Ya baş koymuştur aslında ağıtlar için. Arada bir de jandarma basıp evlerini basınca o ağıtların çoğunu kaybetmiştir aslında Yaşar Kemal. Ama daha sonra yeniden ağıtlara önem vermiş ve bu ağıtlar ilk onun Çukurova ve Toros köylüklerinden derlediği ağıtlar 1939'da ve 42 yıllarında, yani bu 3 yıl arasında Yaşar Kemal'in ilk eseridir zaten ağıtlar. Bunlar çok önemlidir. Çünkü onun halktan topladığı şeylerdir ve bunları bir kitap haline getirmek, bir döküman haline getirmek onun için çok önemli bir şey. İyi ki de ağıtlar olmuş.
1: Sözlü edebiyat ve Yaşar Kemal için baktığımız bölüme değil mi, destanlara?
0: Destan edebiyatında. Destan için de çok önemsiyor destanları. Bu destan terimi aslında tür olarak kullanılıyor o zamanlar ama çok da bilinen bir şey değil. Ama daha sonra Yaşar Kemal çok o kitap okuduğu için bunun destanları destan olarak, yani biz buna epope tanımında yer alan epope ve epos, metrik ifadesine yer aldığı metrik, yani ölçülü olma edebiyatı, doğrudan doğruya bir anlatının, bir eserin manzum karakterlerine göre gönderme yapıyor. Bu destan incelemelerinde Yaşar Kemal'in daha sonradan bu sözlü edebiyat kafasını kurcalıyor Yaşar Kemal'in ve yüreğin içinde bir böyle tını olarak kalıyor. Bunun üzerine düşünüyor. Kırıntı da olsa diyor ki hala var bunlar. Benim ustalarım, benim toprağımın sözlü edebiyatıdır demesi bu yüzden destanlar için öyle der Yaşar Kemal.
1: Sonun başlangıcını Marshall yardımıyla özdeşleştirmişsiniz. 1950'lerde Amerika'dan Türkiye'ye yapılan Marshall yardımından söz ediyorum. Bunun sonucunda Çukurova'da makineleşmeye gidilir. Bölge açısından değişim oldukça hızlı olur.
0: Şimdi olay şöyle, tabii önceden insan gücüyle yapılan her şey Marshall yardımıyla beraber traktörün hayatımıza girmesini sağlıyor. Traktörün girmesi iyi gibi görünse de bir sürü insanın işsiz kalmasına neden oluyor o günlerde. Ve insanlar sürüden, kara sabandan traktöre o kadar zor geçiyorlar. Yani çok zor geçiyorlar, öyle çok kolay değil. Bir de el tezgahları var. Fabrikalar var. Bunların hepsini düşünmek lazım. Burada bunu dile getirir çoğu zaman. Kendi romanlarında da Marshall yardımının ve o zamanın, yani Çukurova'nın o zamanki halini mutlaka anlatır Yaşar Kemal. Burada sosyolojik olarak toplumun karşılaştığı ve ansızın yakalandığı, bazen iyi bazen kötü olan bu olaylar, yani işte kara sabandan direkt traktöre geçmek tamam çok güzel olabilir ama insanların işsiz, evsiz ve açsız kalmaları onu ilgilendiren konudur. Aslında onu ilgilendiren tek konudur hatta. Bunun hazırlıklı olması gerektiğine inanır. Yani önce önlem alınmalı, bu insanlar istihdam edilmeli ya da bir şekilde onlara da mutlaka bir yol gösterilmeli. Sonra bunlar tabii ki olabilir anlamında yazıları var. O şekilde gördüm ve ben aslında onun bunları daha çok direkt olarak değil de romanlarında çok işlediğini görüyorum. Mesela romancılığına... Yükteki Nar Ağacı'nda bu çok kullanılan karşımıza bir çıkıyor. Temadır.
1: Evet. Romancılığına özel bir kısım ayıracağım. Birkaç dakika sizi dinlendiriyorum. Gelen birkaç kitaba bakalım. Tolga Gümüşay'ın Altın Kitaplar'dan çıkan Anadolu Kareli Öyküler kitabı ulaştı. Bu öykülerde Gümüşay Anadolu'da gezerek hem fotoğraflarını çekerek kişilerin hem de onların hikayesini anlatmıştı. Gerçek öyküler ve gerçek fotoğraflar, gerçek kişiler üzerine yazılan bir kitaptı. Anadolu Karalı Öyküler, Tolga Gümüşay'dan Altın Kitaplar'dan çıkmış. Gelecek haftalarda Tolga Gümüşay'ı konuk etmeyi planlıyorum. Zeynep Oral'ın İnkılap Yayınları'ndan çıkan 80 Yaşın Merhaba kitabının geldiğini görüyorum. Bu kitapta hem kendine hem ülkesine tanıklık etmiş bir ömrün durup geriye bakmasının cesaretini yansıtıyormuş. 80 yıllık hayatımın birikimini yalnızca anlatmıyor, onu yeniden yaşıyor. Bir gazeteci olarak kendi hafızasında dolaşırken Türkiye'nin yakın tarihine de dokunuyor. Sokakların sesi, meydanların kalabalığı ve seçimlerin gerilimi kitaba yansıyor. 80 Yaşın Merhaba Zeynep Oral'ın kitabı, İnkılap Yayınları'ndan ulaştığı bir biyografi, bir anlatı, düzeltiyorum. Sizin Mızraklı Avalin konuk olmuştu. Biz o kirpikleri boşa dökmedik diye bir biyografiyle karşımıza çıkmıştınız. Size bir otobiyografi kitabı hediye etmek istiyorum. Sizin Mızraklı'dan
0: çok
1: iyi okumalar dileyerek.
0: Sağ olun.
1: Şimdi romanlarında Yaşar Kemal genellikle doğup büyüdüğü ve çok iyi bildiği yörenin insanlarına eğilmiş ki sorularını gerçekçi bir yaklaşımla da onların sorunlarıyla birlikte dile getirmişti. Karakterlerini köylülerden, aşiret beylerinden, yörüklerden ve eşraftan seçtiğini okuduk.
0: Evet.
1: Yaşadıklarını, gözlemlediklerini başka tür bir gerçekliğe dönüştürdü. Simgeleşen ve arketipleşen kişiler ve olaylarla kurmaca yönü ağır basan destan havalı yapıtlar ürettiğini sizin metinlerinizde de okumuş olduk. Romancılığı evet. için neler söyleriz ki öncesinde öykücülüğünü ve evet. şiirciliğini de ele almış, şairliğini de ele almıştınız.
0: Evet. Aslında Sarı Sıcak diye bir öykü kitabı var. İlk öykü kitabıdır ve ilk yazılanların arasında yer alır. Yaşar Kemal'in romancılığında söyleyebileceğim ilk şey, destandan ayrı olduğunu dile getirmek için çok çaba sarf etmiş Yaşar Kemal. Yani romanlarında genellikle bu dünyada roman sanatının gelişmesinde büyük rolü var. Ama roman ve destan ayrımını net olarak ortaya koyan ve bir o kadar da her iki geleneği yeni ve farklı bir yöntemle iç içe kılan bir yazar Yaşar Kemal. Önemli bir özelliktir bu. Çünkü o destanları da romanlar gibi roman olarak değil de destan ve romanın ayrı olduğunu ama birbirlerinin iç içe olduğunu gösteren yazılarını gördüm. O yönden çok iyi. Romancılığıyla ilgili ben tabiri caizse benim söylemek için çok haddim değil zaten. O kadar çok güzel romanlar yazmış ki. Bir tek roman değil tabii. Yaşar Kemal öykücü, şair, roman yazarı, çocuk kitapları var. Çok buradan onu söylemeyi çok isterim. Lütfen aileler çocuk kitaplarını okutsunlar. Bu yönüyle çok zengin senaryoları var. Bir takım romanları film yapılmış biliyorsunuz. Onların hepsini bir arada düşündüğümüzde çok zengin bir döküman var önümüzde. Bütün hepsine hakim olmak çok zor. Yapabildiğim kadar olmaya çalışıyorum. Her defasında yeniden ve yeniden Yaşar Kemal'i öğrenmek için. Hani yazdığım kitabın yazdıklarımı benim de içimde bunların hepsini oturtmak için ve bunları mutlaka eritebilmem gerekiyor. Nedeni de şu, çünkü ben okudukça bir şey öğreniyorum. Yaşar Kemal'i yazdım ama Yaşar Kemal hakkında her okuduğumda ayrı bir şey öğreniyorum ve diyorum ki burası eksik kalmış, bak bu da söylenebilirdi diyorum. Fakat bu işin sonu yok. Yaşar Kemal sonsuz bir adam. Edebi konuda çok sonsuz bir adam. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum. İyi ki gelmiş, iyi ki bizim toprakların bir bireyi olmuş, iyi ki yazarımız olmuş. Çok memnunum Yaşar Kemal'i tanımaktan, aynı yerli olmaktan çok memnunum. Onun. İnşallah küçük de olsa biraz ona karşı bir şeyim olmuştur, bir yardımım olmuş, ona değil de onu tanıyanları tanımak konusunda, tanıtmak konusunda umarım bir katkım olmuştur diye düşünüyorum. Romanlarıyla ilgili İnce Mehmet dışında halkın en fazla okuduğu kitap İnce Mehmet. İnce Mehmet sürekli baskı yapıyor bu arada. Ama Yaşar Kemal'in çok güzel romanları, üçlemeleri var. Onların hepsini elimizden geldiğince, aklımıza geldikçe okumak, Yaşar Kemal'i anlamak için bence birebir neden. İnce Mehmet bu arada ikinci ve üçüncü ciltleri var. Bu konuya genççe yer veriyor Yaşar Kemal'dan. Öte Yüzü var. Genel başlığı altında topladı. Orta Direk, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu. Bunların hepsi çok ayrı ayrı çok güzel romanlar. Hı-hı. Mesela Ölmez Otu Türk romancısının Türk köylüsüne bakış açısını değiştiren bir romandır. Fethi Naci söylemiştir bunu. Ünlü bir edebiyat eleştirmeni Fethi Naci. Özellikle Ölmez Otu romanında Türk romancısının Türk köylüsüne bakış açısını değiştirdiğini söyler Yaşar Kemal için. Bütün romanlarını okumak tabii bilmiyorum. İnşallah herkese nasip olsun. Ben özellikle Demirciler Çarşısı cinayetini çok yine İnce Mehmet'ten sonra çok severim. Yılanı Öldürseler ve Yağmurcuk Kuşu, Kimsecik 1, Kale Kapısı, Kimsecik 2 romanları benim en çok. Bir de Al Gözüm Seyreyle Salih, o da var. 1976 yılında yazmış. Mesela onu çok beğeniyorum, çok seviyorum. Hepsi çok güzel. Tabii bunları ben dediğim gibi okudukça farkına varıyorum. Bir şeyi yazmak onu hemen sizin onu hazmettiğiniz anlamına gelmiyor. Yavaş yavaş siz de hazmediyorsunuz.
1: Siz Yaşar Kemal'in başarısının kaynağını aslında onu kuşatmış görünen olumsuzluklardan kaynaklandığını
0: aynen öyle
1: söylüyorsunuz.
0: Aynen öyle. Ben de bunu söylüyorum. Birkaç söylenen yerde gördüm. Çünkü bence konfor insanı çürüten bir şey.
1: Güzel bir başlık. Konfor evet. İnsanı çürüten.
0: Aynen öyle. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Konforlu olduğumuz alanda bir şey üretmemiz için bir neden yok. Motivasyonumuz yok. Yani benim bir şey yapmam için bir motivasyona ihtiyacım var. Bir çıkış noktasına ihtiyacım var. Yaşar Kemal'in çok çıkış noktası var. Yetimlik, sakatlık, fakirlik, töre, her şey. Hepsi bir arada. Çok zengin bir yerden gelmiş ama ne mutlu ona ki bu çok zengin bunları geldiği yaşamış. Yerden bunları iyi bir yere evirerek, çevirerek bunları edebiyata dökmüş. Hınçlı ve şey bir insan da olabilirdi. Başka yollara da sapılabilirdi ama o bunu en güzel kanala devretmiş bu olayları.
1: Bir de tabii kendi değil mi yaşadığı insanlar öldürmek istiyorlar.
0: Evet.
1: Daha 20 yaşında bile değilken vatan evet. haini diyorlar.
0: Aynen öyle.
1: O şey geldi aklıma tabii viral olmuş. Hani vatan haini hain demek ki 1940'larda da değil mi başına
0: evet.
1: bu geldiği zaman
0: evet,
1: işte şu röportaj yapmaya çalışan işte o viral olan videoyu biliyorsunuzdur. Hani evet, vatan evet. hainisin diye iftira atan.
0: Evet.
1: Demek ki onlar aradan 10 yıllar geçse de bu toprakların aynı. Çocuklarını tüketmeye çalışmayı sürdürüyorlar.
0: Evet, çünkü şöyle bu kadar insan sevgisiyle dolu bir insanın, bu kadar barışçıl bir insanın, bu kadar ölümün çok olduğu yerden gelen birisi bu arada. Yani ölümün, hıncın, kinin, nefretin olduğu bir yerden bu kadar evrilmek, bu hale gelmek bence çok güzel bir başarı.
1: Teşekkür ederiz olsun. Programa katıldığınız için.
0: Çok
1: süremiz bitti.
0: Ediyorum.
1: Sizin söylediğiniz cümleyle bitirelim dinleyicilere. Konfor
0: insanı çürütür.
1: Konfor sizi çürütür.
0: Evet.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik.
1: Let's go girls. Come on.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu haftalar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Çerçeve yasanın Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerine bugün başlanacak. Çocuk Koruma Kanunu düzenlemesi mecliste kabul edildi. 52 orman yangını ile ilgili 9 şüpheli tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Meclis Adalet Komisyonu'nda 17 saat süren maraton sonunda kabul edilen çerçeve yasanın Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerine bugün başlanacak. 12 maddeden oluşan terörsüz Türkiye sürecini yasal zemine oturtmayı amaçlayan düzenleme, PKK-KCK'nın silah bırakması ve fiili varlığının sona ermesinin tespit edilmesi şartıyla bazı soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesini öngörüyor. Gözler bugüne çevrilmişken çerçeve yasaya dair dikkat çeken açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu kapsamda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e seslendi. Bu yasa tasarısına evet derseniz sakın biz muhalefet partisiz diye ortaya çıkmayın ifadelerini kullandı. Yeni Parti'de ise çerçeve yasa çatlağı yaşanıyor. Muğla Milletvekili Süreyya Öneşterici parti kararına uymayarak hayır oyu vereceğini duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise çerçeve yasa sessizliğini bozdu. Meclis Genel Kurulu'na gelecek çerçeve yasa için Türkiye'nin ihtiyacı kapalı kapılar ardındaki mutabakatlar değil, milletin önünde kurulmuş büyük bir toplumsal mutabakattır dedi. Yaklaşık 10 yıldır Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş çerçeve yasa görüşmeleri öncesi genel kurula bir mesaj iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür eden Demirtaş, sürecin ayrışma hedefi taşımadığını ve demokrasi reformlarıyla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Çocuk Koruma Kanunu düzenlemesi mecliste kabul edildi. Buna göre 12-18 yaş grubunda ağır suçlar için uygulanan ceza limitleri yükseltildi. Ağır suç işleyen 15 yaş altı çocuklar için infaz indirimi uygulaması kaldırıldı. Suça sürüklenen çocuk ifadesi adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yasanın yalnızca cezalandırmayı değil, çocukları suça sürükleyen riskleri önceden engellemeyi hedeflediğini belirtti. Tek bir çocuğumuzu bile kötülüğün pençesine terk etmeyeceğiz mesajı verdi. 52 orman yangını ile ilgili 9 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Haziran'dan itibaren 52 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen 34 şüpheliden 9'unun tutuklandığını bildirdi. Bodrum'da otelde havuz bakımı sırasında sızan gazdan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde havuz bakımı sırasında gaz sıkıntısı meydana geldi. O sırada havuz çerçevesinde bulunan ve bulantı, baş dönmesi, solunum sıkıntısı nedeniyle yaşayan kişilerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenen 15 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı ve az bulutlu 32 derece, İstanbul parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece, İzmir ve Antalya'da az bulutlu ve açık bir hava var. İzmir 37, Antalya 36 derece. Trabzon parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Gaziantep sıcak 38, Diyarbakır ise açık 38 derece. Van'da ise parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 28 derece.
2: Yol durumu.
1: Haftanın ilk iş gününde İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %29'luk bir yoğunluk bekliyor. D100'de İncirli Menter yönünde meydana gelen bir trafik kazası var. Kaza şu sıralarda kaldırılmış gözüküyor ancak bölgedeki yoğunluk sürüyor. Çekmeköy Çavuşbaşı yönünde de bakım onarım çalışmaları var sevgili dinleyiciler. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Ulaşım karşı yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 10 Ağustos 2026 Pazartesi, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın. Elbette ekip arkadaşlarımı editörüm İrem ve teknik masada sevgili Simge ile birlikte güzel bir gün dileyerek başlıyorum programa. Tek bir eksiğimiz var bugün, İrem'imiz izinde. O yüzden bugün ve bu hafta boyunca Simge ile beraberiz. Simge ile baş başa yapacağız bu yayını elbette sizlerle birlikte. Rejide de son dönemde birkaç kere daha oldu. Rejide yine sevgili Simge 10 kaplan gücünde olacak. Her masada olacak. Editör masasında, ana kumanda masasında ve rejide şimdiden bu hafta için ve bugün için elbette öncelikle eline koluna sağlık Simge. Yormayacağım seni. Sakin gideceğiz. Saatime bakıyorum. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Saatime bakıyorum. 07:11'i gösteriyor. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, neden ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız o hesaplar üzerinden de yayınlarımıza ulaşabilirsiniz. Örneğin Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını ya da X üzerinden @radiosputnik.tr adresini takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ve Instagram Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle ve noktasız Güçlü Özkan yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz cep telefonunuza. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Konuşacağız biraz sonra bu çerçeve yasa meselesini, kim ne diyor, ne anlattı, tavır mecliste, genel kurula bugün geliyor saat 11 gibi, 3-4 saat sonra genel kurulda tartışılmaya başlanacak. Siyasilerden gelen açıklamalar var, konuşuyoruz da hep beraber. Fikrinizi merak ediyorum bir konuda, onu WhatsApp hattımıza gönderirseniz gerçekten beraber düşünmüş oluruz. Nedir o? Şimdi bu çözüm sürecine dair yasa günler öncesinden, haftalar öncesinden şekillenmişti değil mi? İçeriği, madde sayıları ile ilgili farklı bilgiler olsa da az çok içeriğini gördük. Ama şunu merak ediyorum. Bu yasayla ilgili olarak şu an tartışılan ve siyasette tozu dumana karıştırmış olan bu yasayla ilgili ya da bundan sonra atılacak adımlarla ilgili olarak siyasetten ya da kamu tarafından, kamu yetkilileri tarafından yeterince ve şeffaf şekilde bilgilendirildiğinize inanıyor musunuz? Ya da bu yönde bir tatmin hissi yaşıyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Tekrar ediyorum. Yani evet diyebilirsiniz, hayır diyebilirsiniz. Yorumlar yazabilirsiniz WhatsApp hattımıza. WhatsApp hattımızı da tekrar hatırlatayım. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım Simge.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz söylediğim gibi bu çerçeve yasa, daha resmi adı daha uzun, onu da konuşuruz, daha aklıma yazamadım bunu, nedense böyle bu tip düzenlemelerde komisyonun adı da çok uzundu değil mi, herhalde kafa karıştıran bir tablo. Ama oraya gelmeden önce bugün çok önemli, ülke cumhuriyet tarihi açısından çok önemli bir gün, bir anlaşmanın yıl dönümü, onu hatırlatmak istiyorum. Takvimler bize bunu gösteriyor. 10 Ağustos 1920 Cumhuriyet'in kuruluşundan yaklaşık 3 yıl öncesine gideceğiz. Yani bir ülkeyi, bir milleti, bir halkı aslına bakılırsa değil mi, böyle tanımlanabilir. Sèvres Anlaşması'ndan bahsediyorum elbette. O halkın, o milletin haritadan, o ülkenin haritadan silinmek istendiği asırlık bir çınar. o çınarın köklerinden sökülüp adeta bu topraklardan atılmaya çalışıldığı o anlaşma. Hani şöyle kağıt üzerinde barış anlaşması değil mi? Adı öyleydi. Sevr barış anlaşması ama o süsün üstüne, o yaldızın üzerine biraz kazıyınca daha o dönemde zaten bunu uyanıp, bunu görüp, o gerçeği görüp harekete geçenler oldu. Onları da anacağız elbette. Yani ama hakikatte bir barış değil. Bir ülkenin söylediğim gibi idam fermanı olan bir anlaşma, barış anlaşması tırnak içerisinde. Tabii ülkeyi nefessiz bırakmak ki işgal politikalarını hepimiz ezbere biliyoruz. Özgürlüğünü elinden almaya da onu tarihin böyle unutulacak sayfalarına doğru, geriye doğru atıp gömme projesiydi. Anadolu'nun doğu tarafı, güneyi başka bir tarafa peşkeş çekilmişti. Ege, Trakya yine işgalcilerin insafına terk edilmişti. İstanbul bile payitaht, değil mi? Başkent. Sembolik, adeta bir kukla yönetime bırakılmıştı. Ordu terhis edilmişti. Finansal kontrol tamamen yabancıların eline geçmişti. Kapitülasyonların sonunu zaten hepimiz biliyoruz. Yani aslında bakılırsa bizlere vaat edilen, bu topraklarda yaşayanlara vaat edilen tam bağımsız bir devlet değil. Sınırları küçücük, daraltılmış, eli kolu bağlı, nefes alması bile başkalarının iznine tabi tutulmuş bir esaret rejimiydi. Sevr barış anlaşması, adı barış ama kendisinin ne olduğunu da biliyoruz hep beraber, bir esaret rejimiydi. Tabii Ankara'dan gelen o ses, Ankara'dan yükselen o ses bu anlaşmayı da yırtıp atacaktı. Neden bahsediyorum? Mustafa Kemal Atatürk. Tabii onu anmadan elbette Sevr'i, sonrasındaki süreci, o Lozan'a kadar giden süreci de konuşmadan olmaz. Ve Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu belgeyi hiçbir zaman tanıdı mı? Hiçbir zaman tanımadılar. Onların lügatında neden? Çünkü tek bir ilke vardı. O da ne? Ya istiklal ya ölüm diyerek yola çıktılar ve o milli mücadeleyle Sakarya'dan Dumlupınar'a giden o süreç içerisinde, büyük taarruza giden o süreç içerisinde de Sevr'in o maddelerini nasıl söyleyebiliriz, şöyle tanımlayabilir miyiz, o cephede yaktıkları ateşle yok ettiler, tarihten sildiler. Yani şunu konuşmak gerekiyor, şunu hatırlamak, dönem dönem böyle biliyorsunuz ben programda böyle hani aklımızın zamanda dolaşma özgürlüğü var ya, o özgürlüğü kullanmak istiyorum. Elbette dediğim gibi pek çok konuda olduğu gibi Cumhuriyet tarihine dair önemli gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu da sıkça yapıyorum. İşte Sevr Anlaşması'nın da 106 yıl geçti o anlaşmanın üzerinden, 106. yıl dönümünde şunu konuşmak, bunu hatırlamak gerekiyor. Bu bağımsızlığın hangi bedellerle, hangi koşullarda kazanıldığını, yine bu toprakların bize böyle ikram edilmediğini, önümüze böyle tepsiyle, gümüş tepsiyle sunulmadığını bir kez daha hatırlatmak istedim. Hatırlatmak için de bunları sizle paylaşmak istedim. Yani tarihin masa başında başkaları tarafından yazılmaz tarih. Bunu biliyoruz hepimiz, değil mi? Kendi kaderine sahip çıkan milletler ancak o tarihi yazarlar ve işte bu süreçte de bir kez daha tabii ki işte sevgili Simge de şu an Sevr'in bize nasıl bir fotoğraf verdiğini, Anadolu'da nasıl bir bölünmeye neden olduğunu gösteren o haritayı da Telegram üzerinden dinleyen dinleyicilerimiz, izleyen, programı takip eden dinleyicilerimiz o haritayı da bir kez daha hatırlasınlar lütfen. Ve bu bölümünü anlatırken elbette Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tabii ki milli mücadele kahramanlarımızı da rahmetle, minnetle anıyoruz. Kulağınız bizde olsun, yüreğiniz bağımsızlık sevdasıyla kalsın. O sıcaklığı, o tutkuyu içinizden çıkartmayın lütfen. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra geçelim 106 yıl sonrasına, bir gelelim. Yani 10 Ağustos 2026 pazartesinin gündemini de konuşmak gerekiyor. Bunları da sizlerle paylaşmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi elbette nedir o? Aslında bu çerçeve yasa meselesi. Şimdi bugün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saat kaçta? Yani gelen bilgi o yönde. Bir meclisin gündemine bakınca sabah saatlerinde de ona bir baktım. Saat 11 gibi genel kurul toplanacak. Muhtemeldir ki gergin bir sürece tanıklık edeceğiz. Çünkü bazı isimlerin itirazları da var. Böyle tek tek isimler üzerine konuşabilir miyiz? Konuşuruz. Onları da anlatırım elbette ama ama ben burada hani kişilerin, bireylerin tercihleri ya da tavırları üzerinden gitmek istemiyorum çok fazla. Anlatacağım ama onları da söyleyeceğim elbette ama ben şu perspektiften bakıyorum. Düzenli dinleyicilerimiz bilirler her sabah benimle burada, bizimle burada olup kulağı ve aklı bizde olan, yeri ve zamanda olan dinleyicilerimiz bilirler ki ben bu tip oylamaları ya da bu yasaya özel olarak da bakılırsa bu oylamaların hep anayasa değişikliği perspektifinden ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bakın 592 milletvekili var şu an itibariyle mecliste oy kullanacak, kullanabilecek durumda olan, işte hayatını kaybedenler var. Sevgili Can Atalay gibi cezaevinde olanlar var, milletvekilliği düşürülmüş olanlar var. Onları hep konuşuyoruz zaten. 592 milletvekilinden gelen bilgiler, yani gelen işte haberler üzerinden ben de görüyorum, takip etmeye çaba gösteriyorum. 410 evet oyu gelebilir, 410 evet oyu hazır gibi ifadeler okuyorum. Aslına bakılırsa dediğim gibi anayasa perspektifinden, anayasa değişikliği içinde bir tür turnusol değil mi? 410 rakamı da önemli, 410 milletvekili de önemli çünkü referandumsuz bir anayasa değişikliği için kaç oy gerekiyor? 400 oy gerekiyor, onu da hatırlayalım. Şöyle bir blok olarak nedir ne değildir durum bir hatırlarsak, AK Parti, MHP, DEM Parti, Yeni Yol grubu, Hüdapar, DBP, Saadet Partisi, Demokratik Sol Parti ve 3 bağımsız milletvekilinin hesabıyla bu mesele gündemde. Tabii dediğim gibi yeni partinin de ağırlıklı olarak, ki sosyal medyada görebildiğim kadarıyla sosyal medyanın bu konuda bir ayrıştırıcı ya da tam olarak bilgi veren bir kanal olduğunu düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Neden? Çünkü o yankı odaları içerisinde hani birbirimizi de bir şekilde duymakta zorlanabiliyoruz. Ama genel olarak bakıldığı zaman işte yazan, çizen, bu konuda düşünen isimlerin fikirlerine de baktığım zaman yeni partinin bu konuda bir netleşemediğini, bir türlü netleşemediğine dair yorumlar çok fazla. Yani yasa önerisine imza vermedi yeni parti. İşte Özgür Özel de bu konuya dair açıklamalarda bulundu. İçeriğin çok böyle üstün körü hazırlandığına dair eleştirileri var Özgür Özel'in ve diğer partililerinde. Ama mesela genel kurula geldiğinde her şeye rağmen evet denebileceğine dair de bazı duyumlar, bazı açıklamalar, bireysel bazda itirazlar olsa da, Cemal Enginyurt gibi isimlerden itirazlar gelse de aslına bakılırsa genel olarak da yeni partinin buna, bu yasaya da evet yaklaşım içerisinde olduğunu ben görüyorum, benim görebildiğim kadarıyla. Onu da söyleyeyim, Süreyya Öndeş Derici. Kim diyeceksiniz? Yeni partinin Muğla milletvekili Süreyya Özdeş Derici de tıpkı Cemal Enginyurt gibi o da hayır oyu kullanacağını söylüyor. Bu arada bir grup kararı almayacak yeni parti, hala Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidiyor aklıma. Bu alışkanlığımızı bir yeniden düzenlemek gerekiyor. Yeni partide bir grup kararı olmayacak. CHP'ye bakarsak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine destek açıklaması vardı, yasaya destek açıklaması, ama bir isim, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, çerçeve yasaya hayır oyu vereceğini, bu yönde bir hayır oyu kullanacağını da açıkladı. Şöyle devam edelim. Komisyonda çok sert tartışmalar yaşandı. Yaklaşık 17-18 saat süren, hani milletvekilleri yani böyle aceleyle bu iş bir şekilde halledilsin, meclis kapanmadan o yasa çıksın motivasyonuyla hareket ettikleri ortada. O yüzden 18 saat aralıksız 17-18 saat

0: kalan, yani o komisyon sürecine dair aklımda kalan en önemli tartışmaydı. Neden bunu söylüyorum? Bunlar ileriki gelecek dönemde ülke siyasetinin nasıl şekilleneceğinin de ipuçlarını veren tartışmalar. Onu söyleyeyim. Bu arada Demirtaş, HDP'nin eski genel başkanı Demirtaş da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'dan yine ortak bir mektup yayınlandı. Hazır Demirtaş demişken onu da söyleyelim. Demokrasi, adalet, eşitlik ve özgürlük reformları devam etmeli ifadeleri de yine bu iki ismin yayınladıkları mektupta yer alan ayrıntılardı. Şöyle buna dair çok konuşulmayan, yani şöyle bir iddia ortaya çıktı. Demirtaş demişken onu da söyleyeyim sizle paylaşayım. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi yazarı, bir açıklamada bulundu, bir iddiada bulundu. İşte o iddiaya göre Adalet Bakanı Akın Gürlek, Selahattin Demirtaş bu yasal düzenlemeyle serbest kalamaz demiş. Bu Selvi'nin, Abdülkadir Selvi'nin iddiasıydı. Arkasından o iddia TGRT'nin, yine aynı cenah olarak tanımlayabiliriz değil mi, TGRT'nin Ankara temsilcisi Fatih Atik tarafından yalanlandı. Yani Fatih Atik Akın Gürlek'e soruyor, gerçekten böyle bir açıklama yaptınız mı diyor. Akın Gürlek de diyor ki hayır, böyle bir açıklama yapmadım şeklinde de bir ifadesi oluyor. Hani ilk açıklamayı duyduysanız, ikinci açıklamayı duymadıysanız, bu konuda da size bir ayrıntı vermiş olayım. Çok konuşulmayan, bakınız dedim ya size, düşüncelerinizi merak ediyorum, onu tekrar sorayım, tekrar hatırlatayım. Çözüm sürecine dair bu yeni yasa ya da bundan sonra atılacak adımlarla ilgili siyaset ya da işte bakanlıklar, biliyorsunuz artık bakanlar siyasetin içinden gelmiyorlar, atanıyorlar. Bakanlıklar tarafından yeterince bilgilendirildiğinizi, yeterince şeffaf şekilde bilgilendirildiğinizi düşünüyor musunuz diye sordum. WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatayım. 0505 171 66 56. Mesela bu süreçte çok az konuşulan konulardan bir tanesi, mesela Kuzey Irak'taki, Suriye'deki ve hatta bir adım daha ileriye götürelim, İran'daki terör örgütü üyelerinin durumu ne olacak? Buna dair çok fazla bir, hani geri dönüş, o dönüşler nasıl yaşanacak vesaire, pratikte nasıl olacak sorusu enteresan. Nefes gazetesinde buna dair bir bilgi, bir ayrıntı buldum. Onu sizle paylaşmak istiyorum. Rakamlar da veriliyor. O açıdan dikkatimi çekti. Mesela terör örgütüyle bağını bir şekilde koparmış, yine işte Kuzey Irak, İran ya da Suriye'de koparmış, iş ya da aile kuran yaklaşık 2500 kişi mesela Kuzey Irak'ta yaşıyormuş Nefes Gazetesi'nin haberine göre. Yasa teklifi bu kişilerin Türkiye'ye dönmesinin kapısını da açıyor. Bu kişilerin yine bölgesel Türk yönetiminden aldıkları izinle Erbil, Süleymaniye, Dohuk ve Selahattin kentine bağlı ilçelerde, kasabalarda yaşayanların Habur üzerinden Silopi'ye giderek teslim olmak için hazırlık yaptıkları iddia ediliyor Nefes Gazetesi'nin haberine göre. Bir yandan da yine Yargıtay tarafından hapis cezaları onanmış olan, yani kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan terör hükümlerinden oluşan yaklaşık 1500 kişiden bahsediliyor. 1500 kişinin de Kuzey Irak'ta olduğu belirtiliyor haberde. Ve toplamda da Kuzey Irak'ta silahlı örgüt mensubu sayısının 3800 olduğu da yine Nefes Gazetesi'nin haberinde var. Örgüt mensuplarının silahlarını Süleymaniye ve Erbil'deki merkezlere teslim etmesi planlanıyor gibi bir ayrıntı da var. Hani bunu görmüşken elbette sizlerle de bir paylaşmak istedim. Şöyle devam edelim. Başka bu konuya dair bir ayrıntı var mı? Hayır, çok daha fazla bir ayrıntı görmüyorum. Sevgili Simge, devam edelim mi biz?
1: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Siyasetin günlüğü ve günlük siyasette neler oluyor bitiyor, ona dair birkaç başlık sizlere aktaracağım. Bir mecliste bir kürsü dokunulmazlığı tartışması yaşanıyor. Neden bahsedeceğim? Turhan Çömez, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaptı, kürsüye çıktı bir milletvekili olarak ve işte Sincan'da bir cezaevinde isyan çıktığına dair bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın hemen sonrasında şu TCK 217A Malumunuz, biliyoruz artık bunu. Nedir o? Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan. Savcılıkta böyle Turan Çömez'in açıklamasından hemen sonra bir

0: soruşturma başlattı. İşte bu soruşturma sonrasında çok fazla tartışma yaşandı. Neden? Çünkü milletvekillerinin meclis çatısı altında üstelik de yaptıkları herhangi bir konuşmadan dolayı sorumlu tutulamayacakları, kürsü dokunulmazlığı dediğimiz mesele de tam olarak bu. Savcılığın da bu konuda re'sen harekete geçemeyeceğine dair açıklamalar geldi arka arkaya. Yeni Yol Partisi'nden, Yeni Yol grubundan mesela bu geldi. Yeni Parti'den benzer açıklamalar geldi. Yani kürsünün bir şekilde devletin kürsüsü değil, halkın kürsüsü olduğu yönünde bir yorum, milletin kürsüsü olduğu yönünde bir yorum vardı ya da saptamalar vardı tüm bu açıklamalara bakıldığı zaman. Ama ve şöyle de bir iddia var. Doğrusu baktım şöyle bir, ama onun detayını göremedim. Hani herhangi bir milletvekiliyle ilgili olarak sadece kürsüde, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmayla ilgili böyle 217 A'dan bir soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, doğrusu ben denk gelmedim. Eğer siz hatırlıyorsanız bana hatırlatın. Bu arada Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, örneğin DEM Partili Pervin Buldan da aslında yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan bu soruşturmayla ilgili olarak aynı benzer yaklaşımda bulundu. Yani kürsü dokunulmazlığı, ifade özgürlüğü kapsamında yaptığı bir konuşma hakkında bir milletvekili için soruşturma düzenlenemez yorumunu yaptı ve meclis başkanıyla görüşeceğim dedi. O görüşme tabii nasıl karşılık bulur, ne olur, ne biter ya da o görüşme sonrasında nasıl bir tavır ortaya çıkar onu da göreceğiz. Meclis yönetiminin mesela Can Atalay konusundaki tavrını da ben hatırlıyorum. Örneğin hatırlıyorum, siz de herhalde hatırlıyorsunuzdur. Günlük siyaset ya da siyasetin günlüğü demişken bir CHP'ye bakalım. Yani CHP içerisinde bir parti içi muhalefet böyle alttan derinden ilerliyor. Şöyle enteresan, tabii bu kurultay çağrılarına da devam ediyor o muhalefet. Bir açıklama yapacakları yönünde bilgi vardı. O açıklama gelmedi. Ortak bir açıklama yapacaklarına dair bir bilgi vardı. O açıklama gelmedi ama şöyle iddialar var. Sadece iddiadır, onu da söyleyeyim. Aday olma teklifi gidecek bu vekillerden kime? Kemal Kılıçdaroğlu'na olası bir kurultayda. O kurultay için daha bekliyor Kılıçdaroğlu. Yani ben CHP içerisinde de kurultay bekleyenlerin daha uzun süre o bekleme sürelerinin devam edeceğini düşünüyorum. Şöyle diyorlar ya da gerekçeleri şu imiş bizim kulağımıza gelenler. Olası bir seçimde Kılıçdaroğlu'nun partinin başında olması CHP'ye oy kaybettirebilir. Hani eğer işte illa böyle bir niyetiniz varsa Onursal Genel Başkan Baykal'ı hatırlıyoruz değil mi biz böyle? Onursal Genel Başkan olarak siyaset hayatınıza devam edebilirsiniz gibi de bir yaklaşımları olduğunu da görüyoruz. Son bir not onu da sizlerle paylaşayım. Etimesgut Belediye Başkanı biliyorsunuz tutuklanmıştı yolsuzluk iddialarıyla. Sonraki tartışmalarda biliyorsunuz işte o uyuşturucu vesaire o testler, ona dair de çokça tartışma var. İlginç bir tablo ortaya çıkabilir Ankara'da Etimesgut Belediyesi'nde. Şimdi Yeni Parti'nin 17, CHP'nin 11, Cumhur İttifakı'nın 12 üyesi var mecliste, belediye meclisinde. CHP'nin Cumhur İttifakı'nın itiraz etmeyeceği bir aday çıkarması durumunda bugün itibariyle Ankara Etimesgut Belediyesi de CHP'ye geçebilir. Yeni biliyorsunuz zaten istifa etmemişti belediye başkanı ama CHP'de kalabilir. Daha doğrusu öyle söyleyelim. CHP yeni parti ittifakının olmayacağı da ortada. Eğer başka tartışmalar yaşanmazsa ilginç bir seçim süreci yaşanacak Ankara'da Etimesgut Belediyesi'nde diyelim ve bir müzik arasına gidelim. Arkasından diğer başlıklarla sizlerle olacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Türkiye'deki her iki kişiden biri psikolojik desteğe muhtaç. Ben söylemiyorum. Metropol Araştırma Şirketi söylüyor. Toplumun %61'i yüksek düzeyde tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya. Ekonomik kriz öncelikli nedenlerden bir tanesi. Yoğun siyasi gündem. Türkiye'nin 100 üzerinden 59 puanla yüksek tükenmişlik bandında yer alması. Tükenmişliğin en yoğun hissedildiği kesimler 1- kadınlar, 2- gençler, 3- işsizler, 4- öğrenciler. Diyeceksiniz ki geriye ne kaldı? İşte tabloda aslında bunu gösteriyor. Her iki kişiden biri ülke gündemini takip etmenin kendisini fazla ya da çok fazla bunalttığından bahsediyor. Haklı mı? Kesinlikle haklıyız. Hani fırsat olsa başka ülkede yaşamak isterim diyenlerin oranı, ülkede kalırım diyenlerin oranıyla başa baş. 18-34 yaş grubundaki gençlerden bahsediyoruz. Konuşuyoruz. Karşılıklı işte dertleşiyoruz burada. Hayatın sırrını vermiyoruz birbirimize ama en azından ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de ruh sağlığımızı korumanın ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na bir kez daha hoş geldiniz. Bir soru yöneltmiştim bir konu hakkında ki fikrinizi merak ediyorum. Çözüm sürecine dair bu yeni yasa. Şimdi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geliyor komisyondan. 17 saatlik çok böyle rekor bir süreç. 17 saatlik görüşme sonrasında komisyondan geçti ve şimdi genel kurula geliyor. Peki bu yasayla ilgili olarak ya da bundan sonraki süreçle, bundan sonra atılacak adımlarla ki özellikle DEM Parti kanadından gelen açıklamalara bakılırsa yeni açılımlarda demokratikleşmeye dair ne anlatılıyor ya da neler olacak bilmiyoruz ama buna dair yeni adımlar da gelecek. Peki bu adımlarla ilgili olarak siyaset kanadından yeterince ve ya da şeffaf şekilde bilgilendirildiğinize inanıyor musunuz diye sordum. Çok sayıda yanıt geldi, çok sayıda mesaj geldi. O mesajlara bakılınca da neredeyse tamamı, hatta tersi bir bilgiyi, tersi bir yorumu da görmedim. Neredeyse tamamınız bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi değiliz, bilgilendirilmedik diyor. Hatta şöyle diyor bir dinleyicimiz, milletvekilleri bile bu yasa tasarısını son anda gördüler. Biz ne zaman bilgilendireceklerdi diye soruyor. Haklı aslına bakılırsa, o da hani buna da hak veriyorum burada. Ayşe Hanım her sabah bizimle, sevgili Ayşe Celep. O da diyor ki kendileri pişirdi, kendileri yedi. Bu saatten sonra bilgim olsa ne olur, olmasa ne olur şeklinde de bir yaklaşımı var. Dediğim gibi siz mesajlarınızı gönderin. Programın ilerleyen dakikalarında şöyle genel bir toparlamada, elbette bizim de fikrimiz önemli değil mi? Bir genel toparlamada yaparız diye düşünüyorum. Sevgili Simge, hadi devam edelim.
3: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Devam edelim. Nelerle, neyle devam edelim? Ali Çağatay, sevgili Radyo Sputnik programcısı, gazeteci büyüğümüz Ali Çağatay. Biliyorsunuz bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı. Bugün itibariyle 45 gün oldu Ali Çağatay'ın tutuklanmasının üzerinden. 45 gün geçti. Beklenen neydi? Sevgili Ali Çağatay da bunu söylüyordu. İddianamem bir an önce yazılsın ve hakim karşısına çıkayım, kendi savunmamı yapayım şeklinde bir talebi vardı. Tam da bu adli tatil süreci içerisinde o iddianame yazıldı. Cuma günü itibariyle o bilgi de bize geldi. Ben kendi sosyal medya hesabımdan da o bilgiyi paylaştım zaten duyar duymaz. Aslı Kazan, avukatı Aslı Kazan'dan da elbette doğrulattıktan sonra şöyle savcılık işte o 217A ve diğer maddelerden 5 yıl hapis cezası talep etti Ali Çağatay'la ilgili olarak. Şu an itibariyle ben hani sabah, yani bu hafta içerisinde işte mahkeme iddianameyi, mahkeme heyeti kabul edecek mi ya da ne zaman edecek ve eder etmez elbette bir duruşma tarihi belirlenecek. O duruşma tarihinde benim kişisel görüşüm, hani 5 yıla kadar hapis cezası, hani az çok bu davaları da takip ediyoruz, yani görüyoruz, benzer davalara da daha önce tanıklık ettik. Ben hala yine ilk duruşmada Ali Çağatay'ın bu istenen 5 yıl hapis cezasına rağmen Benim bu kişisel düşüncemdir, onu da söyleyeyim. Serbest bırakılacağına dair ya da yargılamasının o şekilde devam edeceğine dair bir öngörüm, bir kanaatim var. Ama tabii göreceğiz bakalım. Şimdi iddianameyle o bilgiyi tekrar edeyim. Ali Çağatay ile ilgili olarak savcılık 5 yıl hapis cezası talep etti. Ve şimdi top mahkemede. Mahkeme iddianameyi kabul ederse, ettiği takdirde daha doğrusu, bir duruşma tarihi belirleyecek. O duruşma tarihinde de elbette biz Ali Çağatay'ın yanında olacağız. Bu bilgiyi sizlere hatırlatayım. Ali Çağatay 45 gündür cezaevinde. Komedyen Deniz Göktaş 38 gündür. Gazeteci Merdan Yanardağ 288 gündür. Tayfun Kahraman 1572. Mine Özer'den de 1572 gündür cezaevindeler. Bunu da hatırlatalım. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Bu arada devam edelim elbette. Hani halkımızı görelim diyoruz ya. Onun üzerinden Doruk Madencilik desem size, hatırlayacaksınız. Eskişehir'de Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik işçilerinin hak arayışları da devam ediyor. Ankara'da Çankaya'da belediyesi önünde bir oturma eylemleri var. Ödemeler konusunda, ödeme takvimi konusunda bakanlıkların da kefil olmasına rağmen, bakanlıkta 3 ayrı bakanlık kefil olmuştu değil mi bu anlaşmaya, holdingde işçiler arasında bir anlaşma imzalanmıştı, o açlık grevleri ve hatırlıyorsunuz o süreçleri beraber burada konuştuk zaten. Yine de ödemedi şirket, bu işçilere alacaklarını ödemedi. Sadece alacakları değil, özlük haklarıyla ilgili de ya da işten çıkarılan arkadaşlarının iadesi, işe iadesi konusunda talepleri vardı. Hayır, bu konuda bir adım hala yok. Türkiye Maden İş Sendikası'ndan açıklamalar da var. Hani bir miktar ödeme yapıldı deniyor, evet, şirketten, ama yani bu şekilde ödemeler aynı oranlarda devam ederse bizim 5 ay daha, düşünün ne kadar düşük az ödemeler yapılmış, var olan borcun karşılığındaki ödemeyi bu boyuttaymış. Sendika diyor ki eğer böyle devam edilirse, aynı oranda ödemeler devam ederse biz 5 ay daha bu eylemimize, bu hak arayışımıza devam edeceğiz şeklinde de bir açıklamaları oldu. Ben de bu açıklamayı sizlere aktarayım. İşçiler demişken 28 Ekim 2014 Ermenek 18 işçi hayatını kaybetmişti o maden katliamında. O katliamın baş şüphelisi olarak aranan YÖ, düşünün 12 yıl sonra Mersin'in Silifke ilçesinde yakalandı ki o kişiyle ilgili olarak 18 işçinin hayatını kaybettiği o cinayet, Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşanmıştı o katliam ve bu kişi, bu YÖ dediğimiz kişi 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Bu firari hükümlünün söylediğim gibi hafta sonu itibariyle de düzenlenen bir operasyon sonrasında yakalandı. İyi haber, yakalandıktan sonra da elbette 21 yıl hapis cezası olan bu kişi de cezaevine gönderildi. Bunu hatırlatalım. Fatma Nur Çelik, öğretmen Fatma Nur Çelik, hatırlıyor musunuz olayı? 17 yaşındaki öğrencisi tarafından biliyorsunuz bıçaklanarak bıçaklanmış ve hayatını kaybetmişti. 2 Mart'ta Fatma Nur Çelik'i öldüren FSB, 18 yaşından küçük olduğu için baş harflerini kullanıyoruz elbette, 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hatta o süreçte enteresan açıklamalar da vardı. Yani muhtemelen bu cezadan yırtmak açısından daha hafif bir ceza verilsin ya da hiç ceza almasın diye böyle açıklamalar olmuştu o öğrencinin. İşte bana şeytan talimat verip yönlendirdi, eylemle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum gibi böyle ifadeleri olmuştu. Hem polis sorgusunda hem de sonrasındaki yargılama süreçlerinde de böyle ifadeleri olmuştu. Ama şöyle söyleyeyim, ilginç bir detay, Türkiye Gazetesi'nden Emeğe Saygı, o haber benim hafta sonu dikkatimi çekti. O öğretmenimizi öldüren çocuğun en az 3 kez daha öncesinde hayatına son verme girişiminde bulunduğu, bu paranoid düşünceler nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sınır Hastalıkları Hastanesi'ne daha önce yatırıldığı ama doktorların risk uyarısına rağmen ailesinin talebiyle 8 günün sonunda taburcu olduğu yönünde de bazı bilgileri yer verdi. Söylediğim gibi emeğe saygı, Türkiye Gazetesi'nde bu haber yer aldı. Hatta arkadaşlarına da işte Şeyda öğretmeni öldürmek istiyorum şeklinde bazı ifadeleri oldu. Sınav kağıtlarına bu ifadeleri yazdığı şeklinde de bir iddia var. Ama hani söylediğimiz gibi acaba hani Şeyda Fatma Nur Çelik, düzeltiyorum, Fatma Nur Çelik öğretmen, İstanbul Çekmeköy'de öldürülen öğretmenimiz, acaba o cinayet, o öğretmenimizi hedef alan o saldırı engellenebilir miydi diye de hani insan bütün bu tartışmalar yaşanırken, bütün bu tablo ortadayken hani düşünmüyor da değil. Ama işte olanlar ortada. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir şekilde bu okullarda şiddeti nasıl azaltırız, ne olur ne biter diye tartışmalar yaşanıyor. Zannediyorum Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir kararı var. 30 bin güvenlik görevlisi okullarda bir şekilde görevlendirilecek. Orada da farklı tartışmalar var. Hani 30 bin kişi öğrencilerle yüz yüze olacak, yakın temasta olacak. 30 bin kişiyle ilgili nasıl bir güvenlik soruşturması yapılacak? O güvenlik soruşturmaları hızlı yapılmak zorunda. İşte okulların açılmasına çok az süre kaldı. O soruşturmalar ne kadar beklentileri karşılayacak, değil mi? Bütün bunları düşünmek mecburiyetindeyiz ama neyse. Okullar demişken bir hatırlatma, onu da söyleyelim. YÖK'ten bir açıklama var. Öğrenci affı yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı ve o kanun, daha doğrusu kanun değişikliği, o YÖK bu konuya dair bir açıklama yaptı. İşte hazırlık, intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ya da lisans üstü öğrenim kademelerini kapsayan bu düzenlemeden yararlanacak kişiler anlatılıyor. Yani kanunda açıkça istisna tutulan durumlar dışında, ki onları da söyleyeceğim, okulla ilişiği kesilen her ne sebeple olsun öğrenciler okullarına, yüksek öğretimlerine dönebilecekler. 4 aylık bir süre tanındı. Şu an askerliği devam edenler için askerlik görevinin sonrasında bir 2 aylık ek süre var. Onu da terhislerini takip eden süreçte, yani 2 aylık zaman diliminde başvurmak zorundalar eğer kabul ediliyorsa ya da böyle bir niyetleri varsa. Terör suçu, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, uyuşturucu, imal ticareti kullanma, bu suçlardan mahkum olanlar düzenlemeden faydalanamayacaklar. Polis, jandarma, sahil güvenlik ya da Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı harp okulları, astsubay meslek yüksek okulları ya da enstitüler bu affın dışında tutuldu efendim. Onu da hatırlatmış olalım. Bir not orada benim dikkatimi çeken, daha doğrusu YÖK'ten yapılan açık, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, YÖK'ten yapılan açıklamada da var da resmi gazetede de yayınlandı bu af meselesi. Başkasına tez yazdıranlar, ki son dönemde bunun örneklerini çokça duyuyoruz, çokça kulağımıza geliyor, çokça da haberleştiriliyor. Bu kişilerle ilgili de bir adli, sadece idari değil, bu önemli, önemli bir değişiklik bence. Adli para cezası uygulanacak bu kişilere. Onu da hatırlatalım, bunu da söyleyelim. 48 üniversiteye profesör, doçent, doktor, öğretim üyesi kadroları ihdas edilecek. Bu da önemli. Neden? Çünkü geçtiğimiz günlerde ben bunu anlatmıştım. Gerçekten de çok önemli bir sıkıntı bu. Hatta emeğe saygı, Bir Gün Gazetesi'nden sevgili Deniz Güngör'ün haberiydi. Ne demiştik? Tam bu YKS tercih süreci vesaire yaşanırken, ya dedik ki ülkede yaklaşık 3830 bölümde profesör yok. Yani devlet üniversitelerindeki 168 mühendislik, 34 psikoloji ve 1 tıp bölümünde profesör sayısı sıfırdı. Tam da bunu anlatmıştık bize. Bu açıdan bakıldığı zaman bu yeni görevlendirme talepleri son derece önemli. Benim görebildiğim kadarıyla bakalım nasıl ilerleyecek süreç. Sevgili Simge, hadi devam edelim.
4: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir operasyon gerçekleştirmişti. Hatırlayınız, bu gayrimenkul satışlarındaki o sahte değerlendirme raporları kullanılarak ya da o sahte raporlar hazırlanarak usulsüz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı sağladığı iddiası, pek çok kişinin 16 ilde 90 şüpheli bu operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. 72 kişi yakalanabildi bu kişiler arasında. 600'ün üzerinde kişinin bu sahte raporlarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığını da konuşmuştuk. Bu Türkiye yani parayla vatandaşlığın alınması aslına bakılırsa hani sizin bizim bildiğimiz günlük hayatta kullandığımız tanımlamada bu. Şöyle bir toparlama yapmış Deutsche Welle'den sevgili Alican Uludağ. Benim dikkatimi çekti. Hani nedir bu tablo? Bakanlığın incelemeleri sonrasında bakınız 1150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesinin iptal edildiğini biz öğreniyoruz bu haberden. Toplamda aile fertleriyle beraber, çünkü bu isimler biliyorsunuz hani böyle bir tapu aldıkları zaman işte o tapuyla beraber sadece kendileri değil ya, yani polis operasyonu sonrası ortaya çıkan bir gerçeklik vardı. Bir aileden 9 kişinin aynı anda vatandaşlık aldı. Hatta bir ilgimi çekmişti benim. Bir kişi hem kendisi ya kendi eşi şu andaki eşi hem de eski eşi adına da vatandaşlık aldığı şeklinde de bazı bilgiler elimize ulaşmıştı. Paylaşmıştık bunu. Toplamda bakanlığın şöyle bakılınca bu soruşturmalar kapsamında 6134 vatandaşlığın geri alındığını öğreniyoruz bu haberden, ki 2016 yılında bu uygulama başlamıştı değil mi? Onu bir şöyle bir hafıza tazelemekte fayda var. İşte hani 1 milyon Amerikan doları değerinde taşınmazı tapuya 3 yıl satılmaması şerhi koyarak o şartla satın alan yabancıların istisnai vatandaşlık kapsamında bir şekilde değerlendirilmesi öngörüldü. Ama mesela şu bile tuhaf. Yani 3 yıl tam alıyorsunuz 1 milyon lira, 1 milyon dolar düzeltiyorum. Sonrasında onu satıyorsunuz ama vatandaşlığınız bir şekilde kalıyor. Tabii sonrasında o 250 bin dolara indirildi. 19 Eylül 2018'den itibaren o 250 bin dolara indirildi. 2022'de 400 bin dolara çıkartıldı. İşte sonra 500 bin dolar tartışmaları vesaire, ama işte ortada bir gerçeklik var. Toplamda kaç kişi vatandaşlık almış bu yöntemle? 174 bin kişiye yatırım karşılığı, 174.567 kişiye yatırım karşılığı biz bu vatandaşlığı verildiğini biz yine söylediğim gibi bu haberden öğreniyoruz. Şöyle birkaç başlığımız daha var. Şu önemli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan bir isim, hatırlayınız. O 15 Temmuz süreci içerisinde yakalanmıştı. Nerede? Afyon'da, Afyon Karahisar'da yakalanmıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da şikayetçi olmuştu, bu davaya müdahil olmuştu ve demişti ki 10 yıl boyunca kim sakladı biliyorsunuz, kim sakladıysa onların da bu davaya dahil edilmeleri gerekiyor demişti. O kişinin, yakalanan kişinin sorgusunda neler anlattığının detaylarını zaten sizle paylaşmıştık. Hani oralara tekrar tekrar girmeyelim ama ve sormuştuk burada. Gerçekten de yani İstanbul'da o kişinin sahte kimlik düzenlettiği, yaptırdığı bir şekilde, o sahte kimlik yapanların kim olduğu, 10 yıl boyunca kimlerin bu teröristi sakladığı sorusunu biz de burada gündeme getirmiştik. Bakın ablası mesela, ablasının da yine Muğla'da düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındığını biz öğreniyoruz. Böyle bir adım da, böyle bir gözaltı kararı da çıktı. Gözaltı kararı aynı zamanda uygulandı da. Biz ablasını nereden tanıyoruz bu teröristin? O da şu, hatırlayınız, sadece ablamla mesajlaşıyordum demişti sorgusunda. Nasıl bir mesajlaşma? E-mail üzerinden. O da böyle enteresan, yani maili yazıyor ama göndermiyor. Kapatıyor yazdıktan sonra, o taslaklara kaydediliyor gönderilmediği için de bir şekilde o filtrelerden de geçmiyor ve yakalanamıyor. Aynı maile ablası da giriyor, taslaklara bakıyor, gönderilmemiş bir mail olduğu için taslaklardan bir şekilde karşılıklı haberleşebiliyorlardı. Böyle enteresan haberleşme teknikleri kullandığını da FETÖ'nün böylece pek çok örnek var da, bir gün denk gelirse daha net şekilde, zamanımız olursa çok daha net şekilde anlatırım size neler var neler yok. Onları da iddianamelerden biz de bunları öğreniyoruz elbette. İlginç haberleşme metotları var, onları da size aktarırım. Cem Küçük dosyasında ilginç bir gelişme oldu. Rasim Ozan Kütahyalı'nın biliyorsunuz itirafçı olduğuna dair bir bilgi paylaşmıştı Fatih Altaylı. O bilgiyle ilgili ya da bu iddiayla ilgili olarak da bir suç duyurusu var ki Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya'nın tutuklanmasına giden süreçte ifadeleri dosyaya giren gizli bir tanık var. İddia da bu yöndeydi. O gizli tanık Rasim Ozan Kütahyalı. işte dediğim gibi Fatih Altaylı bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Şimdi o olayla, bu iddia ile ilgili son gelişmede Kütahyalı'nın avukatlarının bu Rasim Ozan Kütahyalı'nın itirafçı olduğu yönündeki iddiaları reddettiği ve bu iddiaları gündeme getiren kişilerle ilgili olarak, ki o Fatih Altaylı benim görebildiğim kadarıyla, başkası var mı bilmiyorum, bu kişilerle ilgili de bir dava süreci başlattıkları bilgisi elimizde. Bu çok karmaşık bir olay. Yani söylediğim gibi işte bu isimleri hepiniz tanıyorsunuz, yıllardır ülkenin gündeminde olan isimler. Yani çok fazla ben televizyon vesaire seyretmeyi sevmiyorum ama yani seyredenleriniz vardır eminim, gayet de doğaldır. Bu kişiler bir şekilde hayatımıza sokuldu ama bu kişilerle ilgili olarak dediğim gibi bir güç savaşı mı yaşanıyor soruları da var. Şöyle bir soruşturma süreci ilerlesin, bu iddialar nedir ne değildir, verilen ifadeler ne oluyor ne bitiyor, onları da o soruşturmalar, yargılamalar sürecinde daha net göreceğiz. Herkes eteğindeki taşı eninde sonunda dökecek. Ben bu tip davalara bu sakinlikle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Son bir not, Simge de beni uyarıyor. Son 3 dakika var diye. Bugün rejide her yerde. Simge, söylediğim gibi İrem'in izinde olduğu bu hafta Simge'yi çok fazla yormadan devam edeceğiz çalışmaya. Galatasaray tribün lideri Sabahattin Şirin'den Akın Gürle'ye bir mektup, bir sosyal medya paylaşımı. Devlet içinden bir grubun Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağı dedikoduları geliyor. Bu grubun içinde adınız geçiyor dedi Sabahattin Şirin. Hatta işte Uğur Mumcu'da göndermeler vardı, böyle çok detaylı bir Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu mücadelede bu tarz küçük olaylarda adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz açıklamaları vesaire. Enteresan, ben de şaşırdım bunu görünce. Sonra birkaç saat sonra gördük ki başka bir haber. Bu paylaşım, Akın Gürlek paylaşımı sonrasında Galatasaray tribün lideri Sabahattin Şirin'in gözaltına alındığı bilgisi. Üstelik de suçlamalar, kendisiyle ilgili gözaltı kararındaki suçlamalar çok dikkat çekici. Tehdit veya hakaret içeren tezahürat. Usulsüz seyirci girişi, yetkisiz değerinin üzerinden bilet satışı. Bakın, bu kara borsa bilet tartışmaları bütün tribünlerde tartışılır, konuşulur. Yıllardır ülke futbolunda bu meseleler konuşulur. İlk kez bu kadar somut bir adım görüyoruz. Bu önemli. Daha da dikkat çekici TCK 220. Benim en çok dikkatimi çeken konu ne deniyor? Orada suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlaması yine bu isme yöneltilmiş. Sabahattin Şirin'e, Muzaffer Şirin, yani bilinen adıyla Sabahattin Şirin. Tribünde farklı isimler de var, onları da söyleyeyim. İlginç bir soruşturma süreci ilerleyecek burada. Ve bir de işte o Akın Gürle'ye yönelik olarak, hani Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağınıza dair iddialar dolaşıyor demişti ya o sosyal medya paylaşımında, işte o da 217A, konuştuk ya daha önce, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla bir gözaltı süreci verildi. Evindeki aramanın görüntüleri de yayınlandı. Orada da çok miktarda para, çelik yelekler, silahlar, ruhsatsız silahlar vesaire. Enteresan bir soruşturma, onu da takip edeceğiz diyelim ve ilk bölümü toparlayalım değil mi Simge? Haber merkezine doğru gidelim. Selin Yazıcı, sevgili Selin Yazıcı'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş öğrenelim. İkinci bölümde ben yine sizlerle olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Meclis Genel Kurulu çerçeve yasa olarak adlandırılan kanun teklifini bugün görüşecek. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Öğrenci affı yürürlüğe girdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Mecliste bugün tarihi bir oturum yaşanacak. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Meclis Genel Kurulu yasama yılının son haftasında çerçeve yasa olarak adlandırılan kanun teklifini bugün görüşecek. Genel Kurul görüşmeleri saat 11'de başlayacak. Düzenleme PKK-KCK'nın silah bırakması ve fiili varlığının sona ermesinin tespit edilmesi şartıyla bazı soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesini öngörüyor. 12 maddelik teklifin kabul edilmesinin ardındansa meclisin 1 Ekim'e kadar tatile girmesi bekleniyor. Yeni Parti, Adalet Komisyonu'nda 17 saat aşan görüşmelerin ardından kabul edilen kanun teklifine ilişkin ek görüş hazırladı. Analar ağlamasın, sıvasız evlerin duvarında şehit feryadı yankılanmasın yönündeki ısrarımızın takipçisiyiz denilen ek görüşte, sürecin yalnızca silah bırakma ve güvenlik eksenine sıkıştırılmaması, temel hak ve özgürlüklerle yargı bağımsızlığı alanlarında düzenli kapsamalar, kapsamlı düzenlemeler yapılması istendi. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmayacak. Bakıma muhtaç olan gazi ve mağlulere yapılan ek ödeme miktarı da arttırılıyor. Söz konusu ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılıyor. Vazife mağlulü olan erbaş ve erlerle güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıklarında da artış yapılıyor. Öğrenci affı yürürlüğe girdi. YÖK Başkanı Erol Özvar'dan açıklama geldi. Özvar, afla üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt yaptıramayan gençlere yeniden yüksek öğretime dönme imkanı sunulduğunu açıkladı. 4 ay içinde üniversitelere başvuru yapılabileceğini bildirdi. Ve üniversite hayali kuran milyonlarca aday içinse kritik virajda sona gelindi. 2026 YKS tercih süreci bugün saat 23.59'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ise Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanacak.
0: Ekonomi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu Perşembe günü açıklayacak. Merkez Bankası'nın hem ara hedefte hem de yıl sonu enflasyon tahmininde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Okulların açılmasına bir aydan fazla bir süre kalmasına rağmen kırtasiye sektörü hazırlıklara başladı. Bu yıl kırtasiye masraflarında %25'lik bir artış yaşandı. Geçen yıl 1900 ila 2000 lira bandında olan bir okul çantasını doldurmanın maliyeti bu sezon ortalama 2500 liraya ulaştı.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle, Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı ve az bulutlu 32 derece. İstanbul parçalı ve çok bulutlu sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. İzmir ve Antalya'da hava az bulutlu ve açık. İzmir 37, Antalya Antalya 36 derece. Trabzon parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece. Gaziantep sıcak 38, Diyarbakır'da açık 38 derece. Van'da ise parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
0: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre haftanın ilk 3 gününde İstanbul'ları bu dakikalarda %47'lik bir yoğunluk bekliyor. Basın Ekspres'te iki telli Güneşli yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Sahil yolu Dolmabahçe Beşiktaş yönünde de sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Gün içerisinde bu bölgede de oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Bugünkü müziklerimizi yine çoğu zaman olduğu gibi sevgili Ozi İzmir'den, müzisyen arkadaşım Ozi seçti. Onun hazırladığı listeden size şarkılar aktarıyorum. Aslında bu haftanın tamamı için bir liste hazırladı her gün için. Mesela 13 Ağustos'ta, bilmiyorum solak mısınız, sağlak mısınız ama Dünya Solaklar Günü. Ben de açıkçası bilmiyordum. Ozi'nin gönderdiği listeden öğrendim. Mesela çarşamba günü 13 Ağustos'ta çarşamba mı oluyor, perşembe mi oluyor? Dünya Solaklar Günü. Sol elini kullanan bireylerin farkındalığını arttırmak için böyle bir gün, perşembe günü sevgili Simge. Her şeye yetiştiği, gerçekten rejide her şeye yetişiyor. Bir de böyle benim hatalarımı düzeltiyor. Teşekkür ediyorum. 13 Ağustos perşembe günü de solak gitaristlerden bir seçki hazırladı size sevgili Ozi. Eline emeğine sağlık. Bu hafta böyle ilginç hikayelerle birlikte olacağız sizlerle. Hatırlatmalarımızla başlayayım izninizle. İkinci bölüme de mesela Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özkan birleşik küçük harf ve noktasız Güçlü Özkan yazarsanız da dediğim gibi bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Mesajlarınıza baktım müzik arasında, haber bülteni sırasında. Referandum talebi oldukça fazla geliyor bu yeni çerçeve yasayla ilgili olarak. Düşünceniz ne diye sordum. Yani daha doğrusu siyaset kanadından yeterince ve şeffaf şekilde hem bu mevcut yasa, bugün işte saat 11'de tartışılmaya başlanacak, genel kurulda konuşulacak, görüşülecek ve oylanacak. Hem bu yasa hem de bundan sonra atılacak adımlar konusunda yeterince ve şeffaf bilgilendirildiğinize inanıyor musunuz diye sordum. Büyük çoğunluk görebildiğim kadarıyla hayır yanıtını veriyor. Özetle böyle. Referandum talebi söylediğim gibi mutlaka ve mutlaka halkın, toplumun, yurttaşın, seçmenin bilgisi, fikri alınmalı böyle önemli bir kararda, böyle bir önemli yasada şeklinde bir yaklaşım da görüyorum. Ali Çağatay, sevgili Ali Çağatay ile ilgili destek mesajlarınız var. O bilgiyi tekrar edeyim. Az önce dinlemeyen ya da radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için iddianame bekleniyordu. O iddianame Cuma günü ulaştık. Cuma günü itibariyle hazırlandı efendim. Ali Çağatay ile ilgili olarak savcılığın 5 yıl hapis cezası talebi var. Ama şu an itibariyle yani mahkeme kabul edecek iddianameyi, daha sonrasında da bir duruşma tarihi belirleyecek. Elbette biz de sizlere tarihi aktaracağız. Biz de Ali Çağatay'ın yanında olacağız. Şöyle bakıyorum tekrar mesajlarınıza. Evet, ağırlıklı olarak dediğim gibi hayır yanıtı geliyor. Biz yeterince bu konuda bilgilendirilmedik, bu yeni yasayla ilgili olarak bir bilgi eksikliği var diyor. Bu arada bir not, sadece hani iş pratiği açısından, yaptığımız işin pratiği açısından mesajlarınıza eğer istiyorsanız, adınızı zikretmemizi istiyorsanız, hani adınızı da yazarsanız tekrar, çünkü dönüp numarayı tıklayıp oradan isminizi bulmak vesaire, hani canlı yayın akışı içerisinde akışı da biraz aksatan bir durum, bir tablo ortaya çıkıyor. Hani yazarsanız adınızı ve hatta şehrinizi, çok merak ediyorum hangi şehirden yazdığınızı da, çok daha keyifli olur, çok daha verimli de olur aynı zamanda, onu da söyleyelim. Okullara alınacak güvenlik görevlileri, işte hani Milli Eğitim Bakanlığı da açıkladı, 30 bin görevli, güvenlik görevlisi alınacağına dair bir dinleyicimiz de diyor ki maliyet. Haklı olarak, çünkü şimdi okullar açılacak, işte yine bugün okudum bu sabah programa hazırlanırken, bir çanta maliyeti, yani okula yeni başlayacak bir çocuğumuzun çanta maliyetinin 2500 liraya kadar yükseldiğini okudum. Tabii bu hani farklı, nereden aldığınıza, nereden alışveriş yaptığınıza, belki okulun talepleri vesaire, bilmiyorum tabii onların çok detayı var ama maliyetlerin bu kadar yüksek olduğu bir süreçte, bir dönemde bunun da maliyetini düşünüyor olması velilerin son derece normal. Neyiz biz? Tabii profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ve bu tip konularda sorumluluk nasıl bölüştürülecek, nasıl bölüşülüyor? Bunu da az çok hepimiz biliyoruz. Temizlik olayından, okullarımızdaki hijyen, temizlik olaylarından, yapılan tartışmalardan biliyoruz. Daha bir ay içerisinde gelecek gündemi siz benden daha iyi biliyorsunuz. Şimdi neyi konuşacağız? Önümüzdeki 10-15 gün içerisinde okullarda kayıt parası alınıyor mu alınmıyor mu? İşte bakanlık diyecek ki hayır böyle bir şey yok. Biz işte sizler diyeceksiniz ki hayır var. Bu böyle bir kendini tekrar eden bir gündem olarak maalesef devam ediyor. Peki biz başka başlıklarla devam edelim sevgili Simge.
3: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına, çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: Bu arada sevgili Simge hatırlattı bana yayın akışı itibariyle benim yayınımızdan sonra, yani yeri ve zamanından sonra da özel eğitim, özel okullarla ilgili özel bir haberimiz var. Haber merkezimizin hazırladığı haber bülteninden hemen sonra o haberi de dinleyebilirsiniz. Nedir ne değildir özel okullardaki tablo. Doğrusu ben de yayından sonra bir gündem toparlaması yapıyorum. Yayın biter bitmez masadan kalkmıyoruz tabii. Bir gündem toparlaması yaparken de ben de o haberi sevgili Simge uyardığın için teşekkürler. O haberi ilgiyle dinleyeceğim ve devam edelim. Devlet kuruluşlarının bu sorunlara bir çözüm kuruluşlara diyor değil mi Ecevit, bir çözüm bulmaya çağırıyorum devlet kuruluşlarını. Hangi konulardan bahsediyoruz? Mesela şehit yakınları ve gazilerin haklarına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi efendim. İlginç, dikkat çekici başlıklar var biliyorsunuz gazilerimizin. Er gazi ve er şehit yakınları bugün 29. gün Ankara'da Güven Park'ta oturma eylemlerine devam ediyorlar. Tam bu eylemler devam ederken de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu çerçeve yasayla paralel olarak bu yasa da çıktı geçti. Mesela hangi başlıklar var? Şehit anne ve babalarına net asgari ücret tutarında gelir güvencesi getiriliyor bu yasayla, yasal düzenlemeyle birlikte. Bakıma muhtaç gazi ve malullerin ek ödemeleri arttırılıyor. Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanlara aylık ve sosyal haklar verileceği belirtiliyor kanunda. Vazife malulü er ve erbaşların yeniden muayene yaş sınırı da 41'den 55'e çıkartılıyor. Ankara'da eylemde olan, işte söyledim, bugün itibariyle 39. günü er gazi ve er şehit yakınlarının diyorlar ki bizim derdimiz sadece yani para, pul, maaşların düzeltilmesi, şudur budur diye. Biz hani özlük haklarımızın rütbelilerle eşitlenmesini istiyoruz. Dolayısıyla bu yasal düzenlemenin kendileri içinde kendi taleplerini karşılaması açısından da yeterli olduğunu düşünmüyorlar. Hatta şöyle eleştirileri de vardı. Hani biz işte bir aya yakındır buradayız. Meclise işte bilmiyorum 500 metre yakınlıkta bir noktadayız. Cumhur İttifakı'ndan ya da iktidardan bir tek kişi bile gelip ya ne yapıyorsunuz, ne istiyorsunuz diye sormadı diye eleştirileri vardı. Bakın Hulusi Akar'dan, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'dan bu konuya dair bir açıklama geldi. Hani onu da aktaralım. O tepkiye bir yanıt olarak değerlendirilebilir mi? Ben size aktarayım, siz karar verin. Dedi ki onlarla görüştük, Güven Park'ta oturma eylemini sürdüren şehit yakınları ve gazilerle görüştük. Bütün ihtiyaçlarını, isteklerini dinledik ve dinlemeye de devam ediyoruz dediler. Ama işte dediğim gibi söyledi, hatta farklı detaylar da verdi, farklı başlıklar da, bir uzun bir açıklamasıydı bu Hulusi Akar'ın. Ama yani benim görebildiğim kadarıyla işte bugün itibariyle 29. gün ve tablo ortada. Beklentileri bir şekilde hala karşılanabilmiş değil. Peki devam edelim. Biz bunu hatırlatacağız. Hatırlatmaya da devam edeceğiz. Sürdüreceğiz elbette. Er gazi ve er şehit yakınlarının bu beklentilerine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Hepimiz. Yani bunun şucusu, bucusu, muhalifi vesairesi yok. Hepimiz bunu borçluyuz onlara ve bunu bir şekilde konuşmaya, dinlemeye mecburuz. Ben çok az haber için bunu söylerim ama onlara söylediğim gibi kulak vermek mecburiyetindeyiz. Devam edelim. Şimdi bu faili meçhul cinayetlerle ilgili tartışmalar, biliyorsunuz Adalet Bakanı'nın da bir açıklaması vardı. Buna dair özel bir birim oluşturduk. Koordinasyonu sağlayacağız ve bu koordinasyonla birlikte o cinayetleri, faili meçhul cinayetleri de aydınlatma çabası içerisinde olacağız ki işte Uğur Mumcu'nun ailesiyle de geçtiğimiz hafta bir araya gelmişti. Şimdi enteresan bir habere denk geldim. Gazeteci yazar Musa Anter. Musa Anter cinayeti davası, biliyorsunuz 2022 yılında düşürülmüştü zaman aşımı gerekçesiyle. 4 yıl sonra dosyanın yeniden açılması için Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturulan o faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına bir başvuru yapıldı. Başvuruyu yapan kim? Musa Anter'in kızı Rahşan Yorozlu. Onun avukat kendisi tabi, avukatları aracılığıyla yaklaşık 400 sayfadan oluşan bir başvuru dosyası gönderildi. 34 yıl önce işlenmişti o cinayet. O cinayete ilişkin ya da o cinayetle ilgili iddialara ilişkin pek çok bilginin, beyanın, itirafın da yine o 400 sayfalık dosyada olduğunu da biz görüyoruz. 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da uğradığı bir silahlı saldırı sonrasında öldürülmüştü ki orada da yaralananlar da vardı. Uzun yıllar faili meçhul olarak kalmıştı bu dosya. Dönemin Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, yine o eski CİTEM itirafçısı Abdülkadir Aygan'ın, yine Anter'in kendisinin içinde bulunduğu tim tarafından öldürdüğüne ilişkin ihbarları, çok iddia konuşuldu o dönem içerisinde. Ama dediğim gibi daha sonrasında o dava CİTEM ana davasıyla birleştirildi vesaire, ama ne oldu? Anter cinayeti davası son itibariyle, gerçi tablo son nokta bu, 30 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle 21 Eylül 2022'de düşürüldü ve işte dediğimiz gibi ailesinin de bu yönde bir, o davanın tekrar açılması yönünde bir talebi var. O soruşturmanın tekrar başlaması için biz de takip edeceğiz elbette. İlginç olabilir, göreceğiz. Açılırsa eğer o soruşturma. Hani 90'lı yılları hep konuşuyoruz burada ve ben hep diyorum ki burada hep konuşuyoruz. Hep anlatmaya çaba gösteriyorum. O gerçeklerle ülke olarak aradan 50 yıl bile geçse, o gerçeklerle bir şekilde yüz yüze kalmazsak yeni cinayetlerin önlenmesinde başarısız oluruz. Tablo bu kadar basit, ya da o cinayeti işleyenlere bir şekilde nasıl söyleyelim, daha pervasız olmalarını sağlayacak bir tablo ortaya çıkabilir. Peki devam edelim. Nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi diyoruz değil mi? Bir başlık: suça sürüklenen çocuklar, biliyorsunuz. Bu meseleyle ilgili olarak yeni bir düzenleme yapıldı. Artık ne diyeceğiz? Adli süreçteki çocuklar diyeceğiz. Çocuk koruma kanununda yapılan değişiklikle birlikte birkaç başlık izninizle hatırlatayım. Yani artık Meclis Genel Kurulu'nda bu düzenleme kabul edildiğine göre daha önce olanları, tartışılan maddeleri, nelerin olması gerektiğini konuştuk. Şimdi olanı anlatayım. Ölümün meydana gelmesine sebebiyet veren ağırlaştırılmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklar hakkında yaş indirimi hakim takdiriyle uygulanmayabilecek, ya da mesela fiili işlediği sırada

Ve bu ama muhtemeldir ki ana muhalefet partisi şu an o pozisyonda kim var? Yeni Parti var. Muhtemeldir ki meseleyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak bu düzenlemeyi. Neden? Çünkü şöyle itirazlar da var. Asıl mesele anayasa der ki çocukların korunması, çocuklara ceza vermek değil. Asıl mesele çocukların korunmasıdır. İşte bu yönden itirazları var bu yasal düzenlemeye ya da bu cezaların bu şekilde arttırılmış olmasına muhalefetin itirazları var. Hani bu itiraz nedeniyle söylediğim gibi bir Anayasa Mahkemesi süreci bizi bekleyebilir. Onu da hatırlatalım. Devam edelim. Rojin kaba iş cinayeti ya da Rojin Kabaiş'in hayatını kaybetmesiyle ilgili süreç. Soruşturmaya dair pek çok şeyi konuşurken, pek çok detayı konuşurken bir de neyi tartıştık biz, neyi konuştuk? Babaya, Nizamettin Kabaiş'e ya da aileye yönelik tehditlerden bahsettik ki Nizamettin Kabaiş burada, bu programda, bu frekansta anlattı. Evinin önüne gelen arabalar, çocuklarımı dedi bakkala, markete, manava gönderirken, okula gönderirken tedirginlik duyuyorum. Çünkü evimin önündeki arabalar işte evimin yakınında işte havaya ateş ediliyor vesaire. Bunu ben emniyete şikayet ettim. Emniyet de bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi bana şeklinde bazı açıklamalar vardı. Bakın Diyarbakır merkezli 8 ilde bir operasyon düzenlendi ve bu aileyi tehdit eden, sosyal medya üzerinden ya da telefonlarla tehdit eden, ettiği iddia edilen, öyle söyleyelim, ya da aileleri tehdit edip yine şantaj yaptığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındığı hafta sonu itibariyle ve bunlardan ikisinin tutuklandığını da biz öğreniyoruz. Hedef alınan kişiler işte Rojin Kabaiş'in, Hiranur Nilgün'ün ya da Kıvanç Umman'ın aileleri. Bunlar hep Umman'ın aileleri. Bunlar hep geçmiş dönemde çokça tartıştık, çokça konuştuğumuz aileler, kayıplar, cinayetler. İşte bu isimlerin de o daha doğrusu tehditlerin doğru olduğunu da gösteren bir haber olduğu için de sizlerle paylaşmak istedim. Fikri takip önemli mi? Fikri takip önemli. Bu sıcak havalarda neyi konuşmuştuk biz geçtiğimiz günlerde? İşçilerin, özellikle de açık havada çalışan işçilerin durumunu. Ne demiştik biliyor musunuz? Türk Tabipleri Birliği ya da Birleşik Metal İş Sendikası bu konuda bir açıklama yaptı. Dedi ki yani bir saat düzenlemesi yapılması gerekiyor. Sadece dışarıda çalışan işte tarım işçileri, belediye işçileri, inşaat işçileri değil. Aynı zamanda işte ofis çalışanları için de aynı durum geçerli. Kar yağdığı zaman, kıyamet koptuğu zaman, kar kış olduğu zaman bu düzenlemeler yapılıyor. Aslına bakılırsa sıcak havalarda da hani tam bu iklim değişikliği vesaire bunların tartışıldığı dönemde de bunun yapılması çağrısı vardı. Biz de bu çağrıyı aktarmıştık sizlere ve demiştik ki ülkede sıcak nedeniyle yaşanan işçi kayıpları, işçi ölümleriyle ilgili bir veri yok. Bunu biz söylemedik. Bunu Türk Tabipleri Birliği ve Birleşik Metal İş söylemişti. Hani bu mesela verilerin açıklanması gerekiyor denmişti. Şimdi yeni bir açıklama daha var. O açıklamada da ne yapılması gerektiği belirtiliyor. Mesela iş kolları ile ilgili bazı detaylar var. Elbette bilimsel ölçütlere dayalı yeni önlemler alınmalı. Mesela ısı maruziyeti sınırları belirlenmeli deniyor. Yani hava sıcaklığı, nem gibi detaylar belirlenmeli ve buna göre çalışma saatleri ya da işte koruyucu giysiler mi olacak ya da önlemler mi olacak? İş yerleri bu önlemleri almaya zorunlu tutulmalı, almak mecburiyetinde kalmalı diyor. İşte en sıcak saatlerde mesela çalışma en sıcak zamanlarda, günün en sıcak zamanlarında, anlarında çalışma saatlerinin sınırlandırılması ya da yeniden belirlenmesi, işte ısı stresine ilişkin yasal düzenlemelerin bir an önce, ki görüyoruz biz meclisimiz, milletvekillerimiz öyle yeteri kadar motive olduklarında nasıl çalışabiliyorlar, nasıl böyle hızlı hızlı çalışabiliyorlar. Bunlara da tanıklık ediyoruz hep beraber. Bunlar için de bir önlem çağrısı var. Hani onu da hatırlatalım. Dediğim gibi fikri takip açısından bu konuya dair takibimiz devam edecek. Fikri takip demişken orman yangınları, bu konuyla ilgili de bir açıklama var Adalet Bakanlığı'ndan. Ülkemizde bu yıl, bu yaz mevsiminde çıkan 52 orman yangınıyla ilgili bir açıklama. Toplamda
9 şüphelinin ki çok daha fazla 34 şüphelinin göz

0: altına alındığı bilgisi. Bu 34 kişiden de 9'unun tutuklandığını yine biz öğreniyoruz Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan. Sevgili Simge, hadi devam edelim.
1: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
0: Enflasyon deyince şu milli gelire bir bakmak gerekiyor. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki 2002 yılında 3616 dolar olan kişi başı milli geliri 18.040 dolara çıkarttık. Ben her seferinde size soruyorum. Yani 18.040 dolarlık bir milli gelir hissediyor musunuz? Ya da böyle bir milli geliri olduğunu ya da bu düzeye ulaştığımızı hissediyor musunuz? Tabii şöyle bir gerçeklik var. Şunu söyleyelim. Yani bu kişi başına düşen milli gelir hane halkı geliriyle aynı şey değil. Elbette biz de bunun farkındayız. Bunun da böyle olduğunu biliyoruz. İçinde kamu harcamaları, yatırımlar, tabii ki bunlar da var. Ama son tahlilde yani 5 katına çıkmış bir milli gelirden bahsediyor. Hadi öyle oransal olarak bakalım. Rakamları ulaştığımız rakamı değil de oransal olarak bakalım. Vallahi benim görebildiğim kadarıyla işte 3 kişilik bir hanede yıllık 54 bin dolarlık bir milli gelir olması gerekiyor. Bir gelir olması gerekiyor. İşte yani benim görebildiğim kadarıyla yıllık hane geliri 1 milyon 680 bin lira olması gerekiyor ama arada çok ciddi farklar var. Hep söylüyorum bunu. Hani biz ekonomide gerçekliğimizi bir şekilde kaybetmiş durumdayız ama bir şekilde 18 bin dolarlık bir milli gelirden bahsedilebiliyor. Dediğim gibi milli gelir eğer buysa 44 milyon kredi kullananların sayısının, bireysel kredi kullananların sayısının 44 milyona ulaşmış olması ya da ortalama borcun, kişi başına düşen borcun 155 bin liraya çıkmış olması hiç mi bir şey anlatmıyor? Mesela karar vericilere ya da karar alıcılara şöyle bir bakıyorum. Yani rakamlar, resmi veriler üzerinden sizlerle paylaşıyorum bunu. Yani tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarındaki toplam borç 7 trilyon liraya yaklaşmış durumda. İhtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı %6 ile son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Ama bakarsak mesela dediğim gibi milli gelirimiz 18 bin doların üzerine, değil mi? Öyle söylüyor hükümet, en azından öyle söylüyor. 18 bin doların üzerine çıkmış durumda. Ben pek hissedemedim. Simge, devam edelim mi?
2: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Diyanet İşleri Başkanı araç verilir verilmez. Ya bu devlette bu için demiyorum, öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki, anam.
0: Anadolu Ajansı'nın bir haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani Mehmet Şimşek'ten bahsettik az önce. 18 bin dolarlık milli gelirden bahsediyor Sayın Bakan. Göreve geldiğinde 3-3,5 yıl önce göreve geldiğinde bir kamuda tasarruf genelgesi yayınlamıştı, değil mi? Hani ne kadar işe yarıyor, ne kadar yaramıyor, o kamuda tasarruf konusunda hangi adımlar atılıyor? Bakın, Anadolu Ajansı kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği arttırmak amacıyla diyor haberinde, devreye alınan yapay zeka destekli muhasebe ve ne kadar zor bir cümle, uzun bir cümle olmuş. Muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Yani ben editör olsaydım bu kadar 3 satırlık bir cümleyi bölerdim biraz. Çok uzun bir cümle olmuş. Bağlamından da kopuyor cümle. Ben birebir aktarmak açısından söyledim size. Yani aslında yapay zeka işte bazen tartışılıyor. İyi mi kötü mü? İşlerimizi elimizden alacak mı, almayacak mı? Şimdi görüyoruz ki işte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda attığı adımlar 2 milyar liralık bir kamu harcamasından verimsizlik riski taşıyan kamu harcamasının tespit edildiğini bize söylüyor. Hep şunu anlatıyoruz, hep şunu belirtiyoruz. Peki bu konuda bu harcamaların yapılmasına karar verenlerle ilgili mesela karar verenlerin bundan sonra bu ve benzeri davranışları ya da tercihleri hayata geçirmemesi için, böyle davranışları sergilememesi için ne yapılıyor? Onu görelim. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Bakın, bahsedilen sistemde deniyor ki 497 kamu dairesi, 95 bin harcama kalemi, 4 bin muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Bu bahsettiğimiz yapay zeka destekli uygulama. Her yıl 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması yapıyor ve işte bir şekilde bu 2 milyar liralık bir kayıptan bahsediliyor ya da ne deniyor tam olarak onun adı ne? Verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması. Ben de diyorum ki işte bu verimsizlikle baş etmek için yapay zekaya belki de ne yapılması gerekiyor diye de bir sormak gerekiyor. Verimsizlik demişken, kamu harcaması demişken bir not. Hani her gün neredeyse anıyoruz. Hadi bugün de ismini analım. İnan Mutlu diyor ki ilk 7 ayda 18 şehir hastanesine Sağlık Bakanlığı bütçesinden ödenen toplam tutar 93 milyar 300 milyon lirayı buldu. Yani Sağlık Bakanlığı bütçesinde tedavi için ayrılan her 7 liranın 1 lirası nereye gidiyor? Şehir hastanelerine bir şekilde gidiyor. Onu da söylemiş olalım. Hani kamu harcaması demişken bir de emeğe saygı Bir Gün gazetesinden Mustafa Bildirici'nin bir haberi. Bayburt Gümüşhane Havaalanı. Bakın 2018 yılı seçim beyannamesinde iktidarın yer alan bir proje ki 2021 yılında biteceği, tamamlanacağı söyleniyordu o seçim beyannamesinde. Ağustos 2026'ya geldik ve haberde deniyor ki henüz bu havaalanının, hangi havaalanından bahsediyorum, Bayburt Gümüşhane Havaalanı'nın yarısı, dikkat, yarısı bile tamamlanamadı. Tablo bu. Simge, devam edelim.
3: Hayal çok kıymetli bir şey. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz.
0: Avrupa'ya vizesiz seyahat. Şimdi Türkiye'ye yönelik pek çok kriter gündeme gelmişti. Bu vizesiz seyahat meselesi hayata geçsin diye biz Davutoğlu'nun artık siyasete veda etmiş olan Davutoğlu'nun verdiği sözleri de hatırlıyorsunuz değil mi? Neden bahsediyorum ben? Özellikle geri kabul anlaşması sürecinde artık vizesiz seyahatin yolu açıldı denmişti. Çok uzun, çok ama çok uzun yıllar önce. Şimdi şöyle bir tablo var. Bu açıklama geldi, onu size aktarmak istiyorum. Kısaca, çok da uzatmayacağım. Cevdet Yılmaz kim? Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz dedi ki Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü vize serbestisi uygulamasında bir geri kalan bir 6 kriter var. Türkiye zaten vize serbestisini biz bu yüzden vermiyoruz diyor Avrupa Birliği. Hayal kurmadan hiçbir şey yapılmaz. Hayalcilik kıymetli bir şey diyor değil mi Erbakan? Bu yüzden yapılmıyor diyor. Sanki sadece buymuş gibi Avrupa Birliği'nin tek kriteri. Şöyle birkaç başlık, o 6 kriter neydi onu hatırlatacağım izniniz olursa. Bu konuda yeni adımlar atılacak dedi Cevdet Yılmaz. Nedir onlar? Terörle mücadele yasasında değişiklik. Tam da gündemimiz aslında biraz da bunlar değil mi? AB polis örgütü Europol diye biliyorsunuz siz. Europol ile operasyonel işbirliği anlaşmasının imzalanması, Avrupa Konseyi bünyesindeki yolsuzluğa karşı devletler grubunun yolsuzlukla mücadele alanındaki önerilerin uygulanması, kişisel verilere yönelik yasal düzenlemelerin Avrupa standartlarına uyumlu hale getirilmesi, suç bağlantılı konularda tüm AB üyeleriyle işbirliğine gidilmesi, son madde ne? O yüzden az önce Sayın Davutoğlu'nun ismini zikrettim. Türkiye üzerinden kural dışı şekilde AB ülkelerine geçiş yapan kişilerin geri alınmasına ilişkin geri kabul anlaşmasının tüm unsurlarıyla uygulanması. İşte Avrupa Birliği bize bu maddeleri hayata geçirmediğimiz için ya da bu yasal, bu konulardaki, bu saydığım konulardaki yasal düzenlemeleri yapmadığımız için vize serbestisi tanımıyormuş. Bakalım şimdi Türkiye'de biz Sayın Cumhurbaşkanı danışmanından, yardımcısından öğreniyoruz ki Sayın Cevdet Yılmaz'dan, Türkiye bu konularda adım atmaya hazırlanıyormuş. Bakalım gelecek mi o bahsettiğimiz vize serbestisi? hep beraber göreceğiz. Son bir not size, hayal demişken onu da söyleyelim. Son dönemde çokça konuşuyoruz, siz de denk geliyorsunuz, ben de burada aktarmaya çalışıyorum. Bu plajlardaki şezlong ve şemsiye terörü nasıl bitecek, bitebilecek mi diye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir yeni bir çalışma başlatmış ve belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle bakanlık birimleri bundan sonra bir yönetmelik değişikliğine gitmiş. Dün itibariyle, bu da dünkü resmi gazetede yayınlandı, artık yani imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarında bu teröre son verecek çalışmalar yapılıyormuş. Bakın şöyle söyleyeyim size, hiç öyle yönetmeliğe vesaireye gerek yok, bu anayasada yazıyor. Anayasada bunu defalarca burada ben okudum, hiçbir şeye gerek yok. Yani bütün bu denetleme, işte okusam size yönetmelikle ilgili ayrıntıları, program biter. Zaten sonuna da yaklaşıyoruz. Hiç öyle kafa karıştırmaya gerek yok. Anayasaya bakılsa o kıyıların kullanım hakkının zaten yurttaşlarda olduğu ortaya çıkar. İşgale geçit verilmeyecek deniyor. Amaç dışı kullanım önlenecek deniyor. Vatandaşın ihtiyaçları karşılanacak deniyor. Biz de izleyeceğiz, takip edeceğiz hep beraber. Son bir müzik arası daha vereceğim. Arkasından yine sizlerle birlikteyim ben.
4: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: çok çalışıyoruz, az ücret alıyoruz. Neden böyle söylüyorum? 42.6 saat Türkiye'de haftalık çalışma oranlarına bakarsak böyle bir tablo var maalesef. Türkiye'de işsiz olmasına rağmen artık vazgeçmiş, iş aramaktan vazgeçmiş olanların sayısı resmi işsiz sayısından 1 milyon kişi daha fazla. Şöyle bakmak gerekiyor belki. Biz bu konuda en çok Avrupa ile şöyle karşılaştırınca İtalya'ya biraz yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama hani en yakın ülke İtalya diyebiliriz bunu, ama Türkiye tabii İtalya'nın neredeyse iki katı. Onu söylemekte fayda var. Artık iş aramaktan vazgeçen, hayal kurmaktan vazgeçen 1 milyon vatandaştan bahsediyoruz. Böyle bir gerçeklik.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın artık son dakikaları, son bir 5-10 dakikamız kaldı. Sizlerden gelen mesajlara da şöyle bir bakıyorum. İzzet Bey diyor ki, İzzet Eyüboğlu, Trabzonluyum, Ankara'da yaşıyorum. Referandum meselesinde bu çerçeve yasa, ilk sordum bu konuda, bu çerçeve yasa ya da bundan sonra meclis gündemine gelecek yasalar, düzenlemeler neler olacak? Siyasetin sizi yeterince ya da şeffaf şekilde bilgilendirdiğine inanıyor musunuz? Ya da bu konuda ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz diye sordum. İzzet Bey diyor ki kesinlikle referandum olmalı diyor. Şöyle bir bakıyorum. Yine evet, hep ağırlıklı olarak bir referandum talebi var. Nadire Kadirova hatırlatması bir dinleyicimizden gelmiş. O şüpheli ölüm, Nadire'nin şüpheli ölümüyle ilgili de elbette bir gelişme olursa elbette onu da takip ediyoruz. Bu konuda da Adalet Bakanlığı bir şey yapacak mı, yapmayacak mı? Elbette bu soruyu da siz hatırlatmışsınız. Ben de sizin yerinize sormuş olayım. Sizin adınıza da seslendirmiş olayım. Nezir Aykaç yine Ankara'dan Apo meclise gelsin, günah çıkarsın fikriyle başlayıp barış ve demokrasi söylemleri söylevleri ve üzerinde tepindiği diyor, DEM Parti açısından söylüyor bunu. Bu konuda ayrıntılı bilgi sahibi olmaya gerek olmadığı kanısındayım. Referandum yapılmalıdır şeklinde de bir beklentisi var. Şöyle bir bakıyorum. Başka bir başlık, başka bir detay ya da değişik bir mesaj var mı diye. Bunlar ağırlıklı olarak, ama bir hayır, bilgilendirilmedik şeffaf şekilde diyenler ve referandum olmalı diyen dinleyicilerimizin sayısının çok olduğunu, mesajların şöyle biraz hızlıca bakmaya çalışıyorum, çok olduğunu da görüyorum. Şimdi şöyle bir sizin de fikrinizi almak istiyorum aslında. Simge'ye az önce sordum müzik arasında, sevgili Simge'ye her gün yapabilir misiniz diye bir soru yöneltti bana. Neden bahsediyorum? Yani bütün gün, şimdi bizim programla başlıyoruz işte, ben kendi adıma da söylüyorum, sizler de öyle gündemi bir şekilde takip etmeye çaba gösteriyoruz. O siyasetin bitmeyen gerilimi, ekonominin günlük koşuşturmacası, o profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı izliyorum ya her seferinde. İşte rakamlar, grafikler, tartışmalar, herkes birbirine bağırıyor, herkes yüksek sesle konuşuyor. İşte X'te bile tartışmalar o büyük harflerle yapılıyor. Gerçekten yoruluyoruz. Kendimiz fiziken de yoruluyoruz, ruhen de yoruluyoruz. Zihnimiz doluyor. Diyorum ki böyle programın son bölümünde, son böyle 5-10 dakikada hiç mi güzel bir şey olmuyor ya? Hiçbir çevremize baktığımız zaman hiç mi güzel bir şey görmüyoruz? Buna bir bakalım. Biraz daha hani bu sadece hani polyanlacılık değil, güzel şeyler de olmuyor mu diye baktığım zaman bunu paylaşsak nasıl olur diye düşündüm. Simge de bana diyor ki her gün bulabilecek misiniz? Emin misiniz? Güçlü Bey dedi böyle bir haber, her gün bir paylaşabilecek güzel haber. Ya bulunur dedim, orada nasıl baktığımızla da alakalı. Hani böyle bir 5-10 dakikalık bir sığınak kendimize mi yapsak, hazırlasak diye de düşünmüyor değilim. İşte saat 7'den beri biz, değil mi, ülke gündemini konuşuyoruz. Şu olacak, bu olacak, şu olabilir mi? Endişeyle takip ediyoruz. Sizden gelen mesajlara bakıyorum. Evet, sağ olun, çok güzel. Böyle iyi niyet dilekleriniz de var. Günaydınlarınız, onlarca mesaj geliyor böyle, ama bir yandan da böyle bir tedirginlik halinde hep beraber yaşıyoruz gibi geliyor bana. Böyle birkaç haber hafta sonundan kalan birkaç haber buldum. Sizlerle böyle bugünden sonra paylaşayım diyorum. Bilmiyorum ne dersiniz. Sizin fikriniz de önemli. Hatta siz de görürseniz Yani güçlü şöyle bir haber var. Bak bunun da mutlaka bir konuşulması gerekiyor. Yakın çevrenizde olabilir. Bir başarı hikayesi olabilir. Bizim haberimiz olmayan, ulusal medyaya düşmemiş bir haber olabilir. Bir paylaşırsanız o notlar arasından gün içerisinde gönderin. Ben de elbette keyifle paylaşırım. Mesela ilginç Erciyes Üniversitesi'ndeki, mesela bugün bir deneme yapalım bakalım biraz zihnimizi ferahlatabilecek miyiz? Bilim insanlarımız yaz aylarının o korkulu rüyası, biliyorsunuz kene vakaları, o vakalara karşı yerli aşı geliştirme sürecinde çok önemli bir aşamaya geldiklerini açıkladılar. Mesela ilk faz çalışmaları, bir aşı çalışması bu. İlk faz çalışmalarının başarıyla tamamlandığını söylüyorlar. Bir yerli aşıdan bahsediyorlar ki biz yerli aşı meselesinin o Covid döneminde değil mi? Nelerini yaşadık, hangi boyutlarıyla yaşadık, böyle hafızamızdaki o bilgiler, o şey, durum, fotoğraf çok taze. Yani eğer bu yerli aşı gerçekten eğer uygulanabilirse, bu konuda başarı elde edebilirse Erciyes Üniversitesi'ndeki bilim insanlarımız, sadece ülkemiz açısından değil bütün dünyada binlerce hayatın kurtarılabileceğini biz öğreniyoruz. Emeği geçen bütün bilim insanlarına da buradan kocaman tebrikler, buradan hepimize. Bir de Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatları. Tam 4 madalyayla döndü ülke takımımız, gençlerimiz. Yani zekalarıyla, çalışkanlıklarıyla, azimleriyle gerçekten mutluluk veren bir haber. Dedim ya, göğsümüzü kabarttılar. Gençlere de buradan tebriklerimizi gönderelim. Yolları açık olsun diyelim. Bir haber daha var. Bunu daha uzun, daha detaylı anlatmak isterdim ama biraz böyle meraklıysanız gökbilim, gökyüzü, uzayda neler oluyor, neler bitiyor. Bakın 10-13 Temmuz, Ağustos tarihleri yılın en görkemli göktaşı yağmuru olan Perseid'in zirve yaptığı günler. Bu günler içinde bilim insanlarının böyle oldukça hoş, keyifli önerileri de var. Onları da söyleyeceğim. Şehir ışıklarının uzağında olmanız tabii çok önemli burada. Kayan yıldız, o kayan yıldızları izlemeniz de mümkün olacak. Şöyle söyleyeyim, hani bu gece ayın 13'üne kadar, 13'ü gecesi de dahil, böyle yapabilirseniz eğer, böyle başınızı yukarı kaldırmayı unutmayın. Her zaman böyle başı, hani o enseyi karartma, hiç gerek yok. Bazen de başımızı yukarı kaldırmamız gerekiyor. Kaynağı ne? Şimdi tabii meteorlar aslında, tabii güneş çevresindeki bir turunu, bir meteordan bahsediyoruz. Swift Turtle adında. Güneş çevresindeki turunu 133 yılda tamamlayan dev bir kuyruklu yıldızın arkasında bıraktığı buz ya da kaya tozları. Şimdi dünyada da her yıl Ağustos ayında bu toz bulutunun içinden geçiyor. O kuyruklu yıldızın toz bulutunun içinden geçiyor. Bu küçük parçacıklar da atmosfere yaklaşık 210 bin kilometre. Bu ne demek biliyor musunuz? Saniyede 59 kilometre demek. Bu hızla giriyor ve sürtünmeye başlıyor. Sonrasında da o kayan yıldız görüntüsünü oluşturuyor. Neden Perseid deniyor? Çünkü tüm bu ışık çizgileri gökyüzünde o Perseus, kahraman takım yıldızı yönünden geliyor. Bu yüzden de Perseid adını da taşıyor. Onu da söyleyeyim. 2026 yılı için de bilim insanları diyorlar ki, hani Perseid meteor yağmuru için 2026 altın yıl. Böyle açıklamaları var. Gerçekten hani ay, yeni ay evresi hakim. Yani ay ışığı sıfıra yakın olduğu için gökyüzündeki o kapkaranlık kalacak gökyüzü ve daha net şekilde o meteor yağmuru da gözle izlenebilecek. Onu hatırlatıyorlar. Mesela iyi haber, işte teleskop ya da dürbün gerekmiyor mesela bu meteor yağmurunu izleyebilmek için. Dediğim gibi 10'u ile 13'ü arasını işaret ediyor bilim insanları. Şehir merkezlerinden, yani yapabilirseniz eğer, biraz uzaklaşırsanız, bir köy, bir sahile gitmek gibi bir şansınız olursa, görüntü alma imkanınız, çıplak gözle görüntü alma imkanınız 5 katına kadar yükselebiliyor. Bunu da hatırlatalım. Şu önerileri var bilim insanlarının. Hani böyle güzel bir manzarayı izlerken sakın cep telefonunuza falan da bakmayın. Çünkü gözlerin karanlığa zaten alışması belli bir süre gerektiriyor, tam uyum sağlaması için. Hatta bilimsel olarak 20 dakika gerektiğini söylüyorlar. Böyle bir güzelliği seyredecekseniz cep telefonunuzu şöyle uzakta bir yerde tutun, kapatın, sesini kısın, bir şey yapın yani ve bir şekilde uzakta tutmanızda fayda var. İnananlar açısından da söylüyorum, romantikler açısından da söylüyorum. Bu bilimsel olayı takip ederken belki bir de bir dilek tutarsınız. Ne dileyeceğinizi de siz bizden elbette daha iyi bilirsiniz. Hala mesajlarınız da geliyor. Dediğim gibi böyle bazen programlarda böyle programların sonunda 5-10 dakikalık güzel haberler verelim istiyorum. Bakalım bundan sonraki süreçte buldukça, sevgili Simge'nin söylediği gibi, buldukça da bu güzel haberleri paylaşmak istiyorum. Enseyi karartmanın da çok bir anlamı yok diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 10 Ağustos 2026 pazartesinin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasına ve size ulaşmasında ve her şeyde emeği geçen arkadaşım Simge'ye. Çünkü sevgili İrem Başköy bugün izinli, yayın sırasında yalnızdı Simge. Tabii ki editörüm İknur Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu haftalar, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa bugün mecliste görüşülecek. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. YKS tercih süreci bugün sona eriyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Meclis Adalet Komisyonu'nda 17 saat süren maraton sonunda kabul edilen çerçeve yasanın Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerine bugün başlanacak. 12 maddeden oluşan terörsüz Türkiye sürecini yasal zemine oturtmayı amaçlayan düzenleme, PKK-KCK'nın silah bırakması ve fiili varlığının sona ermesinin tespit edilmesi şartıyla bazı soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesini öngörüyor. Gözler bugün meclise çevrilmişken çerçeve yasaya dair dikkat çeken açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'e seslendi. Bu yasa tasarısına evet derseniz sakın biz muhalefet partisiyiz diye ortaya çıkmayın ifadelerini kullandı. Bu arada yeni partide Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici parti kararına uymayarak hayır oyu vereceğini duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da çerçeve yasa sessizliğini bozdu. Bugün Meclis Genel Kurulu'na gelecek çerçeve yasa için Türkiye'nin ihtiyacı kapalı kapılar ardındaki mutabakatlar değil, milletin önünde kurulmuş büyük bir toplumsal mutabakattır dedi. Yaklaşık 10 yıldır Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş çerçeve yasa görüşmeleri öncesi genel kurula bir mesaj iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür eden Demirtaş, sürecin ayrışma hedefi taşımadığını ve demokrasi reformlarıyla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmayacak. Bakıma muhtaç olan gazi ve malullere yapılan ek ödeme miktarı arttırılıyor. Söz konusu ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılıyor. Vazife malulü olan erbaş ve erlerle güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıklarında da artış yapılıyor. Çocuk Koruma Kanunu düzenlemesi mecliste kabul edildi. Buna göre 12-18 yaş grubunda ağır suçlar için uygulanan ceza limitleri yükseltildi. Ağır suç işleyen 15 yaş altı çocuklar için infaz indirimi uygulaması kaldırıldı. Suça sürüklenen çocuk ifadesi adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yasanın yalnızca cezalandırmayı değil, çocukları suça sürükleyen riskleri önceden engellemeyi hedeflediğini belirtti. Tek bir çocuğumuzu bile kötülüğün pençesine terk etmeyeceğiz mesajı verdi. 52 orman yangını ile ilgili 9 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Haziran'dan itibaren 52 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen 34 şüpheliden 9'unun tutuklandığını bildirdi. Balıkesir'deki depremlerin ardından iş yeri ve konutlar bugün sahiplerini bulacak. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Balıkesir'de 10 Ağustos 2025 ve 27 Ekim 2025'te meydana gelen depremlerin ardından yapımı tamamlanan 305 konut ve bir iş yeri bugün hak sahiplerine teslim edilecek. YKS tercih süreci bugün sona eriyor. YKS sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlamıştı. Adaylar tercih işlemlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Spor.
2: Spor.
1: İlk sırada madalya haberimiz var. Milli atıcılarımız 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı. Polonya'da düzenlenen organizasyonun 9. gününde ay yıldızlı atıcılar 1 altın ve 2 gümüş madalya elde etti. Şampiyona 12 Ağustos'ta sona erecek. Real Madrid'e forma giyen milli futbolcu Arda Güler için Avrupa futbolunda gündem yaratacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Paris Saint-Germain'in genç yıldız için İspanyol devine 115 milyon euroluk teklif sunduğu öne sürüldü. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yeni transferi Muhammed Salah, bordo mavili formayla kameralar karşısına geçtiği reklam filmiyle büyük beğeni topladı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan reklam filmi kulüp tarafından "Rüyada görürsünüz" diyenler, "Bizde rüyalar gerçek olur" sloganıyla paylaşıldı. Bu arada Trabzonspor Salah transferinin ardından sosyal medya hesaplarında 1 milyon yeni takipçi kazandı.
0: Ekonomi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren hattı çalışmalarına ilişkin paylaşım yaptı. Buna göre 2028 yılının ikinci yarısında hizmete alınması planlanan Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren hattında çalışmaların yarısı tamamlandı. Bakan Uraloğlu paylaşımında hat açıldığında Kayseri'yi Ankara'ya 1 saat 45 dakikada, İstanbul'a ise 5 saatte ulaştıracağız ifadelerini kullandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %0,14 değer kaybederek 13.779 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 71 kuruş, euro 55 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.688 lira, çeyrek altın 10.907, tam altın 43.444, ata altın ise 44.544 lira.
0: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre haftanın ilk iş gününde İstanbul'ları bu dakikalarda %45'lik bir yoğunluk bekliyor. TEM Seyrantepe Maslak yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda bölgeye ekip sevk edilmiş durumda. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Basın Ekspres 2 telli Güneşli yönünde ise sağ şeritte yaklaşık yarım saat önce meydana gelen trafik kazası nedeniyle bir şerit halen trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale sürüyor. Bu bölgede de ciddi bir yoğunluğun olduğunu aktaralım. Ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. TEM otoyolunun Orhanlı Kavşağı bağlantı kollarında 22 ila 06 saatlerinde kavşağın Ankara ve İstanbul yönündeki çıkışlar tamamen trafiğe kapatılıyor. Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak. Ankara istikametine giden ve Orhanlı gişelerini kullanmak isteyen sürücüler Kurtköy gişelerinden çıkış yaparak Şekerpınar gişelerinden D100 devlet yoluna bağlanabilecek. İstanbul istikametine giden sürücüler de Şekerpınar gişelerinden çıkış yapıp D100 devlet yoluna ulaşarak Kurtköy kavşağından çıkış yapabilecek. Ve sevgili dinleyiciler, bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken özel okul ücretleri yeniden tartışma konusu oldu. Bu yıl bazı özel okullarda yıllık eğitim ücretleri 2,5 milyon lirayı aşarken birçok okulda öğrenim bedeli 1 milyon liranın üzerine çıktı. Ancak tartışma yalnızca yüksek ücretlerden ibaret değil, çünkü hem özel okulların uygulayabileceği zam oranı hem de servis ücretleri belirli kurallara bağlı. Peki bu kurallara gerçekten uyuluyor mu? Veliler hangi ücretleri ödemek zorunda, hangilerine itiraz edebilir? İşte özel eğitimde ücret tartışmalarının detaylarını bulacağınız özel haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken özel okul ücretleri yeniden tartışma konusu oldu. Bu yıl bazı özel okullarda yıllık eğitim ücretleri 2,5 milyon lirayı aşarken birçok okulda öğrenim bedeli 1 milyon liranın üzerine çıktı. Yemek, servis, kitap ve diğer giderler de eklendiğinde bazı aileler çocuklarının eğitimi için yılda 3 milyon liraya yaklaşan bir maliyetle karşı karşıya kalıyor. Ancak tartışma yalnızca yüksek ücretlerden ibaret değil. Çünkü hem özel okulların uygulayabileceği zam oranı hem de servis ücretleri belirli kurallara bağlı. Peki bu kurallara gerçekten uyuluyor mu? Veliler hangi ücretleri ödemek zorunda, hangilerine itiraz edebilir? İşte özel eğitimde ücret tartışmalarının detayları. Özel okullarda açıklanan yeni dönem ücretleri bu yılda velilerin bütçesini zorluyor. 2026-27 eğitim öğretim yılında özel okul ücretleri okulun bulunduğu şehir, eğitim kademesi ve marka değerine göre büyük farklılık gösteriyor. Orta segmente yer alan birçok özel okulda yıllık eğitim ücretleri 250 bin ila 600 bin lira arasında değişirken İstanbul ve Ankara'daki orta üst segment okullarda bu rakam 500 bin liradan başlayıp 1 milyon 300 bin liraya kadar çıkabiliyor. Prestijli kolejler ve köklü yabancı okullardaysa yıllık öğrenim ücretleri 2 milyon 750 bin liraya ulaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği düzenlemeye göre 2026-27 eğitim öğretim yılında ara sınıflarda öğrenim ücretlerine uygulanabilecek azami artış oranı %30,74, kademe başlangıcı olan 1, 5 ve 9. sınıflardaysa %43,92 olarak hesaplandı. Eğitim dışındaki bazı hizmetlerde uygulanabilecek azami artış oranı da %29,28 olarak belirlendi. Ancak veliler açıklanan eğitim ücretlerinin yanı sıra servis, yemek ve diğer ek hizmetler için talep edilen ödemeler nedeniyle toplam maliyetin yasal zam sınırlarının ötesine geçtiğini savunuyor. Benzer tartışmalar servis ücretlerinde de yaşanıyor. Okul servis ücret tarifesini ise büyük şehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi mesafe esasına göre belirliyor. Buna rağmen bazı veliler belirlenen tarifelerin üzerinde ücret talep edildiğini ya da organizasyon, rehber personel ve benzeri sebeplerle ek ücretler istendiğini öne sürüyor. Tüketici platformlarında okul servis ücretlerine ilişkin onlarca başvuru bulunuyor. Veliler bazı servis firmalarının belirlenen tarifelerin üzerinde ücret talep ettiğini ya da farklı adlar altında ek bedeller istediğini öne sürüyor. Peki servis firmaları gerçekten UKOME'nin belirlediği tarifelere uyuyor mu? Bu sorunun net bir yanıtı bulunmasa da her yıl artan şikayetler denetimlerin yetersizliğini yeniden gündeme getiriyor. Ancak özel okul faturası, öğrenim ücreti ve servisle sınırlı kalmıyor. Yemek hizmeti, yardımcı kaynaklar, okul kıyafetleri, dijital eğitim platformları, yabancı dil materyalleri, kulüp çalışmaları, gezi ve çeşitli etkinlikler için talep edilen ücretler de toplam maliyeti önemli ölçüde artırıyor. Böylece kayıt sırasında açıklanan eğitim ücreti, eğitim yılı boyunca yapılan ek ödemelerle çok daha yüksek bir seviyeye çıkabiliyor. Velilerin en sık dile getirdiği şikayetler arasında ise yardımcı kaynakların okuldan alınmasının istenmesi, okul logolu kıyafetlerin belirli mağazalardan temin edilmesi, dijital eğitim paketleri için ayrıca ücret talep edilmesi ve bazı etkinliklerin fiilen zorunlu hale getirilmesi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre okulların eğitim dışında sunacakları hizmetlere ilişkin ücretleri önceden ilan etmesi gerekiyor. Peki ailelerin her yıl giderek daha büyük bir bütçe ayırdığı bu eğitim yatırımı gerçekten akademik başarıya dönüşüyor mu? Özel okulları tercih eden velilerin en önemli beklentilerinden biri çocuklarının daha nitelikli bir eğitim alması ve üniversite sınavında daha başarılı olması. Ancak uzmanlara göre özel okul tek başına başarı garantisi sunmuyor. Çünkü bugün özel öğretim kurumları arasında hem eğitim kalitesi hem de akademik başarı açısından ciddi farklılıklar bulunuyor. YKS birincilikleri ve ilk 100 derecelerinin büyük bölümü fen liseleriyle köklü Anadolu liselerinden çıkıyor. LGS birinciliklerinde ise özel okullar az farkla önde görünse de yaklaşık yarısı devlet okullarından çıkıyor. Bir tarafta her yıl Türkiye dereceleri çıkaran, seçerek öğrenci kabul eden ve üniversite yerleştirme başarılarıyla öne çıkan okullar var. Diğer tarafta ise yüksek ücretlere rağmen kontenjanlarını doldurmakta zorlanan, öğrencilerini istedikleri başarı seviyesine taşıyamayan çok sayıda özel okul bulunuyor. Eğitim uzmanları, velilerin okul tercihinde yalnızca reklam kampanyalarına ya da ücretlere değil, okulun akademik kadrosuna, üniversite yerleştirme oranlarına, mezunlarının başarılarına ve eğitim anlayışına bakılması gerektiğini vurguluyor. Çünkü milyonlarca liralık eğitim harcaması tek başına üniversite başarısını garanti etmiyor. Üstelik eğitim için yapılan harcamalar lise diplomasıyla da sona ermiyor. YKS maratonunun ardından bu kez ailelerin karşısına vakıf üniversitelerinin ücretleri çıkıyor. Son yıllarda birçok vakıf üniversitesinde eğitim ücretleri yüz binlerce lirayı aşarken bazı tıp, diş hekimliği ve uluslararası programlarda yıllık ücretler 1 milyon liraya yaklaşıyor. Dolayısıyla özel okulda başlayan mali zinciri üniversite döneminde de devam ediyor. Bazı vakıf üniversiteleri güçlü akademik kadroları, araştırma altyapıları ve uluslararası başarılarıyla öne çıkarken bazı üniversitelerde ise öğrencilerin ödediği ücretle sunulan eğitim olanakları arasında tartışmalar yaşanabiliyor. Özel eğitim sistemi tartışılırken gündeme gelen bir başka başlıksa devlet destekleri. Bir yandan devlet okullarının fiziki koşulları ve öğretmen ihtiyacı konuşulurken, diğer yandan özel eğitim yatırımlarına sağlanan teşvikler de tartışma konusu oluyor. Özel öğretim kurumları ve eğitim yatırımları çeşitli vergi avantajları ve yatırım teşviklerinden yararlanabiliyor. Geçmiş yıllarda öğrenci başına verilen eğitim destekleri de bu tartışmaların önemli başlıklarından birini oluşturmuştu. Bu nedenle uzmanlar, kamu kaynaklarıyla desteklenen özel eğitim kurumlarının hangi yükümlülükleri üstlendiğinin ve bu desteklerin eğitim kalitesine nasıl yansıdığının daha şeffaf biçimde ortaya konulması gerektiğini belirtiyor. Eğitim sendikaları, tüketici dernekleri ve eğitim ekonomistleri ise ortak bir noktaya dikkat çekiyor. Özel eğitimde asıl tartışılması gereken konu yalnızca ücret artışları değil. Denetim mekanizmalarının ne kadar etkin olduğu, velilerin hangi haklara sahip olduğu ve yapılan yüksek harcamaların öğrencilerin akademik başarısına ne ölçüde katkı sağladığı da en az ücretler kadar önemli. Özel eğitimde yükselen ücretler, ek hizmet bedelleri, servis tartışmaları ve vakıf üniversitelerine uzanan maliyet zinciri her yıl milyonlarca ailenin bütçesini daha fazla zorluyor. Uzmanlar ise eğitimde asıl tartışılması gereken konunun yalnızca artan fiyatlar olmadığını vurguluyor. Ödenen ücretlerin karşılığında sunulan eğitim kalitesi, denetim mekanizmalarının etkinliği, fırsat eşitliği ve öğrencilerin akademik başarısına sağlanan katkının da aynı ölçüde sorgulanması gerektiğine dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Sputnik özel haber.
3: Dönüp bir bakmak lazım. Halka bir sormak lazım. Bu ülkede yaşayan insanlara bir sormak lazım. Bu ülkede yaşayan insanlar bu durumlardan ne kadar memnun? Bunun ne zaman biteceğini düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Buna bir bakmak lazım. Gazze'de yaşananlar, Gazze'deki çocukların, Gazze'deki insanların, zulmü uğrayan insanların görsellerini paylaşıyor olmalarına hiçbir şey demiyorum. Tabii ki de paylaşılsın. Dünyaya duyurulsun ve fikirlerini de yazsın insanlar. Ya da ne bileyim işte Suriye'de yaşananlar, Suriye ile ilgili, Suriye vatandaşları ile ilgili olarak ki onların birçoğu da dönüp bizim vatandaşımız da oluyorlar bir taraftan. Onlarla ilgili paylaşımlar da var ama bir tarafta da dönüp bu paylaşımları yapan insanların, deprem bölgesindeki insanların da, oradaki çocukların da, orada yaşayan, orada zor şartlarda yaşayan insanların da, bu ülkenin evladı olan insanların da paylaşımlarını yapmalarını tavsiye ederim.
4: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Video ve müzik platformlarından yapay zeka uygulamalarına, bulut depolamadan oyun servislerine kadar artan abonelikler aile bütçesinde yeni bir gider kalemi oluşturdu. Orta gelirli bir hanenin aylık dijital abonelik harcamasının 2000 ila 4000 liraya ulaşabildiği belirtiliyor. Dijitalleşme ile birlikte eskiden tek seferlik satın alınan birçok ürün ve hizmet, aylık veya yıllık abonelik modeliyle sunulmaya başladı. Video ve müzik platformlarına yapay zeka uygulamaları, ofis yazılımları, bulut depolama, çevrimiçi eğitim, oyun ve antivirüs hizmetleri de eklendi. Akıllı ev sistemleri, güvenlik kameralarının bulut kayıtları, banka paketleri, kredi kartı ücretleri, araç takip uygulamaları, düzenli ödemeler arasında yer alıyor. Bütün bu hizmetler bir araya geldiğinde aylık fatura birkaç bin lirayı bulabiliyor. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre uzmanlar, 79, 99 veya 199 lira gibi tek başına düşük görünen ödemelerin aynı hanede 10 ile 15 abonelik bulunması halinde ciddi bir yük oluşturduğuna dikkat çekiyor. Ücretsiz deneme süresi sonunda otomatik olarak ücretli hale gelen üyelikler de fark edilmeden aylarca devam edebiliyor. Bir bankanın araştırmasına göre katılımcıların %36'sı otomatik ödemeye bağlı aboneliklerini unuttuğunu belirtiyor. Uzmanlar, kredi kartı ekstrelerinin düzenli incelenmesini, kullanılmayan üyeliklerin iptal edilmesini ve otomatik yenileme ayarlarının kontrol edilmesini öneriyor. Farklı araştırmalara göre küresel abonelik ekonomisinin büyüklüğü 2025 itibarıyla 550 ile 625 milyar dolar seviyesine ulaştı. Pazarın gelecek 8 ile 10 yılda 1,5 ile 2 trilyon dolar bandına çıkabileceği tahmin ediliyor. Video ve müzik platformlarından yapay zeka uygulamalarına kadar hızla artan dijital abonelikler, hanelerin bütçesinde önemli bir gider kalemi haline geldi. Uzmanlar, tek tek düşük görünen abonelik ücretlerinin bir araya geldiğinde aylık 2000 ila 4000 liraya ulaşabildiğini belirterek, unutulan otomatik üyeliklerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin sanıldığı kadar zorlanmadan ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılan kedi sahiplerinin büyük bölümü kedilerini evde beslemeye devam etmek istediklerini söyledi. Araştırma kapsamında kedilerini dışarı çıkarmayı bırakıp evde yaşamaya alıştıran 87 kişiyle anket yapıldı. Katılımcılar geçiş sürecinin sonunda buna değdiğini ifade etti. Araştırmaya göre kedilerin %40'ından fazlası ev yaşamına hemen uyum sağladı. %8'i birkaç gün, %17'si ise birkaç hafta içinde yeni yaşam düzenine alıştı. Evcil hayvan sahiplerinin 2/3'ünden fazlası ise kedilerini evde tutmanın beklediklerinden daha kolay olduğunu söyledi. Çalışmanın başyazarı Dr. Julia Henning, sonuçların kedilerin kapalı alanda yaşayamayacağı yönündeki yaygın düşünceyi sorguladığını belirtti. Henning, ankete katılanların %77'sinin kedilerini evde beslemeye devam etmeyi planladığını ve uzun vadeli faydaların yaşanan zorluklardan daha ağır bastığını söyledi. Araştırma genç kedilerin uyum sürecini daha hızlı tamamladığını da gösterdi. 2 yaşın altındaki kedilerin %75'i birkaç gün içinde ev yaşamına alışırken 2 yaşın üzerindeki kedilerde bu oran %39'da kaldı. Kedi sahipleri evde bakım tercihinin en önemli nedeninin güvenlik olduğunu belirtti. Araç trafiği, diğer hayvanların saldırıları ve hastalık riski en çok dile getirilen gerekçeler arasında yer aldı. Bazı katılımcılarsa kedilerinin özellikle kuşlar başta olmak üzere yaban hayatına zarar vermesini önlemek istediklerini söyledi. Araştırmaya katılan birçok kişi kedileri evde yaşamaya başladıktan sonra kendilerini daha huzurlu hissettiklerini ifade etti. Bir kedi sahibi gün boyunca kedisi için daha az endişelendiğini söyledi. Araştırmada ev yaşamına geçişin bazı zorlukları da ortaya çıktı. Kum kabının daha sık temizlenmesi, kediye hareketli ve zengin bir yaşam alanı oluşturulması, kilo kontrolünün sağlanması ve artan bakım masrafları en sık dile getirilen sorunlar arasında yer aldı. Buna rağmen ankete katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceklerini belirtti. Yeni Zelanda'da yapılan araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin büyük bölümünün kısa sürede ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceğini belirtirken, güvenlik ve yaban hayatının korunması bu tercihin en önemli nedenleri arasında gösterildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre internet kullanan bireylerin oranı %92,3 oldu. TÜİK 2026 yılı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması verilerini açıkladı. Buna göre internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2025 yılında %90,9 iken 2026 yılında %92,3 oldu. Cinsiyet ayrımında 2026 yılında internet kullanım oranı erkeklerde %94,8, kadınlarda %89,9 olarak gözlendi. Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı %76 oldu. Bu oran erkeklerde %82,7 iken kadınlarda %69,4 olarak gerçekleşti. E-Devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek %93 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük %31,3 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bireylerin E-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında %65,6 ile resmi makamlar ve kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu %52,6 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve %45,7 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme takip etti. E-ticaret oranı 2025 yılında %55,7 iken 2026 yılında %60 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde %63,4, kadınlarda %56,6 oldu. Bu oran en son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde bireylerin %48,3'ünün 2026 yılı ilk 3 ayında mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü. İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı 2026 yılında bir önceki yıla göre 5,2 puan artarak %22,9 oldu. Bu oran erkekler için %22,4, kadınlar için %23,5 oldu. Bireylerin kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları sırasıyla %90 ile WhatsApp, %77,6 ile YouTube ve %71,1 ile Instagram oldu. TÜİK'in 2026 Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre Türkiye'de internet kullananların oranı %92,3'e yükselirken e-ticaret ve e-devlet hizmetlerinin kullanımında da artış görüldü. Araştırma en yaygın uygulamanın %90'la WhatsApp olduğunu ortaya koyarken onu YouTube ve Instagram takip etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler onu gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Avusturya Şansölyesi Stoker bugün Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Konya Emniyet Müdürlüğü'nden cezaevinde isyan haberlerine yalanlama geldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Ankara bugün önemli bir konuğu ağırlayacak. Avusturya Şansölyesi Christian Stoker bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler değerlendirilecek. Mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir teatisi bulunulacak. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına yönelik İzmir, Aydın ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Terörsüz Türkiye'ye destek mesajı geldi. Sosyal medya hesabından Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz dedi. Ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara asla geçit vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceklerini söyledi. Konya Emniyet Müdürlüğü'nden cezaevinde isyan haberlerine yalanlama geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E tipi kapalı ceza infaz kurumunda isyan çıktığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığı belirtilirken, söz konusu paylaşımların asılsız olduğu ve dezenformasyona karşı gerekli incelemenin yapıldığı bildirildi. Anayasa Mahkemesi'nden evlenen kadınların nüfus kaydına ilişkin karar çıktı. Anayasa Mahkemesi evlenen kadınların eşinin kütüğüne kaydolmasına yönelik yapılan itirazı karara bağladı. Buna göre kadının kaydının kocasının hanesine taşınmasının hukuki statüsüne veya somut bir menfaatine doğrudan ve belirleyici etkisinin bulunmadığı ifade edilerek itiraz reddedildi. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerde güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanarak toplatılacağı, ilgili imalatçı ve ithalatçılara da idari yaptırım uygulanacağı bildirildi. Güvensiz ürünlere ilişkin bilgiler güvensiz ürün bilgi sistemi GÜBİS üzerinden tüketicilerin erişimine sunuluyor. Vatandaşlar ilgili internet adresinden sisteme ulaşabiliyor.
0: Ekonomi.
1: Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bu ay geçerli olacak primleri açıkladı. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %4 oranında zam geldi. İstanbul'daki 0. basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 57.213 lira olurken riski en düşük olan 8. basamaktaki sürücünün primi 9.535 lira oldu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftayı %0,14 kaybederek 13.779 puandan tamamladı. Endeks az sonra açılacak. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 71 kuruş, euro 55 lira 15 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına bakacağız. Gram altının fiyatı 6.695 lira, çeyrek altın 10.924, tam altına baktığımızda 43.512, ata altını da 44.592 lira. Ve sevgili dinleyiciler, bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Keyifli bir röportaj sizleri bekliyor olacak. Yeşilçam'ın hafızalara kazınan isimlerinden Nuri Alço, kamera önündeki rollerinin ötesinde hayatından ve yıllara yayılan kariyerinden unutulmaz hikayeleri Radyo Sputnik'te Okan Aslan'a anlattı. Bu keyifli sohbeti bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
3: Yeşilçam'ın hafızalara kazınan isimlerinden Nuri Alço, kamera önündeki rollerinin ötesinde hayatından ve yıllara yayılan kariyerinden unutulmaz hikayelerle Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ın konuğu oldu. Özel hayatına dair merak edilenlerden mesleğe nasıl adım attığına, sinema dünyasında karşılaştığı vefa ve vefasızlıklardan, Cüneyt Arkın'la çektiği gerçekçi kavga sahnelerine kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulunan Alço, Katiller de Ağlar filmindeki hafızalardan silinmeyen helikopter sahnesinin kamera arkasında yaşananları da anlattı. Yıllar içinde değişen sinema ve televizyon sektörünü kendi deneyimleri üzerinden değerlendiren Nuri Alço, dinleyicilerden gelen mesajlara da içtenlikle yanıt verdi. Yeşilçam'ın perde arkasından unutulmaz set anılarına, özel hayattan bugünün sanat dünyasına uzanan sıcak ve samimi bir sohbetle sizlerle.
4: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve yakışıklı, genç sevgili Nuri Alço. Nuri abi, hoş geldin.
5: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
4: Tuğba Özdey'in organizasyonu bildiğim kadarıyla adadaydınız ve ateşler mateşler falan harika bir karşılama olmuş.
5: Güzel bir çok karşılama güzeldi. Oldu evet.
4: Nasıl abi, bu sevgi çok güzel bir şey değil mi insanlara?
5: Yani karakter oynayıp kötü adam oynayıp da bu kadar sevileceğini ben de bilmiyordum. Yani. Gerçekten. Şimdi sevginin karşılığını alıyorum gerçekten, doya doya. Coşkun da öyle yani. Bugüne kadar bütün çektiği filmlerde yuvalanan, taşlanan böyle bir insan. Fakat böyle bir ortamda sevgi yumağı oluştu. Harika ve biz de böyle götürüyoruz şimdilik.
4: Nur abi, gerçek hayatta yani şimdi sinemada,
5: evet,
4: Allah nazarlardan saklasın, yani o kadar muhteşem bir başarı ki, dışarıda bunun hiç sıkıntısı oldu mu? Olmuştur herhalde, çünkü çok kaptırıyoruz ya.
5: Bana olmadı, benim bambaşka bir yok. Bu gazozla falan böyle bağdaştırarak daha değişik, ama tabii Coşkun'un oynadığı karakterler daha değişik. Tecavüz sahneleri olduğu için ona saldırılar oldu, aynı Erol Taş'a olduğu gibi. Festivallerde, Adana Film Festivali'nde olsun, Antalya'da olsun, bunları yaşadılar onlar, ama ben gayet güzel çıktığım zaman bizim Fatma Girikler, Türkan Şoraller falan alkışlandı, ama ben çıktığım zaman durmuyordu alkışlar, yıkılıyordu.
4: Allah Allah.
5: En sonunda olan nedir dedi, bu gazozcuyu bu kadar alkışlıyorsun. Bize niye yok bu tezahürat dedi, Allah rahmet eylesin. Yani bunları yaşadık.
4: Neydi peki bunun sebebi? Yani bunun altında yatan sebepler ne olabilir sence?
5: Bilmiyorum, halkın işte sevgi gösterisi bu. Yani o kortejde arabalarda giderken de aynı şeyi. Gazozu olan geliyor, gazozu olan geliyor, gazozu olan geliyor.
4: Ya biz bile...
5: Baktım şimdi sizin masanıza da görünce gazozları böyle. Allah razı olsun, yani şu anda gazoz sayesinde işte paralar kazanıyoruz.
4: Abi şey...
5: Sinemadan pek köşeyi yok, çağırmıyorlar rolü. Ama sinemaya dizilere çağırıyorlar gene. Diğer şeylere gidiyoruz.
4: Bu arada sen gazoz seviyor musun gerçekten?
5: Severim gazozu.
4: Ha, yani gazozla artık özdeşleştin ama.
5: Özdeştik evet.
4: Sinemadan Yeşilçam sineması kazandırdı mı? Para kazandırdı mı?
5: Bizim zamanımızda para yoktu. Yani o zaman sponsorlar da yoktu. Her kıyafetimizi kendimiz alıyorduk.
4: Sen de özellikle öyle değil mi?
5: Ben zaten hep zengin adamını, zengin iş adamını oynuyorum. Aldığım kıyafetler hep İtalya'dan kendim alıyordum gidip, yani
4: Araçlarda da galiba öyle bir şey var mıydı abi? Kendi aracın filmlerde kullandığın falan oluyor muydu hiç?
5: Tabii. Kendi arabamdaydı. Yani aldığımız paralar çok cüzi rakamlar zaten. Onu parça parça alıyorduk. Şimdikilerde nerede? Şimdiki alınan paralarla.
4: İnanılmaz.
5: Birinci bölüme giriyor. Birinci bölümde araba sahibi, ev sahibi. Böyle paralar alıyorlar yani şu anda.
4: Peki Nur abi, günümüzde bu paralar alınıyor da günümüzdeki oyunculuklar nasıl sence? Yani dizi, sinema oyuncuları falan baktığın zaman.
5: Birkaç kişi hariç tabii, güzel oyuncular var, iyi oyuncularımız var. Ama diğerleri hepsi helalli bayanlar yani. Çektikleri bileti filmlerde, dizilerde bir anda aşk yaşıyorlar, bir anda evleniyorlar. Film bitiyor, dizi bitiyor, ayrılıyorlar. Yani bunları hep şey olarak kullanıyorlar. Bizde öyle nerede bir Fatma Yürek, Türkan veya diğer oyuncularıyla her filmde bir aşk, bir sevgili değiştirme olayı yok. Öyle bir şey. Yani yaşayamazlardı. Onları setlere dahi getiremezlerdi. Öyle bir sevgi vardı. Yani Yeşilçam camiası apayrı. Bir saygı sevgi çerçevesinde. Sete girdiğin zaman herkes birbirine sevgi, saygı içinde. Ciddi disiplinler içerisindeydi. Bizim, ama şimdi onları maalesef göremiyoruz.
4: Bir de şöyle bir şey var. Biz mesela izleyenler olarak ya şu bugün mesela hala televizyonlarda, ekranlarda hangi kanalı açarsak açalım Yeşilçam sinemasından işte filmlerin yayınlandığını, senin de çok filmlerin yayınlanıyor. Bilmiyorum buradan gelen bir şey var mı? Bir katkısı oluyor mu? Ekonomik olarak normalde yok, olması gerekmiyor mu aslında?
5: Şu anda hiçbir şey yok. Yani benim 350'ye yakın filmim var. Hiçbir şey kazanmıyorum. Hiçbir şey geliri yok. Sadece benim, bırakın onları, yani kendi adıma sigorta yaptırdım, sigorta bir şeylerini dahi kendim ödedim.
4: Allah Allah.
5: Çıkardığımda şeyi çıkardıklarında bir tek firmadan sigortalı yaptırmış beni oynarken. Yani başka da yok.
4: Bir de sen aslında Yeşilçam'ı bu anlamda şanslısından da
5: filme ilk başlangıcım orası zaten. Orayı tonlarca film çektim orada. Her hafta hiç boş durmuyordum. Bir günde 3 sinemaya gidiyordum. 3 film çekiyordum yani. 3 yönetmen anlaşıyordu. Yarım saat ona, 1 saat ona, 2 saat ona, ona göre gidiyordum. Fakat şu anda tabii ki.
4: Ya ben şeye şaşırıyorum Nur abi. Biz şimdi Yeşilçam filmlerini izlediğimiz zaman ya orada biz aslında kendi hayatımızı görüyorduk. Kendi yaşantımızı görüyorduk. Yani sizin oyunculuklarınıza baktığımız zaman sanki abi kamera yok orada. Yani o sizin bulunduğunuz yerde doğal kamera yok. İnanılmaz doğal. Tabii. Bugün o doğallıkları göremiyoruz. Kaldı ki bugün yapılan yapımların ben toplumun bir şeyini yansıttığını da görmüyorum işin gerçeği.
5: Tabii işte ezberliyorlar. Ezbere takılınca da takı takı rol yapmadan aynı şeyi öyle basıp gidiyorlar. Yani bir çizgi tutuyorlar. Şimdi bizim zamanımızda oyuncu koçu falan yoktu böyle bir şey. Şimdi oyuncu koçları var, çalıştıkları insanlar var. Kendi kendilerine çizgi çiziyorlar, nasıl yapıyorlar bilmiyorum.
4: Siz kendi kendinize spontane hiç çekimler esnasında aklınıza gelen bir şey olduğu zaman söyler miydiniz, yapar mıydınız falan?
5: Tabii söylerdim, yönetmenle paylaşırdım. Paylaşırdım. Uygun görürse tamam sana bırakıyorum derdi, oynardım ben.
4: Abi iyi rolde oynadığın Nur abi var mı hiç?
5: İlk başlarına iyi rolde oynadım. Baş rolleri için oynadım. Fakat sonradan Türker abi rahmetli, Allah rahmet eylesin. Benim ilk karakter oyunculuğum Kayıp Kızlar filmiyle başladı. Kayıp Kızlar filmine çağırdı beni. Sabahleyin bir telefon, gittim. Ondan sonra bana dedi ki sana başrol film çekiyorum.
4: Az bir şey daha yaklaşmanı rica edeceğim senden.
5: Sevindim tabii. Kadro başrol dedi. Tabii başrol dedi çünkü. Tarık Akan var dedi. Autobo var dedi.
4: Oo.
5: Şimdi Tarık Akan'ın yanında ben başrol nasıl oluyorum anlamadım.
4: Bir şaşırdım.
5: Sensin dedi, başrol dedi bana. Senaryoyu istedim. Dedi senaryo yok sana dedi. Gerek yok dedi. Sen oynarsın zaten dedi. Ondan sonra şaşırdım. Bekliyorum bir şey söylesin diye. Peki rolümü bir öbeleyim. Ne oynayacağım? Niye oynayacağım?
4: Onlar gelmiyor mu önceden bu arada? Senaryo falan?
5: Yok. Oraya çağırdı. Ondan sonra orada verecek.
4: Ha, orada verecek.
5: Yazıhanede verecek. Ya dedi işte kadın satan dedi, uyuşturucu kullanan dedi, satan dedi, böyle bir adam oynayacaksın dedi. Konuşamıyorum. Tutuldum kaldım öyle bir rolde. Annem acı, babam acı. Yani sülale beni topa koyar yani. Mümkün değil böyle bir şey. Ama dedi seni sonra dedi düzelteceğim dedi. İkinci rol dedi benim hanımımla, karımla dedi, Gülşen Bükkoğlu'yla. Sonra dedi hemen dedi Alev Alev çekeceğim dedi. Alev Alev'de oynuyorsun dedi. Orada iyi adam, bir iyi adam, bir kötü adam. Dengeleyeceğiz dedi. Dengeleyeceğim dedi. Peki dedim. Bizim film bir başladı. Nasıl oynuyoruz? Yıkılıyor. Tabii bütün siyah beyaz çekiyoruz o zaman. Çekilen bir şeyler gidiyor Türkiye'ye bakıyor akşamdan nasıl oyunlara karakterlere hepsini görüyor. Aman diyor devam edin bunu bırakmayın devam. Ulan duyuyorum Alev Alev çekiliyor. Tarık Akan Cüneyt Arkın başlamış. Açıyorum diyor Türkiye'ye abi ne oldu ben yok muyum burada vardım ne oldu? Seni yakaladım bırakmam dedi tamam sen devam et.
4: Yani sen o şekilde devam edeceksin dedi yani.
5: Çok güzel oynuyorsun harika bir şey dedi devam et. Şimdi iyi bir tipte adamın kötü adam oynaması, karakter oynaması başka. Onun arkasından Tele Kızları Hülya Avşar'la. Arkasından Taçsız Kraliçe Yosma. Böyle bağladı gitti.
4: Öyle devam etti.
5: İşte karakter oyunculuğu benim öyle başladı.
4: Şimdi bu arada şeyi duyuralım. Hani uyuşturucu, alkol bunların sağlığa zararlı olduğunu
5: tabii,
4: söyleyelim.
5: Tabii.
4: Buradan belirtelim. Nur abi kötü rolü en iyi oynayan kişi. Ya kötü rol oynamak, kötü karakter oynamak zor bir şey mi? Yani,
5: zor, en zor o zaten.
4: Öyle mi?
5: Tabii. Yani karakter oyuncusu filmi alır başından sonuna kadar o götürür. Tarık Akan'la gidiyordu gazeteciler 4 gün çalıştı Tarık Akan. Ben 22 gün çalıştım.
4: Öyle mi?
5: Film 22 günde bitti. 22 gün ben setteydim.
4: 22 gün boyunca.
5: Tabii. Tarık Akan 4 gün geldi. Polisi komiseri oynuyor çünkü. Olayları çözecek bilmem falan. 14 günlük bir şey. Gazeteciler hikayeyi sorardı. Ben bilmiyorum. Nuri'ye gidin sorun diyordu. Bana geliyorlardı. Ben anlatıyordum hikayeyi. Hani ama o zaman... Ne oldu? Tarık Akan filmi. Hiç sorun değil. Olsun ama çok güzel gençlere nasihat verici, uyuşturucudan kaçmalı sağlamak.
4: Tabii orada mesajlar vardı aslına bakarsan.
5: Her çektiğimiz filmde mesaj vardı. O mesajları vermek.
4: Abi seninle beraber gençlik, seninle tabii. beraber aileler şey dedi. Aman dedi yukarı dışarı bir yere çıktığında.
5: Tabii.
4: Bir yerde bir şey içme kimseden bir.
5: Aynı şekilde. Düşün. Bugün restorana yemeğe gittim. Boğaz'da balık yemeğe gittim. Bir baktım Beyaz annesi falan oturuyor böyle. Ben de Eskişehir'den tanırım yani sen mi? Beyaz'a merhaba anneciğim falan dedi. Annem dedi. Annesinin elini öptü. Annesi hemen bir bardak vardı. Üzerine baktım peçete koydu. O ne? Düşünün yani. O yaşta kadın dahi etkilenmiş. Artık onu almış yani o mesajı.
4: Ama işte bu rolü iyi yapmakla ilgili bir şey.
5: Tabii.
4: Abi ben sen gelmeden evvel şey dedim anonsta dinleyicilerimize. Radyomuzda olağanüstü bir hareketlilik var. Herkes yemeği içmeyi bıraktı. Nur abi şimdi asansörden yukarı doğru çıkıyor. Bayılanlar oluyor mudur acaba falan?
5: Ben çok memnunum yani. Bu filmlerde yine gelse yine oynarım. Çünkü yani hakikaten gençliği uyaracak bir sürü mesaj.
4: Çok. Bu aslında şimdi, baktığımız
5: o zaman internet yok, şey yok, televizyon yok. Ya yani kız sevgilisi pastanenin köşelerine gidiyor bir şey içecek. İşte gazoz içine hap atmalar, ilaç atmalar.
4: Bununla ilgili çok güzel bir uyarı.
5: Tabii.
4: Çok güzel bir uyarıydı. Yani baktığımız zaman bu bize topluma hani komik bir tarafı var. Ama diğer taraftan az önce söylediğim şey abi sen çok iyi biliyorsun. Gerçekten anneler babalar tabii. çocuklarını böyle uyarırlardı.
5: Üniversiteye gönderirken İstanbul'a oraya buraya gönderirken aman kızım dikkat et bak şöyle böyle nasihat ediyorlar.
4: Nur abi bu hap hikayesi nasıl ortaya çıktı? Kimin aklına geldi? Nereden çıktı ortaya?
5: Vallahi o zaman Erdoğan Tınaş'tı senaryo. Yazan Türker abinin sayesinde öyle bir şey yapıldı gerçekten de olan şeyler şimdi hepsini yaşıyoruz işte.
4: Bir şey söyleyeceğim senin bütün filmlerde hap kullanıldı mı abi?
5: Yok.
4: Yani içeceği hap atılmadı filmlerde vardı.
5: Filmde var tabii.
4: Sevgili dinleyiciler şimdi sevgili Nuri Alço canlı yayında konuğumuz 0505 171 66 56 mesajlar bu arada geliyor. Nuri abi şu sarı toplardan bir tanesini çekmeni rica etsem onu açarsan içinde onların sorular var. Soruyu bir okusak bir tane yanıtlasak. Tamam. Bu arada benden gelen bana gelen mesajlar. Nuri Alço'yu konuk ettiğiniz için size ve Radyo Sputnik'e çok teşekkür ederim. Nuri Alço'ya iki sorum olacak. Dur. Bu soruyu okuyacağım. Şimdi vaktimiz dar evet. diye. Abi ne çıktı? Kura topunda.
5: Alaaddin'in sihirli lambası sende olsa. Cinli pazarlık yapmadan isteyeceğin üç dilek nedir?
4: Ne olurdu abi? Alaaddin'in sihirli lambası sende cin çıktı. Dile benden ne dilersen dedi Nuri Alço'ya.
5: Ne diyeyim abi bunlara şimdi, anlatayım ben üç tane şeyi. Bir açık benimle yaşasınlar görsünler yani.
6: Vay çok güzel. Gel benimle ne olduğunu gör yani. Hanımlar beyler tekrar burada olacağız. Kısa bir jingle'ımız var, onu gireceğiz. Ondan sonra konuğumuz sevgili Nuri Alço. Gelen mesajlar var, kendisine soracağız, konuşacağız. Birazdan buradayız, ayrılmayın, geliyoruz.
7: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
6: Evet değerli dinleyiciler, konuğumuz sevgili Nuri abi, Nuri Alço. Nuri Alço'yu konuk ettiğiniz için size ve Radyo Sputnik'e çok teşekkür ediyorum. İki sorum olacak. Birincisi, kendisi özel hayatında bugüne kadar hiç kimseye gazoz ikram etmiş mi? İkinci sorun da Coşkun'la, tecavüzcü Coşkun'la görüşüyor mu diye. Görüşüyorlar. Onu biliyorum ben, Ömer Faruk Bayram. Hatta dün beraberdik.
5: Dün beraberdik. Bugün de illa balık yemeye gidelim dedi. Beraber olacağız akşama inşallah.
6: Abi hiç gazoz ikram ettin mi? Onu soruyor.
5: Vallahi şimdiye kadar esmedim gazozdan sonra. Anca filmlerde öğrendik o gazoz ikram etmeyi. Ama hakikaten çok güzel bir şey, konu işi işlemişiz ya.
6: Vallahi çok güzel bir konu. Yani, hiç aklına gelir miydi böyle bu kadar şey, hani tarihte yer alacak bir şey ya. Yani unutulmayacak bir şey o.
5: Unutulmayacak bir şey yani. Sonra dedim gittim kimyager arkadaşım. Pfizer'de çalıştım 2 sene ben. Eskişehir, Kütahya, Afyon bölgelerinin müsilliğini yaptım. İlaç dedim, müvesiliği var. İçine dedim ne atılıyor dedim. Ne atılır? Bu üç kızları dedim baştan çıkarmak için falan. Neyse onları dedim bir merak ettim. Biri sorar falan diye.
6: Yani, bilgi sahibi olayım
5: bilgi
6: diye.
5: Bilgi sahibi olayım diye tabii. Yani çektiğimiz filmlerde zaten kötüye oynuyorsak dahi. Bir uyuşturucu kullananı, köprü altında yaşananları... Bakırköy'e gidip adamları, onları seyretmeleri, ben hep onları seyrederek bir yere geldim yani, oynadım. Köprünün altına girdik, rahmetli de birlikte Coşkun, ben, yaz yani o kol kokulu kesik çolak oynadı o zaman rahmetli. Onlar da köprünün altında çok yaşadık. O zaman yaşayanlar da vardı yanımızda orada. Onların aralarına girdik falan böyle. Tayfur'la beraber.
6: Abi şeyi söyleyeceğim. Şimdi senin ekranda gördüğümüz kadar bir de seni biz bir yerde daha görüyoruz. Tam da o gördüğümüz yerlerden dolayı sana vefa kelimesini yaklaştırıyoruz. Nuri Alço ve vefa. Çünkü bununla ilgili röportajlar falan da izledik. Cenazelerde seni çok görüyoruz mesela. Evet. Mümkün mertebe hayatını kaybetmiş olan, özellikle sanata, sinemaya, insanların hayatına, tanımasa da bu ülkedeki insanların hayatına dokunmuş olan kişilerin son yolculuğunda seni görüyoruz orada. Senin böyle bir vefalı bir tarafın var. Bir de ya bir insanım, taraftan tabii. İnsanların da vefasız bir tarafı da mı var? Ne diyorsun?
5: Var yani insanların şey? Kötü gününde beraber olmak lazım. İyi gününde herkes beraber olur. Bizim camiadan öyle insanlar var ki yani cenazelere gelmez. Yıllarca arkadaşlık yapmış, beraber aynı filmde oynamış. Yani şaşırıyorum. Mesela sinema sanatçıları Soder'in başkanlığını yapmış insanlar var. Bunların yani bırakın bir çiçek gönderin veya kendiniz gelin bir yolculuğunu uğurlayın kardeşim. Oturduğunuz o masada koltuğun değerini verin. Yani bütün festivallere gidiyorsunuz, Adana'ya gidiyorsunuz, Altın Koza'ya gidiyorsunuz. Yani oralardan eksik olmuyorsunuz ama böyle günlerde de bunların yanında olun. Günah, yazık.
6: Evet.
5: Yani Allah rahmet eylesin, Kadir abinin cenazesinde bile o Türkan Şoray zor yürüyordu. Öyle haliyle dahi geldi, duasını yaptı ve kalmadı, ayakta duramıyor çünkü. Ve götürdüler. Ne kadar duygusal, güzel bir şey.
6: Evet. Senin Nur abi en çok ama en çok tuttuğun, senin yer aldığın film, en çok sevdiğin film hangisi oldu? Unutamadığım böyle etkisi.
5: Benim unutamadığım en büyük film benim Kayıp Kızlar'dı.
6: Kayıp Kızlar. İlk film aynı zamanda.
5: İlk film aynı zamanda.
6: Onun etkisi her zaman bir
5: en
6: başka
5: büyük
6: diyorsun.
5: Hasat rekoru. Türkiye'nin en büyük hasat rekoru. Kırdı. O zaman İnci Sineması vardı. İnci Sineması'nda galası yapılmıştı. Caddelere boy boy afişler asılıyordu. Bez afişler falan. Yürüyemiyorduk. Öyle bir şeydi. Bütün oyuncular, Tarık Akan rahmetli, Ahusu, bütün oyuncular Türkiye'nin İnanoğlu hepsi geldi.
6: Bu senin hayal ettiğin bir şey miydi abi? Yani sen sinemayı bu şekilde hayal ediyor muydun yoksa ediyorum, hiç beklemediğin
5: tabii,
6: bir anda?
5: Tabii yani sinemacılık o gala günleri bambaşkaydı. Ama şimdi ne gala günü ne galalar, şimdi hepsi basına yönelik çalışılan şeyler.
6: Peki en iyi diyeceğin, birlikte oynamaktan mutlu olduğun oyuncu desem sana, kadın erkek?
5: Fatma Girik.
6: Fatma Girik. Başka erkek?
5: Tarık.
6: Tarık Akan.
5: Cüneyt Allah rahmet eylesin. Tarık abi bunlar.
6: Cüneyt abi.
5: Tabii. Cüneyt abi hiç. Yani Allah var, oynarken provada kavga sahneleri vardı birbirimize. Gelirdik provada, ilk yumruğum derdi sağdan vuracağım. Tamam. Vurdu. İkinci sol dedi. Üçüncü mideye çalışacağım falan. Hep onlara göre hazırlanıyoruz.

0: helikopterle kavga sahnemiz var. Kaçma sahnesi, uyuşturucu ya vatağına düşürmüşüm kızını. Uçak helikoptere biniyorum, atlıyorum, bacağımla atıp yukarı çıkıyorum kendime. Adam koşarak geliyor, helikopterin ayağından yakalıyor ki bağlanmadan herhangi bir şey yok. Kendini yukarı çekiyor, helikopterin üstünde kavga ediyoruz. Bana yumruğu vuruyor, ben aşağı düşüyorum. Böyle bir ulan baktım yatak kocaman, hep karton kutular. Zaten bir şey yok, üstünde yatak var. Aşağı düşeceğiz, yukarı çıktıkça helikopter yükseldikçe masa kadar oldu, küçücük bir yeri. Bir yana düşsen toprağa çakılacaktın.
1: Ya siz gerçekten helikoptere mi çıkıp tutunuyorsunuz?
0: Tabii helikopterde kavga ediyoruz. Tabii gerçek hep sahneler. Bana bir yumruk attı, tabii şeyde almam, savrulmam lazım. Ben bir aşağı atladım. Ulan tam dönerken bir baktım arkamdan geliyor. Ben hemen yuvarladım, aşağı kaçtım. Ulan dedi kurnaz, ne kaçırdı? Düşsen üzerime düşeceksin, kemiklerim kırılacak aşağıda. Yani düşün, böyle enteresan şeyler. Çok güzel anlar.
1: Bu çok enteresanmış gerçekten.
0: Evet,
1: ya.
0: Evet.
1: Abi hiç komedi, bu arada sen, hiç komedi filmi var mı oynadığın?
0: Uzaylı Zekiye'de oynadım.
1: Ha, Uzaylı Zekiye'de.
0: Uzaylı Zekiye'de oynadım. Ondan sonra birkaç tane öyle komedi filmim var.
1: Ne bileyim ya, seni bir de böyle komedi filminde falan, hani gerçekten bir komedinin içinde Hababam sınıfında falan hayal ettim bir an Nuri abiyi.
0: Evet.
1: Gerçekten ya, iyi ki varsınız ya.
0: O zaman çok güzel bir amacı. Bugün Yılmaz Güney ile çalışmak ne güzel bir şey ama çok kısmet olmadı. Ben geldim, tam bir hikaye çekecekti, cezaevine düştü gitti, olaylar yaşadı. Olmadı rahmetli. Benim bir Ayan Işık, bir de Yılmaz Güney ile yoktur filmim.
1: Onun
0: yani
1: dışında
0: hepsinde var.
1: Hepsiyle var. Hepsiyle de çok güzel anılar birlikte
0: arkadaşlarım,
1: tabii,
0: tabii hepsinde de devam ediyor.
1: Ne kadar güzel.
0: Edison'dan
1: sen disiplinli bir insan mıydın? Yani tabii, şey tabii. Film konusunda, iş konusunda.
0: Tabii tabii, biz oturdukmuş şimdi öyle paydası olurdu. Kadir Savun, Madir Savun falan benden büyükler tabii.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yemek yerdi, biz ayrı bir yere olurduk. Oğlum böyle geldilerdi, kendi çağırırlardı, öyle giderdik masaya. Onların yanına beraber yemek yemeye, düşün yani. Bizde hep şey var. Şimdi öyle, şimdi nerede? Şimdi sete gidiyoruz, selam bile vermiyorlar yani.
1: Siz set haricinde, çekimler haricinde falan görüşür müydünüz, sohbet görüşürdük, eder miydiniz?
0: Tabii, tabii ben Fatma Girik'te de çok belediye başkanlığı zamanında da yanındaydım. Bodrum'dayken de yanındaydım. Yani gider hep ziyaretini yapardım, yanına giderdim. Sette öyle bir kadındı ki o. Yani oynarken ilk önce sette çalışan işçileri yemeğe verdirtirdi. Kendi eliyle verirdi, dağıtırdı onları. Yiyin derdi.
1: Vay be.
0: Biz nasıl vücutla çalışıyoruz oğlum, siz bedenen çalışıyorsunuz diye. Bunlar böyle bir şey vardı. Şimdi
1: ne kadar güzel, ne kadar güzel. Şimdi arka planda çalışan insanlar yine neler neler çekiyorlar. Ama haklarını alabiliyorlar mı, alamıyorlar mı, bunların tartışmalarını görüyoruz.
0: Evet.
1: Bir de üzülerek söylüyorum, tabii ki genelleme yapmıyoruz ama Nuri abi çok güzel bir noktaya değindi. Sanatçı kelimesini hak etmek lazım. Yani onun sağını solunu iyice doldurmak lazım.
0: Evet,
1: hal
0: evet.
1: Hareketlerine değil mi abi, ne diyorsun?
0: Evet, tabii işte onu çok önemli. İşte o çizgiyi tutturdun, onun dışına çıkamazsın. Çıktığın an kayboluyorsun zaten.
1: Evet.
0: Biz o çizgiyi bozmadık bu seneye kadar, bu yaşı. 50 sene geçti. Yarım asırdan fazla yaşıyordu yani sinema camiasında. Allah'a şükürler olsun, hiç bozmadık ve o sevgiyi, saygıyı da şu anda alıyoruz, karşılığını alıyoruz.
1: Nuri Alço müziği olsun kesin abi demiş bir dinleyicimiz var zaten, yani şu anda altta çalan
0: Türkiye'de müzik... tek müziği olan sanatçı benim, başka sanatçı yok zaten.
1: Şöyle, Bursa'dan selamlar emekçi taksici kardeşin, bu arada sevgili abime çok selam demiş.
0: Sağ ol,
1: hoş geldin abi
0: ederim
1: demiş. İyi haftalar, merhaba Nuri Alço, bu hafta iyi başladı dinleyiciler. Gazoz içebilir mi demiş, istediğiniz kadar içebilirsiniz.
0: İçebilir. Gazozlar benden, hiç merak etmesine. Rahatlıkla siz ikram edebilirsiniz benim yerime.
1: Çok iyi. Hüseyin Ay selamlarını göndermiş. İyi yayınlar. Nuri abiye selamlar. Nuri Bey'e selamlar. Feryada Gücüm Yok adlı filmde.
0: Evet.
1: Gelecek projeksiyonu yapmıştı. Elbette rolü gereği. Bugünlerde o filmde söyledikleri için ne düşünüyor Nuri Alço'dan? Gazoz ikram edelim Trump'a demiş. Bir dinleyicimiz göndermiş.
0: Evet, o zamanlar bakır. Gerçekten Feryada Gücüm Yok, Orhan Gencebay Müjdar'la beraber oynadığım filmde. Böyle anlatıyordum hikayeyi ve elimde böyle resimlerini açarak, insanların kağıttan kesilmiş resimlerini.

0: Ve o anlattığım şeyler bugün yaşanan şeyler. Herkes gerçekten inanıyor. Ya nasıl bildin, nasıl o zaman söyledin bu lafları diyorlardı. Düşün, şu anda onları birebir yaşıyoruz, aynısını.
1: Nur abi, yemeklerle aran nasıl? Yemek yemeyi sever misin?
0: Allah aşkına,
1: yapar
0: severim,
1: mısın yemek?
0: Severim. Pek yemek yapmasın bilmem ama
1: öyle mi? Hiç yaptığım bir şey yok mu Nur abi?
0: Burcu olduğum için hep yemek seçerim yani, balık.
1: Burcu Hanım mı?
0: O Allah razı olsun.
1: Bu arada şöyle Allah nazardan saklasın diyeyim. O kadar güzel, o kadar örnek, o kadar yakışan bir görüntü var ki.
0: Teşekkür ederim.
1: Biz bugün gerçi kendisini de bekledik ama bu arada sosyal medyada videolar falan yayınlıyorsunuz, acayip video yani.
0: Onlar işte Burcu bakıyor. O halle.
1: Abi geçen konuşuyoruz. Dedim ki ya videolar çok güzel. Okan dedi gerçekten öyle mi dedi. Vallahi dedim çok güzel. Devam edin yani. Çok gülüyoruz dedim. Bir kere sen varsın yani videolarda. Sosyal medyanın aran nasıl bu arada?
0: Ben pek kullanmasını bilmiyorum ama benim bütün telefonlarım falan Burcu ile ilgileniyor. O bakıyor.
1: Bu arada hiç dizi, film, herhangi bir proje olmuyor mu? Ya, gelmiyor mu teklif?
0: Eşref Rüya'dan aradılar. Öyle kaldı. Bir sonra Yeraltı'ndan aradılar.
1: Ondan sonra, İyi yapımlar bir de bu arada.
0: Yeraltı tabii. Yeraltı'na dedim tam okey. Yeraltı şimdi Eşref Rüya'yı da geçti. Eşref Rüya zaten bitirdiler. İşte orada bir takım Levent araya girdi, devreye bir takım laflar falan söyledi. Olmadı.
1: Kaldı orada. Yani.
0: Kaldı, yarım kaldı.
1: Nur abi, gerçekleşmemiş bir hayalim var mı? Hiç şu ana kadar olmamış ama mutlaka yapacağım dediğim bir şey var mı? Ne bileyim, bir proje olur, başka bir şey olur, bir yere gitmek olur, bilemiyorum yani.
0: Ya kafamda bir yere gitmek değil de güzel bir proje yani. Şu anda ben Eskişehirliyim. Ben baba tarafı gerçi Trakya, Şarköy, Keşan Uzunköprü orada. Çünkü dedem Kelalçon torunu olduğum için oradan gelen bir şey var. Ama Eskişehir bir talebe şehri. Çok güzel bir şehir. Ve Eskişehir'in yaşantısı hakkında, talebelerin olayıyla ilgili güzel bir, kendim böyle bir film yapmak istiyorum.
1: Ah ne güzel ya. İnşallah. İnşallah çok güzel olur.
0: Yapan da olsa ben yönetmenliğini yapmak istiyorum.
1: Ah ne güzel ya. Çok güzel olur vallahi. İnşallah gerçekleşir.
0: İnşallah.
1: Okan Bey, efsane programı ilgiyle dinliyorum. Nuri Baba'yı çok severim. O yaşayan bir efsanedir. Çok selamlar, sağlıklı ömürler diliyorum
0: amin,
1: demiş.
0: Amin,
1: Ahmet güzel. Parlak göndermiş. Ne güzel mesajlar geliyor Nuri abi. Valla sevilmek güzel şey galiba ya.
0: Allah razı olsun.
1: Yayını dinlerken bu başka bir mesaj gelmiş. Şöyle bir bakalım. Bir dönem İstanbul Bağdat Caddesi dahil Türkiye'nin her yerinde duvarlarda Nuri Alço ismi yazıyordu demiş. Yazıyorlardı demiş. Öyle değil mi abi?
0: Evet, çöp konteynerlerinde, elektrik trafolarında, dağlarda, Eskişehir'e giderken diyorlarda dağlarda bütün yazılar. İşte genç üniversite talebelerinin yazdığı yazılardan, sloganlar.
1: Abi hiç sokakta falan başına bir şey geliyor muydu böyle? Acayip bir şeyler yaşıyor muydu? Kızıyorlar mıydı sana?
0: Yok, hiç böyle bir kızma yok.
1: Ya bir de sen çok yakışıklı, hala da çok yakışıklısın da gençliğinde bakıyorum abi. Evet, yani kötü adam olacak rol şey, tip de yok değil, sende ya.
0: İlk başladığında korktum. Yani bu yazıları görünce bir sabah bir kalktım. Ya ben de Şişli Savcılığına gittim.
1: Senin hikaye.
0: Ya dedim başımıza bir şey gelir, herhangi bir olay olur. Bilmem ne, benim böyle sokak yazıları falan. Ondan sonra müracaatta bulunmuş bir şeyde, şeyde bulundum.
1: Abi Erol Taş karşı. Rahmetli neler yaşamış da yani.
0: İşte dedim ya, onlar yaşadılar, onlara taş attılar. Erol abiye taş attı, dedi bana şeyde atıyorsunuz ya dedi, ne güzel dedi. Demek rolümü iyi oynamışım.
1: Aslında bu önemli bir şey değil mi? Ben böyle düşünüyorum. Ne olur yanlış düşünüyorsam söyle. Biz filmi izlerken bir insana ne kadar gıcık oluyorsak, herhalde sinir oluyorsak, bence o işini hakikaten mükemmel yapıyor. Doğru mu abi?
0: Doğrudur.
1: Gerçekten öyle ya.
0: Gerçekten öyle.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
1: Yeni bir çalışması var mı sevgili Nuri Alço'nun? Eskileri özlüyoruz demiş Bora Bey, göndermiş.
0: Sinema filmi çekiyoruz. Sinemalardan var şimdi. Sinema teklifleri var. Onları yapıyoruz ama tabii eski oyuncular nerede? Eski kadrolar, eskileri bulmak çok az sayıda kaldık. Şurada 5 kişiye var, 10 kişiye yok yani.
1: Senin Nuri abi rol almadığın ama izlemekten çok mutlu olduğun, sevdiğin yapım, yerli de olabilir, yabancı da olabilir. Film, hangi filmi seviyorsun
0: mesela? Ben de çok seviyorum.
1: Ne?
0: Çok da iyi bir oyuncu. Eskilerden kalan zaten Kenan Kala falan, onlar hepsi bıraktılar, gittiler. Kıvanç Tatlıtuğ.
1: Kıvanç Tatlıtuğ yenilerde.
0: Bana benzeyen ve bir bakıyorsunuz psikopat oynuyor, bir bakıyorsunuz salon adamını oynuyor. Çok yakışan ve ağırlığını veren çok iyi bir oyuncu. Hı hı.
1: Oyuncu dediğin
0: onu,
1: herhalde...
0: Onunla oynamak da çok isterim yani. Bol falan böyle olmalı.
1: Sen bütün karakterleri oynayabilir misin Nur abi? Yani iyi, kötü, sert, ne bileyim...
0: Oynarım hiç.
1: Duygusal.
0: Hiç. Yani duygusal filmde de oynarım benim. Hı. Şeyde hı hı. iki gözü kanlar içerisinde ağlayan Çorum'da çekiyoruz filmi. Hı hı. İki çocuğum var. Çocuğumu duyurmak için böbreğimi sattım. Hı hı. Böbreğimin parasıyla ev yok. Otelde kalacak şey yok. Parkta yatarken sattığım böbreğimi sattığım parayı çaldılar. Hı hı. Emniyete gittik falan. Ki emniyet müdürü de oynuyor böyle. Hı. Orada ifade olayına girdim. Yönetmen stop diyemedi.
1: Allah Allah. O kadar mı role girdin
0: kandan,
1: yani?
0: Yani gözlerim iki kan çanağına dönmüş.
1: Allah Allah.
0: Nasıl ağlıyorum? Nasıl duygulanmışım? Nasıl... Stop diyecek.
1: Gerçekten
0: bekliyorum.
1: Gerçekten yaşıyorsun yani.
0: Abi diyalog bitti, titriyorum, diyalog bitti. Ulan bakacağım ona, bakamıyorum da kessin yeter diye. En sonunda dayanamadım. En sonunda dedim yeter, bitmedim sahne dedim. Ya.
1: Ya, sen ya, normal hayatta da böyle duygusal mısındır abi?
0: Duygusalımdır yani. Ya. Filmi seyrettiğim zaman böyle... Duygulanırım. Biliyorum nasıl çekildiğini biliyorum, ne nasıl olduğunu biliyorum.
1: Ama yine de
0: bildiğim halde burada
1: yani,
0: ya ne
1: sen ağlıyorsan bizi...
0: Nasıl çekildiğini biliyorsun, niye ağlıyorsun buna boşu boşuna da.
1: İyi ki varsın Nur abi demiş dinleyicimiz.
0: Sağ olun.
1: Mustafa Bey göndermiş, bakalım. Okan Bey merhabalar, Bursa'dan Recep. Yıllar önce Nur abiyle İstiklal Caddesi'nde Merdivenli Mekanlar Sokağı'nda denk gelmiştik. Masaya oturmak üzereyken iki masada bayanlar oturuyordu. Sırf onlar rahatsız olmasın diye masa değiştirmişti. Bu hareketini yıllar boyunca unutmadım. İdolüm oldu, olmuştu demiş. Sevgili Recep Bey göndermiş. Ay canım abim benim ya. Bir de böyle hani rahatsız olurlar falan diye mi düşünüyorsun?
0: Tabii saygıdır bu ya. Onların ortamını bozmamak lazım. Veya onların konuştuklarını duymamak gerekiyor. Onun için yani hiçbir zaman... İlla ısrarla bir bayanın yanına oturalım ya bilmem ne falan. Aha. Öyle bir düşüncem yoktu benim hiçbir zaman.
1: Gülşen Bubikoğlu'yla oynadı mı Nur abi demiş.
0: Oynadım
1: Çanakkale'den
0: tabii.
1: Selamlar demiş dinleyicimiz.
0: Oynadım. Hı hı. Oynamadığım hiçbir şey yok, benim sanatçı yok.
1: Abi şöyle geçmişe dönüp baktığın zaman hiç keşke dediğin bir şey var mı? Yani ne bileyim, nasıl değerlendiriyorsun bu meslek hayatını? İyi ki de girmişim be, iyi ki de yapmışım, iyi ki de bu işi seçmişim. Çünkü sen başka alanlarda bankacılık, ilaç mümessili, profesyonel voleybol, ordu milli takımı. Yani oralardan da ses var mı bu arada? Müzik güzel söyler misin?
0: Var, o zamanlar mırıldanarak söylüyordum yani. O da var.
1: Ciddi misin sen? Böyle.
0: Ama sinemayı çok seviyorum yani.
1: Türkü diyorum, şarkı söylüyor muydun abi ya?
0: Evet.
1: Şarkı ses güzel.
0: Murat Soy'dan falan o zaman. Abi yani çıkmayan sahneye kalmadı ki o zaman İzmir Fuarı'nda. Yani bütün yapımcılar teklif geliyordu. Çünkü tıklım tıklım. Cüneyt abi bile çıktı, düşünün yani. Cüneyt abi de ki ses yoktur. Çıktı, karate yaptı, bilmem ne yaptı sahnede. Yani İzmir Fuarı demek çok büyük bir fuar ya. Orada bütün... Mahmut Ekimoğlu da çıktı, Murat Soy'dan da çıktı. Yani çıkmayan kalmadı.
1: Aslında ben biraz da şey düşünüyorum. Ülkemizde Yeşilçam'da çok sevilen inanılmaz güzel filmler yapıldı. O filmler belki günümüzde tekrar yapılsa, bilmiyorum. Sen ne dersin böyle bir şeye, sıcak bakar olur mısın? İster misin böyle bir şey?
0: İbrahim Tatlıses'le biz çektik film. Hı hı. Nasıl isyan etmemiş etmiştik. Hı hı. Onda dedi ya, programına çağırdı gittiğimde. Hı. Ya baba dedi, yok büyük hasılat rekoru kırdı, çok büyük ses getirdi. Hı hı. Ne olur dedi, o filmi bir daha çeksek dedi, nasıl hı. olur dedi. Hı hı. Çekelim dedim ama işte başına da böyle olaylar gelince kaldı.
1: Sen kendi sesini hiç kullandın mı Nur abi filmlerde? Hiç oldun mu?
0: Kullandım.
1: Öyle mi?
0: Kullandım.
1: Ama çok fazla yok herhalde.
0: Yok. Beni...
1: Genelde Esen Günay ya da Pekcan Koşar. Öyle mi? Onlar seslendirdi seni.
0: Yok
1: abi.
0: Beni Saadettin Erbil.
1: Ha öyle
0: konuşuyordu.
1: Mi?
0: Kayıp Kızlar'da falan Saadettin Mehmet Ali Erbil'in babası konuşuyordu.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
1: Abi batıl inanç var mıdır burada Nur abi? Böyle batıl inançların falan var mıdır?
0: Vardır.
1: Takıntılar var mı sende hiç?
0: Yok,
1: ne bileyim, düzen de... takıntısı, şey temizlik takıntısı
0: yok,
1: falan.
0: Yok öyle bir sıkıntım yok. Öyle bir sıkıntılarım yok.
1: Hiçbir zaman olmadı diyorsun.
0: Dini inancım kuvvetlidir.
1: Bu arada bütün aile, sendeki bütün aile, sen hep söylüyorsun hacı hoca diyorsun. Yani dini vecibelerini yerine getirenler.
0: Abim de rahmetli hacı.
1: Allah rahmet
0: eylesin. Yengem de gitti. Annem, babam, yeğenim, abimin oğlu, onlar dahi hepsi
1: abi hacı, çok fena hacı. Bir durum ya böyle rol alıp yani
0: inançları hepsinin kuvvetlidir. Ben mutluyum, memnunum.
1: Sana
0: ben
1: hiçbir şey demediler mi böyle kötü karakteri bu şekilde karakteri oynayınca falan?
0: Yok, ne söyleyecekler sonra da öğrenmeler tabii.
1: Sakladın değil mi?
0: Seyrettikçe gördükçe onlar şaşırdı. Babamın yanına gidemiyordum. Nasıl? Abime soruyordum. Ne diyor, bir şey diyor mu babam diye.
1: Bir dakika mesajlar tamam. Kemal Sunal'la filmi var mı demiş bir dinleyicimiz.
0: Yok, bir Kemal Sunal'la yok.
1: Onu ben de bilmiyordum. Merhabalar. Demet Akbağ'ın Nuri abiye yaptığı heykel şakası efsaneydi. Nuri abinin verdiği tepkiler daha da efsaneydi demiş dinleyicimiz.
0: Evet.
1: İsmail Bey göndermiş.
0: Güzel bir çalışmaydı o. Demet hakikaten çok güzel yakalamış. Kendisi de sette yok, göremedim zaten de. Sonradan çıktı bir ara, nereden çıktıysa. Öyle uyandım yani. Heykel olayı, caddelere isim soyad verme olayı. Güzeldi o program.
1: Vallahi çok güzel ya. Nur abi şimdi bir o mu bu mu bölümümüz var. Tek kelimelik bunlar. Mesela ak mı kara mı?
0: Ak.
1: Ak. Az mı çok mu?
0: Az.
1: İyi mi kötü mü?
0: İyi.
1: Gece mi gündüz mü?
0: Gündüz.
1: Çay mı kahve mi?
0: Çay.
1: Çay. En çok şey mi seversin?
0: Her zaman çay benim. Evet. Kahve içmem.
1: Yemek peki günde böyle düzenli bir şekilde
0: normal
1: mi
0: besleniyorsun? Normal sabah kahvaltımı yaparım öyle.
1: Spor mu spor falan filan hiç oldu mu spor?
0: Yapıyordum zamanında tabii.
1: Bıraktın tabii şimdi.
0: Şu anda tabii.
1: Ama gayet abi, dinç görünüyorsun yani, Nur abi gözünü seveyim
0: şu
1: ya.
0: Şu anda spor yapmaya kalksın bir yere gittiğim zaman zaten yürüyemiyorum.
1: Ama tabii
0: tam başlıyorum tam koşmayı bakıyorum bir resim çektirelim be terliyim yani. Hmm.
1: Şey. Ama bir de tabii sen şimdi kalple ilgili değil mi?
0: Tabii sıkıntılar, problemler yaşadım Allah aşkına.
1: Çok iyisin iyi görünüyorsun. Çok teşekkür ediyorum Nur abi.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Vallahi billahi iyi ki varsın vaktimizde oldu.
0: Davet ettiniz geldim.
1: Asıl çok bizim için tanıdım. Bizim çok için şeref.
0: Sağ ol.
1: İnşallah güzel günlerini güzel yapınları. Ve yeni projelerde de seni görmeyi
0: i̇nşallah,
1: çok arzu ederiz.
0: İnşallah. Size ve ekibinize çok teşekkür ederim.
1: Radyomuzu beğendin mi bu arada Radyo Sputnik'i?
0: Harika bir şey.
1: Biraz gelirken zorlandık ama Nur abi olsun.
0: Evet biraz öyle oldu.
1: Canımızsın iyi ki varsın. Hanımlar beyler Nuri Alço Türk sinemasının efsane ismi. Allah uzun ömür versin, güzel bir ömür versin kendisine. Sağ
0: amin
1: olsun
0: cümlemize.
1: Sağ olsun bizi kırmadı. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlar için ortalama vücut sıcaklığı 37 derece olmasına rağmen yaz aylarında hava sıcaklığı bu dereceye yaklaştığında serinlemenin yöntemlerini arıyoruz. Bunun nedeni insanlar için olması gereken ortam sıcaklığının vücut sıcaklıklarından 15 derece daha düşük olmasıdır. Bilim ve Teknik Dergisi'ndeki habere göre insan vücudunda gövde içinde sıcaklık iç organların işlevsel şekilde çalışması için 37 derece civarında. Kol ve bacak gibi uzuvlarımızda ise sıcaklık gövde içine göre bir miktar daha düşük. Vücudumuzun düşük ortam sıcaklığına ihtiyaç duymasının kökeninde enerji dönüşümleriyle açığa çıkan ısı enerjisinden kurtulma gerekliliği bulunuyor. Trilyonlarca hücremizde yaşanan metabolik faaliyetler sonucunda büyük bir enerji açığa çıkıyor. Bunun sonucunda da vücut içi sıcaklığının sürekli artması bekleniyor. Vücudumuzsa açığa çıkan ısı enerjisini etkin bir şekilde transfer ederek iç ortamı belli bir sıcaklıkta tutmak için yöntemler kullanıyor. Diğer hava koşullarının da elverişli olması durumunda 20 ila 25 derece arasında sıcaklığa sahip bir ortamda çoğu insan vücudu ısı transferini verimli bir şekilde geliştiriyor. Hava ciltle aynı veya daha yüksek sıcaklığa sahip olduğunda vücut kan akışını hızlandırmak, terlemek gibi farklı yöntemler deniyor. Böylece kanın sıcaklığı ciltten daha yüksek olduğu için cildin sıcaklığı yükselerek havadan daha sıcak hale geliyor. Terleme durumundaysa su buharlaşarak gaz haline geçerken cilden enerji alıyor ve bu sayede vücut serinletiliyor. Ortalama insan vücudu sıcaklığı 37 derece olmasına rağmen sıcak havalarda serinlemenin yöntemlerini arıyoruz. Peki hava sıcaklığı vücudumuzdakinden daha düşük olmasına rağmen neden sıcaklıyoruz? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz sıcağında telefonunuzu şarj etmeyi unutmazsınız. Kendinizi de unutmayın. Bol bol su için. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İnsanlık tarihi kadar eski olan bazı şehirler binlerce yıl boyunca kesintisiz bir şekilde varlıklarını sürdürdü. Uygarlıkların beşiği sayılan bu şehirler, farklı kültürlerin, imparatorlukların ve medeniyetlerin izlerini taşıyor. Arkeolojik kalıntıları, kadim yapıları ve tarihi dokularıyla geçmişten günümüze köprü kuran bu kentler, modern dünyada hala yaşamın sürdüğü yerler olarak dikkat çekiyor. İşte dünyanın en eski şehirleri ve binlerce yıllık tarihlerinin izleri. Damas, Suriye. Damas, Suriye'nin ve dünyanın en eski kesintisiz yerleşim yerlerinden biridir. Milattan önce 3000 yılında kurulduğu düşünülmektedir. Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada bulunması nedeniyle tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültürel merkez olmuştur. Helenistik, Roma, Bizans ve İslam uygarlıklarının etkisi altında kalmış ve her biri şehre farklı dokular kazandırmıştır. Şehirde bulunan Ümeyye Camii özellikle dikkat çekici bir yapı olup Arap ve İslam mimarisine ilham kaynağı olmuştur. Eriha, Filistin. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Eriha yaklaşık 11 bin yıllık bir geçmişe sahiptir ve dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olarak kabul edilir. Arkeolojik kazılar şehirde milattan önce 9 bin yılına ait avcı toplayıcı toplulukların izlerini ortaya çıkarmıştır. Antik dönemde büyük bir taş duvarla çevrili olan Eriha, dünyanın bilinen en eski surlarına sahiptir. Şehir bugün yaklaşık 20 bin kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Fayyum, Mısır. Mısır'daki en eski şehirlerden biri olan Fayyum, Nil Nehri'nin batısında yer almakta olup milattan önce 4000 yılına kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Antik çağda Şeret olarak bilinen bu şehir Yunanlılar tarafından Krokodilopolis olarak adlandırılmıştır. Kent eski Mısır tanrılarından Sobek'e adanmış bir merkezdi. Bugün Fayyum ticaret ve tarım merkezlerinden biri olup 433 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Beyrut, Lübnan. Beyrut milattan önce 3000 yılına kadar uzanan bir yerleşim geçmişine sahiptir. Antik Mısır kaynaklarında da adı geçen şehir Roma döneminde büyük bir akademik merkez olmuştur. Orta Çağ'da Venedikli tüccarlar için önemli bir liman kentiydi. Osmanlı döneminde ticaret ve üretim merkezi olarak gelişmiş, Fransız sömürgesi altında ise modernleşme yaşamıştır. Bugün Beyrut'un nüfusu yaklaşık 2,4 milyondur. Biblos, Lübnan. Milattan önce 6000 yılında ilk yerleşimlerin başladığı Biblos, Ön Asya'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Fenike uygarlığının önemli bir kenti olup Antik Mısır'la kereste ticaretinin merkezlerinden biriydi. Şehir tarih boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. Halep, Suriye. Milattan önce 3300 yılına kadar uzanan bir geçmişe sahip olan Halep, Mezopotamya'nın en eski şehirlerinden biridir. Şehir, Amoriler, Hititler, Persler ve Osmanlılar gibi çeşitli uygarlıklar tarafından yönetilmiştir. Bugün Halep, 2,2 milyonluk nüfusuyla Suriye'nin en büyük ikinci şehridir. Atina, Yunanistan. Atina, milattan önce 1200-1300 yıllarında Mikene uygarlığının bir parçası olarak ortaya çıkmış ve zamanla antik Yunan dünyasının entelektüel ve siyasal merkezi haline gelmiştir. Şehir Partenon gibi anıtsal yapılarıyla ünlüdür ve bugün 3,15 milyon kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Plovdiv, Bulgaristan. Plovdiv, Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir ve milattan önce 6000 yılına kadar uzanan bir tarihi vardır. Şehir Trak, Roma, Bizans ve Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. Bugün Plovdiv 350 bin kişilik bir nüfusa sahiptir. Gaziantep, Türkiye. Milattan önce 4000 yılından beri yaşamın sürdüğü Gaziantep, Hititlerden Osmanlı'ya kadar çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Bugün 2,1 milyon nüfusa sahiptir. Susa, İran. Milattan önce 5000 yılına kadar uzanan Susa, Elam, Pers ve Part uygarlıklarının merkezi olmuştur. UNESCO Dünya Mirası listesindedir ve bugün yaklaşık 52 bin kişilik bir nüfusu vardır. Dünyanın en eski şehirleri ve binlerce yıllık tarihlerinin izlerini sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bugün görüşme gerçekleştirecek. Yurt dışına kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ'cü yakalandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanmasının akabinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Görevden uzaklaştırılan Çiçek, istifa açıklamasında CHP Genel Merkezi tarafından savunması alınmadan disiplin kuruluna sevk edilmesini eleştirerek Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum dedi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün meclise görüşülecek. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de genel kurula katılması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bugün saat 12'de bir görüşme gerçekleştirecek. Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'yla saat 12'de bir araya gelerek görüşme yapacak. Görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada bir kişinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işlediği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan işlem başlatıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir otelde havuz bakımı yapıldığı sırada gaz sızıntısı meydana geldi. Sızan kimyasal gazdan etkilenerek solunum sıkıntısı ve mide bulantısı yaşayan 15 kişi bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ve özel araçlarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Yurt dışına kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ'cü yakalandı. Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçmaya hazırlanan 3 Fethullahçı terör örgütü şüphelisi tutuklandı. Dış gündemle devam edelim. Fransa'nın güneydoğusunda yangınlarla mücadele sürüyor. Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektar alan kül oldu. Filipinler'de muson yağmurları nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 384.520 ailenin yani yaklaşık 1,3 milyon kişinin şiddetli hava koşullarından olumsuz etkilendiği bilgisini paylaşan yetkililer 58.650 kişinin halen tahliye merkezlerinde bulunduğunu ifade etti.
2: Ekonomi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, Haziran'da bir önceki aya kıyasla %0,45, geçen yılın aynı ayına göre %28,66 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi %1,68 artarken, işçilik endeksi %1,66 azaldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026'nın ilk 6 ayında esnaf ve sanatkarlara 74,8 milyar lirayı aşan finansman sağlandığını açıkladı. Bolat, söz konusu finansmanın 98.678 kullandırım kapsamında uygun geri ödeme koşullarıyla sunulduğunu belirtti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.822 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 71 kuruş, euro 55 lira 18 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda altındaki yükseliş sürüyor. Gram altın 6.700, çeyrek altın 10.931, tam altın 43.521, atı altını ise 44.548 liradan işlem görüyor. Milli atıcılar 23 yaş altı Avrupa tüm dallar şampiyonasında 3 madalya kazandı. Polonya'da düzenlenen organizasyonun 9. gününde ay yıldızı atıcılar 1 altın ve 2 gümüş madalya elde etti. Şampiyona 12 Ağustos'ta sona erecek. Futbola devam edelim. Real Madrid'e forma giyen milli futbolcu Arda Güler için Avrupa futbolunda gündem yaratacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Paris Saint-Germain'in genç yıldız için İspanyol devine 115 milyon euroluk teklif sunduğu öne sürüldü. Trabzonspor'un dünya ünlü yeni transferi Muhammed Salah, bordo mavili formayla kamera karşısına geçtiği reklam filmiyle büyük beğeni topladı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan reklam filmi kulüp tarafından "Rüyada görürsünüz" diyenler "Bizde rüyalar gerçek olur" sloganıyla paylaşıldı. Bu arada Trabzonspor Salah transferinin akabinde sosyal medya hesaplarında 1 milyon yeni takipçi kazandı.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da beklenen hava parçalı ve az bulutlu 32 derece. İstanbul parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğlen saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. İzmir ve Antalya az bulutlu ve açık. İzmir 37, Antalya 36 derece. Trabzon parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28. Gaziantep sıcak 38. Diyarbakır açık 38 derece. Van parçalı ve çok bulutlu 28 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Sizce hala bu mitlere Batı'nın ihtiyacı var mı? Çünkü biraz kör göze parmak gibi artık. Kararlar çok rahat bir şekilde alınabiliyor. Keza işte Gazze'deki durum da ortada. Hala bu mitlere ihtiyaç var mı sizce? Ne düşünüyorsunuz?
4: Artık tamamen bitti. Bir ölçüsüzlükler çağının içindeyiz. Almanya için, bütün Avrupa için, Amerika için bu halk düşmanı tavırları, insanlık düşmanı, büyük insanlık ailesine düşmanlar dolayısıyla. Hı hı. Bu emperyalizmin çok agresif bir aşaması. Yani bütün bu hikayeler Sovyetler Birliği'nin ve sosyalizmin ayakta olmasıyla ilgili. Çok korkuyorlardı onun ilerlemesinden. Dolayısıyla Sovyetler Birliği ayaktayken işçi sınıfı da bir şekilde ayakta kalmayı başarıyordu. Dolayısıyla bu şeye karşı, büyük anlatıya karşı bir hikaye uydurmaları gerekiyordu. Böyle hikayeler uydurdular. Biz o hikayelerin arkasında neler döndüğünü biliyoruz. CIA aracılığıyla işte uyuşturucu kaçakçılığını kontrol ederek, İtalya'da, Avrupa'da bu kontrol gerillaları kurarak aslında gerçekte onun ne anlama geldiğini biz çok iyi biliyoruz.
5: Çok iyi biliyoruz.
4: Yeniden bir cumhuriyeti ayağa kaldırmamız lazım. Bütün mesele bu. Bütün mesele bu.
3: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sayın Orhan Gökdemir, gazeteci yazar, konuğumuzdu.
4: Cumhuriyeti ayağa kaldırmamız lazım, bütün mesele bu.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum, her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Dünya Haberi.
1: Mutlu günler, saatler 11 onu gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Dışişleri Bakanlığı bildirdi, Ukrayna'da çatışmanın dondurulması Rusya için uygun değil. İsrail basınından gelen Müçteba Hamaney'in durumu kritik iddialarına İran'dan videolu yanıt geldi. Fransa'nın güneydoğusunda yangınlarla mücadele sürüyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus medyasına konuşan Galuzin, Ukrayna krizinin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan çatışmanın durdurulamayacağını belirterek, çatışmanın dondurulması seçeneğini kabul etmediklerini vurguladı. Galuzin demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmanın dondurulması ihtimaliyle ilgili sözlerini de hatırlatarak, Devlet Başkanımız Putin'in defalarca dile getirdiği üzere krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan herhangi bir dondurma seçeneği mümkün değil. Zelenski'nin gerçeklikle tüm bağını kopardığı ve Kiev'in ortak olarak gördüğü ülkelerde bile hoşnutsuzluğa yol açacak şekilde çatışmayı tırmandırmaya çalıştığı da açık ifadelerini kullandı. Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom uzmanlarının İran'daki Buşehir nükleer güç santraline geri dönmeye başladıklarını bildirdi. Rosatom Genel Müdürü Alexey Lihachev gazetecilere yaptığı açıklamada 5 kişiden oluşan ilk mühendis grubunun Buşehir nükleer güç santralinde göreve başladığını, böylece santraldeki Rus personel sayısının 25 kişiye ulaştığı bilgisini verdi. Lihachev, gerilimin tırmanmaması halinde önümüzdeki 2 hafta içinde bu şehre onlarca çalışanın daha gönderileceğini, sonbahara kadar nükleer santraldeki personel sayısının 100'e ulaşacağını vurguladı. Rosatom çalışanları İran'daki Buşehir nükleer güç santralinin saldırılara hedef olmaya başlamasının ardından tahliye edilmişti. Ukrayna ordusunun önceki gece Belgrad'a düzenlediği saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetti. İkisi çocuk, 25 kişinin yaralandığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 13'ü yatarak tedaviye alındı. Bir kişinin durumu ise ağır olarak değerlendiriliyor. Belgrad Bölgesi Acil Durumlar Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre saldırılarda 30 apartman, 3 sosyal ve 6 ticari tesisle 30'dan fazla otomobilde hasar gördü. Rusya Soruşturma Komitesi terör saldırısı maddesi kapsamında cezai soruşturma başlattı. ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'la müzakerelere yönelik süreci sessizce yürütüyoruz açıklaması geldi. Trump, İran'la devam eden müzakere sürecine ilişkin Axios'a yaptığı açıklamada yeni bir askeri operasyon emri vermek yerine İran üzerindeki ekonomik baskının artmasına izin vermeye hazır olduğunun sinyalini verdi. İran'ın ekonomik olarak çok kötü durumda olduğunu ve askerlerinin maaşlarını ödeyecek parası olmadığını vurgulayan Trump, ABD'nin deniz ablukasının İran rejiminin ekonomik krizini daha da kötüleştirdiğini söyledi. Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusunda ise işler yoluna girecek, her zaman yoluna girer, bu bir satranç oyunu gibi değerlendirmesinde bulundu. İsrail basınından gelen Müçteba Hamaney'in durumu kritik iddialarına İran'dan videolu yanıt geldi. İran medyasının ilk kez yayımlanan yeni video olarak duyurduğu yaklaşık 13 saniyelik kayıtta Hamaney, dini eğitim verdiği düşünülen bir ortamda öğrencileriyle birlikte görüldü, ancak videonun çekim yeri ve tarihi açıklanmadı. İran dini lideri Müçteba Hamaney, eski devrim muhafızları ordusu komutanı olan danışmanı Muhsin Rıza'yı Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atadı. İran lideri Müçteba Hamaney'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Muhsin Rıza'nın uzun yıllara dayanan tecrübesine ve İran-Irak Savaşı'ndaki başarılarına işaret edildi. Yunanistan'da 106 farklı noktada Filistin'e özgürlük mitingleri yapıldı. Adalardan şehir meydanlarına kadar birçok yerde Filistin bayrakları dalgalandı. İsrail'in yaptığı soykırım protesto edildi. Başkent Atina en büyük mitinglerden birine ev sahipliği yaptı. Atina'daki eylemde Monostraki Meydanı'nda toplanan binlerce kişi daha sonra sloganlar eşliğinde Sintagma Meydanı'na yürüdü. Yunanistan'ın birçok adasında da Filistin'e özgürlük mitingleri yapıldı. Yunan hükümetinin Filistin yanlısı politikaları protesto edildi. Öte yandan İsrail ise Filistin yanlısı protestolar nedeniyle Yunanistan'daki İsraillerden kendilerini gizlemeleri istendi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'daki İsraillere dikkat çekmemeleri ve kimliklerini belli edecek durumlardan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu. Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Abelardo de la Espriella yemin etti. Kolombiya'da 21 Haziran'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kazanan sağcı 48 yaşındaki lider 2026-2030 dönemi için görevi resmen devraldı. Cumhurbaşkanının yemin etmesinin ardından başkent Bogota'dan 21 pare top atışı yapıldı. Prostat kanseri nedeniyle tedavi gören eski ABD Başkanı Joe Biden'ın tedavisinin iyiye gitmediği bildirildi. 83 yaşındaki Joe Biden yaklaşık bir yıldır kanserle mücadele ediyor. Biden'ın oğlu Hunter Biden, babasının tedavisinin iyiye gitmediğini, kanserin yayıldığını ve metastaz yaptığını açıkladı. Biden'ın Mayıs 2025'te prostat kanserine yakalandığı açıklanmış, hastalığın agresif bir tür olduğu ve kemiklere sıçradığı belirtilmişti. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı. Assam eyaleti başbakanı Sarma, eyaletin 25 bölgesinde 1 milyondan fazla kişinin sellerden etkilendiğini belirtti. Şiddetli yağışlar ve sellerin eyalet altyapısına da büyük zarar verdiği, eyalet genelinde 16.951 hektarlık tarım arazisinin sular altında kaldığı belirtilmişti. Son haber Fransa'dan. Fransa'nın güneydoğusunda yangınlarla mücadele sürüyor. Fransa'nın güneydoğusundaki Drôme vilayetinde yaklaşık bir haftadır devam eden yangın henüz söndürülemedi. Yerel basında yer alan haberlere göre ülkedeki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınırken Drôme vilayetine bağlı yangınlarda şu ana kadar yaklaşık 400 hektar alan yandı. Henüz söndürülemeyen yangınlarda 4 itfaiye eri de hafif şekilde yaralandı. Fransız Meteoroloji Ajansı ülke genelinde 17 vilayette yangın riskinin yüksek olduğunu açıkladı. Ülkede yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girildiği ve 22 vilayet içinde sıcaklık uyarısının turuncu olduğu bildirildi. Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektar alan kül oldu. Radyo Sputnik'tesiniz. Dünyanın haberini aktardık. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya haberi.
2: Çok sesli haber ve çok sesli müziğin adresi. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Haber ve müziğin en doğru adresi. Burası Radyo Sputnik.

0: haber ve müziğin en doğru adresi. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik.
1: You ready, B? Let's go get him.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırma B12 vitamininin yalnızca enerji ve sinir sistemi için değil, yaşlanmayı yavaşlatma ve bağışıklığı destekleme açısından da önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar eksikliğin kas kaybından hafıza sorunlarına kadar birçok sağlık problemine yol açabileceği konusunda uyardı. B12 vitamini sağlıklı kan hücrelerini ve sinir fonksiyonlarını desteklemekten zihni zinde ve odaklanmış tutmaya kadar sayısız faydaya sahip. Şimdi ise bilim insanları bir başka olumlu etki daha keşfetti. Cornell Üniversitesi araştırmacılarına göre B12, insan vücudunu hızlandırılmış yaşlanma ve hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir. Farelerde B12 eksikliklerini inceleyen son çalışma, vitaminin metabolizma üzerindeki stresle ve bağışıklık sistemine hedef alan istilacılarla savaşabileceğini buldu. İnsanlar et, tahıllar ve ekmekler gibi takviye edilmiş gıdaları içeren dengeli bir beslenme düzeniyle daha fazla B12 alabilir. Cornell çalışması yeterli B12 almanın spor salonunda da ilerleme kaydedilmesini sağlayabileceğini gösterdi. Bunun nedeni belirsiz olsa da B12 eksikliğinin kas ağrısıyla bağlantısı daha önce kurulmuştu. Kas geliştirmek sadece iyi görünmekle ilgili değil, kas gücü ve kütlesi bizi yaralanmalardan korumaya yardımcı olur ve kemik kaybını yavaşlatabilir. Harvard Tıp Fakültesinden Dr. Howard Levin, iyi haber şu ki araştırmalar güç antrenmanının kemik kaybını yavaşlatmada rol oynayabileceğini ve hatta kemik

0: Emziren kadınlarınsa 2,6 mikrograma ihtiyacı var. Çünkü B12 bebek için de önemli. Yale Halk Sağlığı Okulu'na göre düşük B12 seviyelerinin erken doğum riskini artırdığı bile gösterilmiş. Harvard'a göre bu vitamin açısından en zengin besin midye ve 85 gramında 84 mikrogram B12 bulunuyor. Ancak midye sevmiyorsanız 85 gram somonda 4,9 mikrogram, 170 gram yağsız sade yoğurtta 1,3 mikrogram ve büyük bir yumurtada 0,6 mikrogram da alabilirsiniz. Hayvansal ürün tüketmeyenler için bir kase kahvaltılık gevrekte 6 mikrogram ve bir bardak çikolatalı soya sütünde 1,7 mikrogram bulunuyor. Takviyeler de bir seçenek ancak hiçbiri ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından denetlenmiyor. B12 hapları bu vitaminden 50 ila 5000 mikrogram içeriyor. B12 vitamini sağlıklı kan hücrelerini ve sinir fonksiyonlarını desteklemekten zihni zinde ve odaklanmış tutmaya kadar sayısız faydaya sahip. Şimdi ise bilim insanları bir başka olumlu etki daha keşfetti. Cornell Üniversitesi araştırmacılarına göre B12, insan vücudunu hızlandırılmış yaşlanma ve hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sadece belirli bir bölgede yetişen, başka hiçbir yerde doğal olarak bulunmayan endemik bitkiler, Türkiye'nin biyolojik zenginliğini gözler önüne seriyor. Her yıl keşfedilen yeni türlerle birlikte bu eşsiz miras daha da genişliyor. Sadece belirli bir bölgeye özgü olarak yetişen bitki türlerine endemik bitkiler adı veriliyor. Bu bölgeler kimi zaman bir ülke coğrafyasının tamamı kadar geniş olabilirken, kimi zaman yalnızca bir il, ilçe, mahalle, köy, nehir ya da göl kıyısı, bir dağın eteği veya dar bir vadi gibi oldukça sınırlı alanları kapsayabiliyor. Endemik kelimesi kökenini Latince'de yerli anlamına gelen endemus sözcüğünden alıyor. Nadir bitkiler yaşam alanlarının son derece kısıtlı olması nedeniyle genellikle nesli tehlike altında olan türler arasında yer alıyor. Ancak her nadir bitki aynı zamanda endemik olmayabiliyor. Türkiye jeolojik ve jeomorfolojik yapısından iklim çeşitliliğine, toprak yapısından su kaynaklarına kadar birçok özelliği sayesinde dünya üzerindeki bitki biyoçeşitliliği açısından en zengin ülkeler arasında gösteriliyor. Ülkemizde yaklaşık 12 bin bitki türü yetişiyor. Bu türlerin yaklaşık 4 bini sadece Türkiye sınırları içerisinde görülen endemik türlerden oluşuyor. Türkiye'deki bitkilerin yaklaşık %33'ü endemik bitki niteliğinde. Her yıl onlarca yeni bitki ya da alt türünün keşfedilmesi Türkiye florasının ne kadar zengin ve dinamik olduğunu ortaya koyuyor. Birçok endemik ve nadir türün nesli tehdit altında olduğundan dolayı koruma altına alınmış durumda. Bilim ve Teknik Dergisi'nde yer alan habere göre Türkiye'nin farklı bölgelerinde endemik bitkilerin dağılımı ise şu şekilde. Akdeniz bölgesinde 850, Doğu Anadolu'da 500, İç Anadolu'da 350, Karadeniz'de 300, Ege bölgesinde 200, Marmara'da 110 ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 70 tür endemik bitki bulunuyor. Türkiye'de yaklaşık 12 bin bitki türü bulunurken bunların yaklaşık 4 bini yalnızca Türkiye'de yetişen endemik türlerden oluşuyor. Her yıl keşfedilen yeni bitki türleri ülkenin bitki biyoçeşitliliğinin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milli sporcular 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Polonya'da düzenlenen organizasyonun 9. gününde Ay Yıldızlı Atıcılar 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Trap erkekler kategorisinde Egemen Ağca altın, kadınlar kategorisinde ise Nisa Nur Aydemir gümüş madalya kazandı. Trap kadınlar kategorisinde Esma Samira Kaya, Nisa Nur Aydemir ve Ela Afacan toplam 305 puanla takım halinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyona 12 Ağustos'ta sona erecek. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcular 3 madalya kazanma başarısını gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: enerjinin seyri.
1: Saatler 11.50, enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Başdımar, önce özetler. Yarından itibaren benzin fiyatlarına ikinci zam bekleniyor. Temiz enerji alanında faaliyet gösteren girişimlere 6,5 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Sanayi üretim endeksi Haziran'da aylık bazda %0,1 arttı, yıllık %1,4 azaldı. Ayrıntılar bültenimizde. Benzin fiyatlarına ikinci zam bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya bağlı olarak benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 8 kuruş zam bekleniyor. Bu miktarın 1 lira 55 kuruşunun pompa fiyatlarına yansıyacağı tahmin ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, temiz enerji alanında faaliyet gösteren girişimlere 6,5 milyon liraya kadar destek sağlanacağını duyurdu. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KOSGEB tarafından hayata geçirilen hızlandırma desteği çağrısını tanıttı. Çağrı, temiz enerji, iklim teknolojileri, sürdürülebilir tarım, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir finans alanlarında faaliyet gösteren girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını hedefliyor. Program kapsamında Tekmer işletici kuruluşlarıyla GOL sahibi Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Bu kaynak, kuruluşların bünyesindeki girişimlerin uluslararası büyümesini destekleyecek hızlandırma programlarının hayata geçirilmesinde kullanılacak. Kacır, destek sayesinde girişimlerin yeni yatırım ve işbirliği fırsatlarına erişiminin güçlendirilmesini amaçladıklarını belirtti. Belediyeler ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak aydınlatma gideri kesinti oranları yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yürürlüğe giren karar, büyükşehir belediyeleriyle mücavir alanlarındaki belediyelerin il özel idaresi gelirlerinden yapılacak aydınlatma giderleri kesintisini 3'e katladı. Daha önce büyükşehirler için %20 olarak uygulanan kesinti oranı %60'a yükseltilirken diğer belediyelerde ise bu oran %10'dan %30'a çıkarıldı. Büyükşehir sınırları dışında kalan yerlerde aydınlatma giderlerinin %60'ı ilgili il özel idaresi payından kesinti yapılmak suretiyle karşılanacak. Düzenleme 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 6 maddesine dayanıyor. Yeni karar 8 Eylül 2014 tarihli ve 2014'te 6784 sayılı Bakanlar Kurulu kararını yürürlükten kaldırdı. Düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya girdi. Kararın yürütülmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na verildi. Sanayi üretim endeksi Haziran'da aylık bazda %0,1 arttı, yıllık %1,4 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla %1,4 geriledi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Haziran'da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre %1,6, imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,1 artış gösterdi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali 1. Güç Ünitesindeki türbin tesisi bir sonraki devreyi alma aşamasına hazır. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesindeki türbin tesisi sistemlerinin buhar almaya hazır hale geldiğini gösteren kritik test başarıyla yürütüldü. Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre Akkuyu NGS'nin 1. Güç Ünitesinde bulunan türbin yoğunlaştırıcısında deneme amaçlı vakum oluşturma işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Böylece türbin tesisi ana sistemlerinin devreye alma çalışmalarındaki bir sonraki aşamaya hazır olduğu teyit edildi. Bu kapsamda uzmanlar türbin yoğunlaştırıcı ünitesinde vakum oluşturacak sistemin sızdırmazlığını ve türbinin termomekanik durumunu kontrol ederken aynı zamanda yoğunlaştırıcıdaki vakum seviyesi, buhar basıncı, yatakların sıcaklık rejimi ile gövde ve rotorların termal genleşmeleri gibi ekipman çalışmalı parametrelerini de izledi. Türbin şaft döndürücü aracılığıyla döndürülürken uzmanlar türbin kanatları tasarım gerekliliklerine uygun şekilde çalıştığını doğruladı. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 83,57 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 84,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı günü 83,55 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11 Eylül itibariyle kapanışa göre %0,02 artarak 83,57 dolar oldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Enerjinin seyri.
2: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Mecliste terörsüz Türkiye sürecini yasal zemine oturtmayı amaçlayan çerçeve yasa maratonu başladı. Avusturya Şansölyesi Christian Stöcker bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. LGS birinci nakil sonuçları sorgulama ekranı 2026 erişime açıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Terörsüz Türkiye teklifi genel kurulda. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve Meclis Adalet Komisyonu'nda 17 saatten fazla süren mesainin ardından kabul edilen çerçeve yasa teklifi genel kurulda görüşülmeye başlandı. Meclis Genel Kurulu Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan birleşimin başında 20 milletvekiline yerlerinden gündem dışı söz verdi. Oturuma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı. Türk bayraklı atkı takarak oturuma katılan İYİ Parti milletvekilleri sıralarına Türk bayrağı koydu. Ankara bugün önemli bir konuğu ağırlayacak. Avusturya Şansölyesi Christian Stöcker bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler değerlendirilecek. Mevcut işbirliğinin geliştirilebilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunulacak. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap suçlarına yönelik İzmir, Aydın ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Balıkesir'deki depremlerin ardından tamamlanan işleri ve konutlar bugün sahiplerini bulacak. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Balıkesir'de 10 Ağustos 2025 ve 27 Ekim 2025'te meydana gelen depremlerin ardından yapımı tamamlanan 305 konut ve bir iş yeri bugün hak sahiplerine teslim edilecek. YKS tercih süreci bugün sona eriyor. YKS sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlamıştı. Adaylar tercih işlemlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. LGS birinci nakil sonuçları sorgulama ekranı 2026 erişime açıldı. LGS birinci nakil sonuçları açıklandı demiştik. İlk yerleştirmede istediği okula giremeyen veya şansını bir üst sıradaki tercihlerinde yeniden denemek isteyen binlerce öğrenci için nakil değerlendirme süreci tamamlandı. LGS birinci nakil sonuçları saat 10 itibarıyla erişime açıldı. Spor. Milli atıcılarımız 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı. Polonya'da düzenlenen organizasyonun 9. gününde ay yıldızlı atıcılar 1 altın ve 2 gümüş madalya elde etti. Şampiyona 12 Ağustos'ta sona erecek. Trabzonspor'un dünyaca ünlü yeni transferi Muhammed Salah bordo mavi formayla kameraların karşısına geçtiği reklam filmiyle büyük beğeni topladı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan reklam filmi kulüp tarafından "Rüyada görürsünüz" diyenler "Bizde rüyalar gerçek olur" sloganıyla paylaşıldı. Bu arada Trabzonspor Salah transferinin ardından sosyal medya hesaplarında 1 milyon yeni takipçi kazandı.
0: Ekonomi.
1: Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Buna göre trafik sigortası primlerine yaklaşık %4 oranında zam geldi. İstanbul'da 0. basamakta bulunan riskli sürücünün primi 57.213 lira olurken riski en düşük olan 8. basamaktaki sürücünün primi 9.535 lira oldu. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerde güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanarak toplatılacağı, ilgili imalatçı ve ithalatçılara da idari yaptırım uygulanacağı bildirildi. Öte yandan güvensiz ürünlere ilişkin bilgiler güvensiz ürün bilgi sistemi, kısa adıyla GÜBİS üzerinden tüketicilerin erişimine sunuluyor. Vatandaşlar ilgili internet adresinden sisteme ulaşabiliyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.822 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 71 kuruş, euro ise 55 lira 18 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına bakacağız şimdi. Gram altına baktığımızda 6.694 lira, çeyrek altın 10.922 lira, tam altın 43.501 lira, ata altını da 44.517 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz. Yayınımıza Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. 13.25'e kadar ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikteyiz. Sizler de hoş geldiniz yayınımıza kıymetli dinleyiciler. Saat 12.45 itibarıyla bir de konuğumuz olacak. Bugün itibariyle değerli dinleyiciler, konuğumuzla konuşacağız. Coğrafya Olimpiyatları Türkiye'de gerçekleşiyor. Bunun üzerine komite başkanını canlı yayında misafir edeceğim, ağırlayacağım. Kıymetli dinleyiciler, saat 12.45'ten itibaren radyonuz Radyo Sputnik'te. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Sosyal medyadan bizleri takip edebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, Twitter'da Radyo Sputnik hesabını takip edebilirsiniz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp numaramız Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında sevgili İsmail Vaki Tuncer.
2: Ne ateş var ne de duman, ama tutuşul alevle yanal Ali Cabbar.
0: Değiştir.
2: Sevdiğin kız başkasına varır. Dayanabilirsen. Dayan Ali Cabbar. Baban der ağırlıkına tanı olur. Öner el oğluyla çalar Ali Cabbar.
0: Değiştir olan gence bak.
2: Sevdiğin kız başkasına varmış.
3: Bu ne derttir arkadaş? Bu nasıl sınavıdır? Anlayabilirsen. Anla Ali Cabbar.
0: Değiştirin
3: değil mi?
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
4: Şerefsizim, benim aklıma gelmişti.

Sevgili dinleyiciler, şimdi bu çerçeve yasa görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam ediyor etmesine de o konudan önce oraya bakacağız. Biraz orada biraz vakit geçireceğiz orada. Dün İstanbul Aksaray'da trafik polisinin yanına soru sorma bahanesiyle yaklaşan yabancı uyruklu bir şüpheli vardı. Bir anda bıçakla saldırıyor. Ayağından vurularak yakalanıyor saldırgan. Üzerinden de uyuşturucu madde çıktı. Değerli dinleyiciler, bunun görüntüleri de var. Dur ihtarına uymuyor, kaçmaya çalışıyor şüpheli. Her iki bacağından silahla vurulmasına rağmen kaçmaya devam ediyor ve kovalamaca sonucunda da yakalanıyor. Yakalanan saldırganın üzerinden bu arada bir miktar uyuşturucu madde de ele geçiriliyor. Hastaneye kaldırılıyor. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesi bulunmadığı bilgisi var. Geçmiş olsun dileklerimizi bu arada iletelim sevgili dinleyiciler buradan. Dün enteresandı gerçekten bu görüntüleri, bilmiyorum siz gördünüz mü sosyal medyada kıymetli dinleyiciler. O yani araç içi görüntüleri falan vardı yani orada. Şimdi çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüyor. Genel kurulda görüşülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çerçeve yasa görüşmelerinde söz aldı Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir. Ortak rapordaki demokratikleşme önerisinin yasada es geçildiğini söyledi. Türkiye'deki hukuksuzlukların giderek derinleştiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partili Rahmi Aşkın Türeli'yi de devlet meselesi olarak gördükleri yasaya destek vereceklerini açıkladı. Değerli dinleyiciler, şimdi çerçeve yasanın görüşmeleri için Meclis Genel Kurulu'nda gerçekleşen oturum için salona ilk gelen isim Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Yeni parti çerçeve yasada izlenecek yol haritasını tartışmak için saat 10'da mecliste kapalı bir grup toplantısı düzenledi. Ve yeni partinin kapalı grup toplantısı 11.05'te tamamlandı. Yeni parti lideri Özel, gazetecilerin toplantı çıkışında sorduğu çerçeve yasaya ne oy vereceksiniz sorusuna genel kurulda öğreneceksiniz yanıtını verdi. Özel'in kapalı grup toplantısına katılan milletvekillerine de genel kuruldaki konuşmamızı bekleyin dediği bilgisi var. Yeni parti milletvekilleri toplantının ardından da genel kurul salonuna geçtiler. Görüşmeler de başladı orada. Değerli dinleyiciler, talep eden milletvekillerine 2 dakikalık konuşma hakkıyla başladı. Genel kurul toplantısında ilk sözü İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez. Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet'in 100. yılında dağlarda bir terörist kalmayacak sözlerini anımsattı. Soylu'nun açıklamasına karşın AK Parti'nin PKK ile pazarlık yaptığını söyledi Çömez. Yok dediğiniz PKK ile nasıl masaya oturdunuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden destek olduğunu söyleyelim sevgili dinleyiciler. Bu arada terörsüz çerçeve yasa, terörsüz Türkiye geldi, görüşülüyor. 8 Ağustos Cumartesi günü kabul edilmişti. Bir maddede değişiklik yapıldı. Değerli dinleyiciler, teklifin komisyon aşamasındaki tek değişiklik ikinci madde oldu. Kanun kapsamına giren örgütün tanımladığı ikinci madde üzerine AK Parti ve MHP'nin ortak önerisinin kabulüyle yasada ifade edilen örgütün PKK-KCK terör örgütüne ve bağlı bütün oluşumlarına kapsadığına işaret eden fıkra PKK-KCK terör örgütünü ve bununla bağlantılı her türlü oluşumları şeklinde değiştirildi. Kılıçdaroğlu tereddütsüz katkı vereceğiz dedi. Değerli dinleyiciler, çerçeve yasaya menfaat gözetmeksizin tereddütsüz katkı vereceklerini açıkladı. 1989 raporundan bu yana çözümün adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu gerektiğini savunduklarını hatırlattı. Sürecin meclis merkezde ve şeffaf yürütülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Terörün tamamen bitmesi ve Türkiye'nin üniter devlet yapısının korunması temel kırmızı çizgileri olarak belirlendi. Gerçekçi bir çözüm mimarisi için doğrulanabilir silahsızlanma, demokratik ve hukuki reformlar, bölgesel güvenlik düzenlemeleri ve egemenlik stratejilerinden oluşan dört temel boyut
sıralandı sevgili dinleyiciler. Çözüm sürecini cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma olarak nitelendirerek cumhuriyetçi eşit yurttaşlık ilkesine vurgu yaptığını görüyoruz. Yeni Parti, değerli dinleyiciler, bu arada meclisteki konuşmalarda dediğimiz gibi devam ediyor bir taraftan. Yeni Parti'nin ne yapacağı merak ediliyordu. İşte o soruların cevaplarının hepsini bugün burada görüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu çerçeve yasaya ilişkin açıklamasında kalıcı barışın yalnızca yasal düzenlemeyle sağlanamayacağını, yargı bağımsızlığını ve toplumsal mütabakat vurgusunu yaptığını görüyoruz. Sürecin açık ve şeffaf biçimde meclis çatısı altında yürütülmesi gerektiğini söylüyor. Çerçeve yasaya ilişkin yaptığı açıklama, kalıcı barışın ve demokratikleşmenin yalnızca bir kanun çıkarmakla ya da kapalı kapılar ardında siyasi mütabakatlarla sağlanamayacağını söylediğini görüyoruz. Yani buradan Mansur Yavaş'ın buna destek verdiğini mi söylemek, düşünmek gerekiyor değerli dinleyiciler. Onu da bir kenara koyalım. Evet, şu anda tarihi bir oturum var ve devam ediyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kıymetli dinleyiciler. Baktığımız zaman şöyle son gelişmelere, çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün görüşülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda toplantı saat 11'de genel kurul toplandı ve burada işte konuşmalar gerçekleşiyor sevgili dinleyiciler. Şöyle bir bakalım şu ana kadar neler yaşandığına sabah saatlerinden itibaren değerli dinleyiciler. Bu arada 1 Ekim 2025'te başladığı ve 1 Temmuz'dan itibaren uzatma kararı aldığı yasama yılının sonuna da gelindi. Genel kurulda çerçeve yasa olarak adlandırılan bu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair teklif görüşmeleri yapılacak. Bu teklifin kanunlaşmasından sonra da meclis tatile girecek değerli dinleyiciler. Bir maddede değişiklik yapıldığı bilgisini sizlere aktardım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürece katkı vereceğiz söylemleri. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bununla ilgili olarak, bu çerçeve yasayla ilgili olarak değerli dinleyiciler, teklife genel kurulda hayır diyeceklerini söyledi. Milletvekillerine sesleniyorum. Anayasa ve vatanın bütünlüğü üzerine ettiğiniz yemini çiğnemeyin. Bu teslimiyet belgesine el kaldırırken kaldıranları tarih ve millet affetmeyecektir ifadelerini kullandı. Yeni Parti, Yeniden Refah Partisi, özür dilerim, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin çerçeve yasa teklifine çekimser oy vereceğini açıkladı. Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak uzun zamandır ifade ettiğimiz gibi PKK-KCK üyesi teröristlerin akıbetiyle ilgili kararı devlet kadroları ya da hükümet ortakları değil, şehit aileleri ve gazilerimiz, yani milletimiz vermeli. Çerçeve yasanın af kapsamını doğrudan referanduma götürülmelidir. Zikredilen sebepler ve sürecin içerdiği sonraki adımlarla ilgili belirsizlikler nedeniyle Yeniden Refah Partisi olarak çerçeve yasaya çekimser oy vereceğimizi aziz milletimize arz ediyoruz ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Ağustos 2014 Türk demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Aziz milletimiz, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı'nın doğrudan kendi oylarıyla seçerek milli iradenin devlet yönetimindeki belirleyici rolünü en güçlü şekilde ortaya koymuş, demokrasimize yeni bir ufuk kazandırmıştır açıklamasında bulundu. Devlet Bahçeli meclise geldi, ilk gelen isimdi sevgili dinleyiciler. Bahçeli, gazetecilerin yasa teklifine ilişkin tartışmalar olduğunu hatırlatması üzerine 18 saat bekleyeceksiniz yanıtını verdi. Yeni Parti'nin kapalı bir toplantısı olduğunu sizlere bir kez daha aktaralım. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu genel kurula geldiğinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaşmadı. Diğer yandan da İyi Parti milletvekilleri omuzlarında Türk bayrakları, bayraklı şallarla, ellerinde Türk bayrakları ile genel kurul salonuna girdiler. Değerli dinleyiciler, bunları şu anda da mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir İyi Partili milletvekili konuşuyor. Boynunda
Türk bayrağı olan atkıyla değerli dinleyiciler konuşuyor şu an itibarıyla. Meclis Genel Kurulu Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplantı. Toplantıda milletvekilleri kanun teklifi hakkında söz alıyorlar. Adan birleşimin açılışının 20 milletvekiline yerlerinden gündem dışı söz verdi. Daha sonra parti grup başkan vekilleri söz aldı. Yeni Yol adına Bülent Kaya, İyi Parti adına Turan Çömez, değerli dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi adına Rahmi Aşkın Türeli, Milliyetçi Hareket Partisi adına Erkan Akçay, DEM Parti adına da Gülistan Koçyiğit, Yeni Parti adına Murat Emir ve AK Parti adına da Abdülhamit Gül konuşma yaptılar sevgili dinleyiciler. Şu an itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeler devam ediyor kıymetli dinleyiciler. Destek var ama bir taraftan da sert söylemler var. Değerli dinleyiciler, nedir o? Sert karşı çıkmalar olduğunu da görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmelere başlandı. Yeni partinin çerçeve yasa kararı da bu arada belli oldu. Değerli dinleyiciler, Özgür Özel ve Yeni Parti milletvekillerinin çerçeve yasa üzerine yaptığı görüşmelerde grubu serbest bırakma kararı çıktı. Çerçeve yasaya evet oyu vereceğini ifade etti Özgür Özel. Bana güvenin, kimse üzülmeyecek. Herkes kendi tabanına göre mecliste oy versin dedi. Yeni Parti kapalı grup toplantısında çevre yasayla ilgili bir grup kararı almadı. Milletvekilleri bununla ilgili olarak serbest bırakıldı değerli dinleyiciler. Şu anda herkesin gözü tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bu konuşmalarda, yapılan açıklamalarda değerli dinleyiciler, kim ne diyor? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız çerçeve yasa görüşmeleri öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tarihi bir gün dedi. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde yapmış olduğu tarihi çağrının üzerinden 655 gün geçti dedi. Bugünü tarihi bir gün olarak nitelendirdiğini görüyoruz sevgili dinleyiciler. Fethi Yıldız'ın yapmış olduğu açıklamada İyi Parti'nin bu teklife karşı çıktığını, sert bir şekilde karşı çıktığını görüyoruz. Hatta Turan Çömez'in açıklamaları vardı, Dervişoğlu'nun açıklamaları vardı, onlara değerli dinleyiciler az önce yer verdik. Ümit Özdağ'dan Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştiri var. Yeni partiye de bir çağrı vardı. Zafer Partisi Genel Başkanı, değerli dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen bu yasa tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne sert sözlerle eleştirdi. Hayır çağrısında bulundu ama herkes açıklamasını gördüğünüz üzere yapmış vaziyette değerli dinleyiciler. Bir tarafta bunun gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekleyenler, başta tabii Sayın Bahçeli'nin, Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları zaten biliyorsunuz. Neler söylediğini zaten biliyorsunuz. Genelde son zamanlarda öyle şekilleniyor zaten. Daha önce de ben bunu söylemiştim. Yani ülkede bir şey olacağı zaman, önemli bir şey gerçekleşeceği zaman, hatırlayın. Bu sistem, yani bu yönetim sistemi gelmeden evvelde Sayın Cumhurbaşkanı'nın, işte başbakanlık gitti. Cumhurbaşkanı tek yetkili isim oldu. O sistemin gelme sürecinin öncesinde de Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Bütün süreç öyle başlamıştı. Burada da benzer durumları görüyorsunuz sevgili dinleyiciler. Ama bildiğimiz bir şey var ki, o da bu çerçeve yasa görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sevgili dinleyiciler görüşülüyor. Ve konuşmalar şu anda yapılıyor kıymetli dinleyiciler. Minik bir soluklanalım, sonra devam edelim gündemimize.

Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Bugün saat 12.45'ten sonra stüdyomuzda Profesör Doktor Barbaros Gönenç Gil konuk olacak. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı 2026 Türkiye'de düzenleniyor ve bu organizasyonun, bu komitenin de başkanlığını yapan isim, ev sahipliğini biz yapıyoruz. Türkiye gerçekleştiriyor. Önemli bir şey tabii. 50 ülkeden 200'ü aşkın coğrafyacı Türkiye'deler. 17 Ağustos'a kadar devam edecek ama biz bunun detaylarını ve farklı konuları da bugün birazdan Barbaros Hoca'yla, Barbaros Gönençgil'le konuşacağız hanımlar beyler. Saat 12.45'ten sonra. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Ultra Aslan Taraftar Grubu'nun lideri Sebahattin Şirin, değerli dinleyiciler, ismini kullanan Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Bu arada 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında 14 ve 15. maddeler uyarınca spor alanlarında taşkınlık yapma ve düzeni bozma suçlamaları yöneltildi. Yapılan aramalar vardı. Bir adet ruhsatsız tabanca, 125 tane fişek, 4 çelik yelek, çok sayıda döviz cinsinden para. Ya bir spor kulübünün işte maçlarda, ne bileyim, bir grubun daha doğrusu, Galatasaray'ın Ultra Aslan diye bir grubu var. Onun başındaki kişinin 4 tane çelik yelekle ne işi olur ya? Çelik yeleği, hani ben 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Ulan ne alayım, para var, ne alsak. Mutfak malzemesi aldık geçenlerde, eşim saklama kabı istedi, onu aldık. Aa, çelik yelek yok, gideyim de çelik yelek alayım. Ne olur ne olmaz. Gerçi bu ülkede lazım da çelik yelek. Hatta böyle komple çelik kıyafet. Yani çelik bir kıyafetle dolaşma gibi bir dur. Robocop gibi. Neydi o? Böyle robot gibi şu şekilde böyle sağa sola dönemeyeceksin Edemli. Ha, Roma zamanı askerlerini onlar gibi dolaş. Tabii çelik örtüleri falan da var. Doğru söylüyorsun. Böyle eskiden bakkallarda giriş şeyleri vardı. Böyle bakkala girerken böyle şey yapardım, böyle yukarıdan aşağı doğru asılı, neyi, onun adı gelmedi aklıma ya valla. Hani böyle boncukları, bazılarında boncuk olur, bazılarında böyle kumaş olur. Onu böyle açarsın. Bir de böyle hani hiç ona dokunmadan yüzünü böyle sürerek böyle geçmek vardı ya orada. Sanki başka bir dünyaya geçiyorsun. Yani topu düveyi bakkalın içine giriyorsun yani. Ondan sonracıma nereden geldiyse aklımıza. Diyorum ya, yani bir insan neden çelik yelek almak ister? Gerçekten anlamış değilim bunu yani. Enteresan kıymetli dinleyiciler. Devam edelim. Öğrenci affı yürürlüğe girdi. YÖK'ten açıklama geldi. Öğrenciler 4 ay içinde başvurarak 2026-27 eğitim öğretim yılında üniversiteye dönebilecekler. Yüksek öğretim kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik resmi gazetede yayınlandı hanımlar beyler. Kendi isteğiyle ilişiğini kesenler de dahil olmak üzere hazırlık, ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeyde üniversiteyle ilişiği kesilenler ya da bir program kazandığı halde kayıt yaptıramayanlar düzenlemeden yararlanabilecekler. Başvuruların kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiğin kesildiği veya kayıt hakkı kazanıldığı üniversiteye yapılması gerekiyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında başvurabilecekler hanımlar beyler. Askerlik görevinde olanlar terhislerinden itibaren 2 ay sonra başvuru yapabilecekler. Aftan yararlananların askerlik tecil işlemleri de mevzuata göre ne olacak? Düzenlenecek kıymetli dinleyiciler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, onun açıklamaları var. Arkadaşlarım şimdi onu getirecekler. Öznur bu arada tatilden döndü. Evet. Hiç sormuyorsunuz Öznur'u. Pazartesi gelecek dedik, hiç. Yani geldi Öznur. Nasılsın dedim. Surat asık.

0: moral bozuk. Bak ben yayından evvel kendisine de söyledim. Tatil dönüşlerinizde hafta başı işe başlıyorsunuz ya. Arada bir gün evde kalma süresi bırakmak lazım. Yani eve dönüşü cumartesi yapıp pazar günü evde kalmak, ondan sonra dinlenmek. Genelde şeydir hani, tatilden dönülür, çamaşırlar yıkanır, evde vakit geçirilir falan, çiçekler sulanır, edilir falan. Böyle kendinize bir zaman ayırmanız lazım ki pazartesine hazırlayın kendinizi. Gerçi o hazırlanmıyor, ayrı mesele de. Ya yine de o ilk tatil sonrasındaki ilk işe başlama gününün sendromu daha bir ağır, daha bir baskın oluyor yani. Bizim Öznur gerçi 3 günü arkadaşlarına, 3 günde ailesine ayırmış. Aileye 2 gün ayırıvereydin, ne yapayım yani. Allah Allah. Geldi Öznur aramızda şu anda. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek ne dedi? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere verdiği kesin ve net talimat doğrultusunda suçla mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha açıkça ortaya koyuyoruz dedi. Buyurunuz dinleyelim.
1: Bugün burada Sayın İçişleri Bakanımız ile bir arada olmamızın gayesi devletimizin ciddiyetini ve kararlılığını yerinde ve yeniden sergilemektir. Uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri torbacısından baronuna, tetikçisinden azmettiricisine, bireysel ve organize sanal kumar yapılanmalarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki peşindeyiz. Yaptığınız yanınıza kar kalmayacak ve Türk milleti adına hukuk çerçevesinde mutlaka hesabını soracağız. Asla meydanı boş sanmayın. Devlet buradadır ve vatandaşımızın yanındadır. Adalet, vatandaşımızın sokağında kendisini güvende hissetmesi, gencimizin zehir tacirlerinden korunması, alın terinin yasa dışı bahis ve dolandırıcı şebekelerde teslim edilmemesi, suçtan elde edilen kazancın meşru ekonomiye sızmasının önlenmesidir. Sokak çetelerinin kirli zihinleriyle adli melekileri gasp edilmiş çocuklarımızı ve gençlerimizi vatandaşlarımızın helal ticaretine karşı haraç ve tehdit unsuru olarak kullanmalarının önüne geçmeye devam edeceğiz. Kendisini devletin gücünün üzerinde gören, toplumun huzurunu, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit altına almak isteyen yapılar şunu bilsin. Devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapılacak. Çünkü biz bunun için varız.
0: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek. Değerli dinleyiciler. Şimdi Türklerin yurt dışında yaptığı kartlı harcamalar yabancıların Türkiye'de yaptığı harcamaların iki katına çıkmış. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim yurt dışında yaptığımız harcamalar onların kendi ülkelerinde yaptığı harcamaların da çok üstündedir. Onlar bile kendi ülkelerinde bu kadar harcamıyorlar. Ben bir keresinde böyle neydi ya, bayram sonrasında denk geldim. Kızımın yanına gitmiştim. Orada çalışan arkadaş Türk. Abi dedi ya, bayrama denk geldi. Geçen hafta dedi burayı görmen lazımdı dedi ya. Ürün kalmadı dedi, ürün. Şimdi hangi marka olduğunu söylemiyorum. Ama bizim ülkenin en çok meraklı olduğu marka o. Söyleyeyim. En çok ürünü bize satıyordur kesin. Onda bak eminim. 2026 ilk 6 ayında yerli kartlarla yurt dışında 472 milyar 500 milyon TL, yabancı kartlarla Türkiye'de 226 milyar 100 milyon TL harcama olmuş. Bankalararası kart merkezi verilerine göre ortaya çıkan tablo sevgili dinleyiciler. Türkiye'de hazır giyim, ayakkabı, elektronik ve kozmetik gibi ürün gruplarındaki döviz bazlı bazı artışlar, fiyat artışları yerli tüketicinin yurt dışından alışveriş yapmasına ve yurt dışı tatillerini cazip hale getiriyor. Ya düşün bak, 50 küsürle çarpıyoruz euro, tamam mı? 50 küsürle çarpıyoruz, ona rağmen daha ucuz ya. Neredeyse yarı fiyatı. Bak hiç abartmıyorum, neredeyse yarı fiyatı hanımlar beyler. Türkiye'nin uygun fiyatlı alışveriş destinasyonu konumunun zayıflaması nedeniyle yabancı turistlerin kartlı harcamalarındaki büyüme hızı sınırlı kalmış. Ama biz oraya gittiğimiz zaman of diyorum sana. Of diyorum, hele bir de tax free var ya. Alışverişi yapıyorsun. Bir de onun üzerinden %20 tax free yapıyorsun. Aman Allah'ım. Zaten uygun fiyatı alıyorsun. Bir de uygun fiyatın üzerine bir de onun üzerine bir indirim de alıyorsun. Canım ülkem benim ya. Vallahi seviyorum güzel ülkemi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek hakkındaki suçlamalar nedeniyle savunması alınmadan ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirterek istifa etti. Benzine bir zam daha geliyor. Gece yarısından itibaren 2 lira 8 kuruş zam yapılması bekleniyor. Hanımlar beyler 1.56 TL'si pompaya yansıyacakmış. Zorunlu trafik sigortasında Ağustos zamları bu arada belli oldu. İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 166.214 lira. Sekizinci basamaktaki tutar 27.702 lira oldu. Zorunlu trafik sigortası primlerine yaklaşık %4 oranında zam yapıldı. Binek araçlara araç primleri değerli dinleyiciler baya baya bu trafik zorunlu trafik sigortası adından da anlaşıldığı gibi zorunlu. Öyle yapmıyorum falan yok. Kasko mesela, kaskoyu yapmayabilirsin. Yani işte sigorta şirketi ve arkadaşındır veya ararsın işte fiyatlar alırsın falan. Şimdi oturduğun yerden de fiyatlar alıyorsun. Hem kasko hem işte zorunlu trafik sigortası. Kasko yüksek çıkabilir. Bazıları o kaskoyu yapmıyorlar ama yani iyi de yapmıyorlar. Çünkü siz birinin arabasına vurduğunuzda, biri sizin aracınıza vurduğunuzda bak her şey çok pahalı. Araç parçaları çok pahalı, aracın kendisi çok pahalı. Yani yapmıyorum diye bir şey yok. Ben şeyi merak ediyorum. Türkiye'de insanların sağlık sigortası yaptırma oranıyla kasko yaptırma oranı ne? Hangisi daha fazla? Kendi canımızı mı daha çok düşünüyoruz? Arabanın canını mı ya da başka arabaların canını mı daha çok düşünüyoruz? Yani dolaylı olarak cebimizi mi daha çok düşünüyoruz? Orada çünkü mekanizma biraz şöyle çalışıyor. Yani vallahi iyiyim. Şimdi buradan ne kadar istiyorlar? 80-90 bin lira işte tamamlayıcı sigorta. Misal. Ondan sonracığıma kasko ne kadar? 30-40 bin lira. Böyle düşünen şey var, mekanizma var. Sağlık her şeyden önemli. Evlerden uzak, herkesin sağlığı yerinde olsun. Şitres olmayalım, şitres. Hanımlar beyler. Kurtlar Vadisi'nde böyle diyordu. Şitres. Stres her şeyin başı diyorlar. Doktora gittiğin zaman ilk onu soruyorlar. İnşaatta bak mesela maliyetler yükselmiş. İnşaat yapacak olan var mı? Böyle bir hazırlık içerisinde olan var mı? Belediyeye gidip önce inşaat ruhsatı alacak. Ondan sonra kalfayı ayarlayacak. İnşaat şirketini ayarlayacak. Önce ruhsat parasını vereceksin. Ondan sonra süren başlıyor 5 yıl. İnşaat şirketiyle anlaşacaksın. İnşaat başladı başlamadı paraları göndereceksin. Ondan demirin tonu, ondan sonra işte betonuydu, tuğlasıydı, izolasyon malzemesiydi. Ondan sonra ıvırı zıvırı taşı seramiği falanı filanı yapıştırıcısı var mı inşaat yaptıracak olan? Ya Türkiye İstatistik Kurumu açıklamış, biliyorsunuz Türkiye'nin ve dünyanın en açıkladığı veriler en tartışmasız yeri değerli dinleyiciler. İnşaat maliyet endeksi Haziran'da bir önceki aya göre %0,45, geçen yılın aynı ayına göre de 28,66 yükselmiş. Geçen yıl aynı aya göre malzeme endeksi 27,78, işçilik endeksi %29,87 olmuş vaziyette. Şimdi var ya şey yaptıracaksınız, taş yaptıracaksınız diyelim yere, seramik yaptıracaksınız böyle. Onun hakikaten ustası var. Her baba yiğidin harcı değil. Ama insanlar böyle işçilik fiyatlarına ve malzeme fiyatlarına baktığı zaman o arkadaş 15 metrekare yer yapacağım bana 40-50 bin liraya falan geliyor deyip girip işte video platform video sitesine o videoların yayınlandığı YouTube'a giriyor. Ne yapıyor oradan? Fayans yapma videoları, harç nasıl yapılır, nasıl karıştırılır, taşın işte terazisi nasıl verilir, hangi malzemeler kullanılır. Sonra diyor ki ben bunu yaparım diyor. Ondan sonra elinde patlıyor. Değerli dinleyiciler. İşçilik fiyatlarının şeyi de anlayamıyoruz. Yani rakamların hangisi doğru onu da çözemiyoruz işin gerçeği. Yani bir usta diyor ki ben şu kadar yeri atıyorum 5000 TL'ye yaparım diyor. Öbürü ben 10.000 TL'ye yaparım diyor. Ne yapıyor acaba oraya? Baharat mı serpiyor acaba şeyin üzerinde, taşın altına? O, ne bileyim ben anlamadım. Yani ne yapıyor olabilir ya? Öyle mi? Enteresan. Resim mi çiziyor? Sanatsal bir çalışma mı yapıyor? Okuyor, üflüyor mu? Ne yapıyor? Kötülüklerden, kötü enerjilerden kurtulsun diye falan. Enteresan. Onu da anlayamıyoruz artık değerli dinleyiciler. Az vaktimiz kaldı. Birazdan konuğumuzu davet edeceğiz. Anayasa Mahkemesi evlenen kadınların eşinin kütüğüne kaydolmasına yönelik yapılan itirazı karara bağladı. Buna göre kadının kaydının kocasının hanesine taşınmasının hukuki statüsüne veya somut bir menfaatine doğrudan ve belirleyici etkisinin bulunmadığını ifade etti. İtiraz reddedildi sevgili dinleyiciler. Baktığımız zaman nüfus kütüğünün idare bünyesinde tutulan teknik bir kayıt sistemi olduğu belirtiliyor. Burada kıymetli dinleyiciler emsal karar baktığımız zaman. Ya bir olay yaşanmış, dışarıdan getirilen çocuk sütünün çocuk sütünü hesaba yazmışlar. Bakanlık bununla ilgili olarak işletmeye 51.700 neyse öyle bir ceza kesmiş. Çengelköy'de bir çay bahçesinde müşteri 2 ve 3,5 yaşlarındaki çocuklarının dışarıdan getirdiği muzlu sütlerin dışarıdan ürün getirmek yasak gerekçesiyle sipariş edilmediği halde adisyona eklenmesi üzerine durumu sosyal medyadan paylaşmış. Biz yanınıza süt alıyorsunuz çocuklar için, oraya gidiyorsunuz, çay bahçesinde oturuyorsunuz. Çay bahçesi sizin dışarıdan herhangi bir yerden satın aldığınız sütü adisyona ekliyor değerli dinleyiciler. Olayın ardından da bu paylaşımdan sonra gündem oluyor. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri denetleme gerçekleştiriyor ve 51 bin liranın üzerinde bir ceza. Tüketicinin sipariş etmediği ve servisi yapılmayan 4 adet muzlu sütün adisyona eklenmesi fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı bulunmuş. Yaklaşık 16 bin lira buraya ceza kesilmiş. Masa menüleri ve iş yeri girişindeki fiyat listeleri karşılaştırıldığında 9 üründe uyumsuzluk tespit edilmiş. Bu da 35 bin liranın üzerinde. Aa, böyle bir şey var. Sen girdiğin yere bakıyor musun Simge mesela? Dışarıdaki fiyatlara bakıp içeri girip içeridekine de bakıyor musun aynı fiyat mı değil mi diye? Ciddi misin sen? Ben hiç bakmıyorum ya. Acaba kazık giymiş olabilir mi ki? Hı? Böyle bir şey olabilir mi? Siz bakıyor musunuz? Özgür, sen böyle bir şey yapıyor musun? Yemek yiyeceksin bir yerde mesela. Hı? Bakmıyor. Okan Bey, ben ne bakacağım? Zenginim diyor yani. Ben dışarıdakine de bakmıyorum, içeridekine de bakmıyorum. Ah, nasıl hasretiyle. Bir şey söyleyeceğim. Hiç hayatınızda menüdeki fiyatına bakmadan alışveriş yaptığınız, yemek yediğiniz bir an oldu mu, ne olur söyleyin? Oldu mu? Oldu mu Simge? Hiç böyle fiyatına bakmadan öyle alışveriş yaptığın da oldu. Vay, zengine özüne zengin diyoruz. Olaya bak. 3 ay maaşını biriktin. Sen pahalıysa yemezsin. Vay be. Hakikaten ama düşünsenize sevgili dinleyiciler, bir restorana giriyorsunuz. Geliyor size menü, açıyorsunuz, bakıyorsunuz falan. Hiç fiyatıyla ilgilenmeden, değil mi? Ne kadar güzel ya. Bizim ülkemizde o iş zor, söyleyeyim. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Şimdi bir müsaade rica edeceğim sizlerden. Konuğumuzu buraya davet edeceğiz, sonra yolumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım.
2: Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor.

0: atıyoruz yazısının bir tarafına dikkat edin. Köşede bir yerde sezonu yazar. Sezonu kapatıyoruz. Bununla ilgili belli bir süre izin alınıyormuş. Kapatıyoruz. Ben diyor 15 gün, bir ay boyunca diyor dükkanıma bunu böyle böyle yapacağım. Biz o kapatıyoruz yazısını görünce ne oluyorsa bize, lan kapatıyormuş bu, demek ki uygun fiyata satar diyoruz. Koştur koştur gidiyoruz. Yani ben bir iş yerinin zarar ederek kapatılmasına gerçekten üzülüyorum. Ama o kapatıyoruz var ya, o sezonu kapatıyoruz var ya, koştura koştura bizi o tarafa götüren şeylerden bir tanesi, dikkat etmek lazım. Simgelerin evinin üst sokağında bir mağaza bu kapatıyoruz kampanyasını yapmış. Ne yazıyordu brandada? Sadece kapatıyoruz. Başka bir şey yok. Sezonu mezonu yok. Kapatıyoruz. Ne kadar zaman oldu? Ha, iki hafta için onlar gerçekten mi kapattı? Hadi be, doğru mu söylemişler onlar? Vay. Ha, sen öyle zannediyordun. Kapanmaz diye düşünüyordun. Gerçekten kapanmış. Bu hakikaten üzücü.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Kapatıyoruz. Kapatıyoruz.

0: Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te canlı yayındayız ve sevgili hocamız Profesör Doktor Barbaros Gönenç Dil geldi stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Bayağı yoğunsunuz siz.
1: Bu aralar öyle maalesef. 2-3 olay birden, yani 3'ü bir arada derler ya, o hale geldik. Olimpiyat bir taraftan konuşacağız şimdi. Arkasından hemen Uluslararası Coğrafya Bölgesel Coğrafya Konferansı var ki o da 1000 kişilik bir ekip geliyor yurt dışından. O da İstanbul Üniversitesi'nde olacak. İkisinin arasında Uluslararası Coğrafya Birliği var. 100 yıllık bir kuruluş. Onun yönetim kurulu toplantısı burada. Ben de genel sekreter olarak onda da olmak durumundayım. Yani bu üçü bir arada bir durumda ama hangisi bunlar, hangisi baskın şimdi ben de bilemiyorum.
0: Ama bunlar güzel yoğunluktan anladığım kadarıyla. Evet. Faydalı yoğunluklar.
1: Ağustos'ta olmasaydı iyiydi ama yapacak bir şey yok.
0: Şimdi önce hazır sıcağı sıcağına 22. galiba yanlış bilmiyorum. Evet. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı bu. Ve organizasyon Türkiye'de gerçekleşiyor. Evet. Yurt dışından gelen coğrafyacılar var, genç coğrafyacılar var. İsterseniz önce bunu bir toparlayalım. Bu nedir? Türkiye'de ilk defa mı gerçekleşiyor? Bizim için bunun önemi ne? Bunun bir detayını önce sizden bir alalım.
1: Tabii ki, sağ olun. Öncelikle şunu söyleyeyim, yani ülkemiz zaten bilim olimpiyatlarına önem verdiğini altını çizmemiz lazım. Biliyorsunuz TÜBİTAK bu konuda ön planda ve coğrafya dışında 8 ayrı branşta daha bilim olimpiyatları ulusal olarak düzenleniyor. Coğrafya da onların bir tanesi. Ama bir de bunun uluslararası boyutu var. Yani fizik, kimya, matematik, işte bilişim gibi, bilgisayar gibi alanlarda uluslararası nasıl yapılıyorsa coğrafyanın da var. Ve bu coğrafyadaki süreç her ne kadar şu anda 22.si diyorsak da aslında 30 yıl önce başladı. Başlangıçta 2 yılda birdi. Ondan sonra her yıla döndüğü için 22'deyiz. Ve biz de buna, bu sürece özellikle geçen sene TÜBİTAK'ın da desteğiyle yoğun bir şekilde katıldık ama iletişimlerimiz vardı daha önceki yıllardan itibaren. Temel olarak yani Türkiye'de ilk defa böyle yüz yüze şeyi denedik, bir kez daha denedik yapalım diye ama pandemiye denk geldi. O da o yüzden online şekle dönüştü. Tabii çok da hani arzu ettiğimiz gibi bir şey değil. Çünkü biraz sonra konuşuruz gene, sınavın, daha doğrusu olimpiyatın, bilim olimpiyatı olarak sınavlar var ve onların detayları ancak sahada olmanızı gerektiriyor. O yüzden biz buna ilk diyoruz. Ve tabii şu an işte 50 ülkeden misafirlerimiz var. Gelmeye başladılar. Bir kısmı geldi, bir kısmı da yarın gelecek. İstanbul'da coğrafya günleri başlıyor aslında.
0: Coğrafya günleri başlıyor. Bir de yüz yüze, yani o hani o online yapılmasından ziyade yüz yüze olmasının etkileşimi her zaman tadı daha bir başkadır herhalde,
1: kesinlikle,
0: öyle değil mi?
1: Kesinlikle, hele coğrafyada, çünkü şimdi sınavlarımızdan bir tanesi, küçük bir giriş yapayım oradan. Arazi sınavıdır. Fieldwork diye geçer. Yani çocuklar, ki bunlar lise öğrencileri, onun altını çizerim önce. Ama hep ülkelerinde kendi ulusal yarışmalarından seçilip gelmiş çocuklar. Tıpkı bizde TÜBİTAK'ta yapıldığı gibi. Yani işte artık bütün yarışmalardan geçip gelmişler ve iddialı çocuklar. Herkes madalya peşinde. Bu çocukları işte belirlediğimiz bir parkura götüreceğiz. Bu hafta olacak onların hepsi. O parkurda ellerinde işte boş bir harita, dilsiz bir harita, birkaç materyal, yani destek materyaliyle birlikte bir tur, bir rotadan götüreceğiz. Belirlenmiş bir rotaya. Orada bir takım sorular olacak o rotayla ilgili. Onları gözlemleyip yazmaları gerekiyor. Yani sadece işte coğrafyanın, özellikle işte benim jenerasyonum biraz farklı bilirler, işte dağ ismi, tepe ismi gibi de coğrafya öyle değil. Yani o bitti, çoktan bitti o iş. Şimdi artık gördüğünü anlama, anladığını anlatabilme yeteneğinde olması gerekiyor. Dolayısıyla mesela o sınav için online olamaz mesela. O yüzden
0: sahada olunması gerekiyor,
1: kesinlikle,
0: yani.
1: Kesinlikle.
0: 17'sine kadar mı devam edecek hocam?
1: Evet.
0: Bu, doğru mudur?
1: Aslında 16'sında bitecek. 17'sinde öbür konferansın açılışı da var. Orada bir ritüeli var. Uluslararası Coğrafya Birliği'nin olimpiyatın altın madalya töreniyle konferansın açılış töreni aynı ana denk geliyor ve işte dünyadan gelen akademisyenler, coğrafya akademisyenler genç coğrafyacılarla orada buluşuyorlar. O da güzel bir ritüel.
0: Çok güzel.
1: Dolayısıyla yani 17'si diyoruz, hani 11-17 dememizin sebebi o, yoksa 16'sında süreci bitireceğiz.
0: Peki bunun bizim açımızdan, yani ülkemiz açısından önemine böyle bir baksak, katkısı anlamında ne gibi şeyler söyleyebiliriz
1: şöyle
0: hocam?
1: Şöyle söyleyeyim, bakın bilim diplomasisi açısından önemli. Yani daha global düşünürsek eğer. Ve şunu düşünün, işte lise çocukları, yani işte 16-19 yaş arası sınırlaması bu yönde. Ve bu çocukların 50 ülke var,
0: Ve 50 ülke
1: 50
0: var.
1: 50 ülke var kayıtlı.
0: Bunlar neye göre belirleniyor bu arada? Yani ülkeler, öğrenci kendileri katılmak istiyorlar.
1: Aynen, kurallarını uyguluyorlar ve geliyorlar. Ve şöyle düşünün, yani bence çok önemli şeylerden bir tanesi o. Bu 16-19 yaş çocuklarının büyük bir kısmı yurt dışına ilk defa çıkacaklar.
0: Ciddi mi ya? Tabii. İlk defa Türkiye'ye geliyor.
1: Zambiya'dan geliyor mesela.
0: Zambiya'dan?
1: Tabii tabii. Oo. Zambiya, Zimbabwe var. Yani Güneydoğu Asya'dan pek çok ülke var. Çin'den var. Yani ve bu çocukların ilk gördükleri yer İstanbul olacak.
0: Ne kadar güzel ya.
1: Yani her şey bir tarafa, bu bile başlı başına hani Türkiye açısından büyük bir şey bence.
0: Çok güzel. Peki bu organizasyonun hazırlık aşaması falan nasıl, zor mu, neler yapıyorsunuz, nasıl yani
1: o kısım şimdi biraz önce arkadaşlarla konuşuyorduk, şimdi dedim ya, bir de konferansımız var. Ayın 21 akşam hepsi bitiyor. 22'sinde tatile çıkacağım, bir hafta yokum, döndüğüm zaman her şeyi unutacağım dedim. Yani o haldeyiz, öyle düşünün. Yaklaşık 4 yıllık bir durum bu.
0: Yani 4 yıldır.
1: Tabii. Şimdi Uluslararası Coğrafya Birliği'nin akışı, yani iş akışı çerçevesinde konferanslarda, kongrelerde bu tarz şeylerde 3-4 yıl öncesinden belirlenir. Ve yani başvurursunuz, işte uluslararası bir komite tarafından değerlendirilir, oylanır ve kabul edilir ya da işte onaylanır. Dolayısıyla biz 4 yıl öncesinde başladığımız bir süreçte bu. Tabii önce zihnen hazırlandık. Son işte bir yıl kala artık fiilen hazırlanmaya başladık. İşte son haftaya, son viraja girdik aslında, yarın açılış var. Şu anda hangi aşamadayız bilmiyorum ama artık hazırız herhalde.
0: Aynen. Öyle değil. Hazırız herhalde, yani öyle olduğunu tahmin ediyorum.
1: Tabii işin şey kısmı, artık espri kısmı, ama yok, hazırız. Yani bir kere Türkiye'nin kendisi yeterli, İstanbul'un kendisi yeterli. Çok güzel bir mekanda çocukları ağırlıyoruz. Sponsorluk da olduğu noktada, yani destek de olduğu noktada. Bir otelimizde böyle
0: çok güzel
1: bir yerde, mekandayız.
0: Çok güzel.
1: Dolayısıyla hani bir kere geldikleri yerden etkilenecekler. Organizasyon, ev sahipliği, çalıştığımız event firması gayet güzel. Herkes gönüllü. Yani
0: o çocuklar
1: profesyonellik bitti, herkes gönüllülük olarak çalışıyor.
0: Harika. Yani bu organizasyon bittikten sonra gittiklerinde gerçekten unutamayacakları bir anı kalacak kafalarında.
1: Kesinlikle.
0: Ve çok da iyi bahsedecekler anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Öyle bir hazırlık yapıldı yani.
1: Kesinlikle. Yani açıkçası İstanbul'dan zevk alsınlar, İstanbul'un tadına varsınlar istiyoruz. Aslında yoğun bir programdır. Mesela geçen sene Tayland'daydı, Bangkok'taydı, biz de gittik ve 4 tane bronz madalya aldı bizim öğrencilerimiz orada.
0: Çok güzel.
1: İyi bir başlangıç oldu o noktada.
0: Burada da böyle bir yarışma ve yine madalyalar.
1: Tabii. Bireysel aslında aynı yarışma. Çünkü 184 öğrenci var bu 50 ülkeden. Her ülke maksimum 4'e kadar öğrenci getirebiliyor. 3 olur, 2 olur. Yani o artık ülkenin imkanlarıyla alakalı.
0: Kaç hani kategori mi diyeyim? Kaç alan olacak hocam bu yarışma?
1: Coğrafyanın içerisinde normal. Yani eğer ödül olarak soruyorsanız altın, gümüş, bronzları var. Ama onun içerisinde başka bir ayrım yok. Coğrafya temelli.
0: Tamam.
1: İşte 3 temel soru biçimi var. Bir tanesi biraz önce söylediğim gibi arazi sınavı var. Bir tane yazılı sınav var ama bu da şeye dayalı aslında. Yani başkenti nedir buranın falan gibisinden değil tabii. Yine o da okuduğunu anlamaya, yorum yapmaya ve onu değerlendirmeye yönelik işte güncel konular, iklim değişikliği olabilir, işte afetler olabilir, birçok konu olabilir. Onlar uluslararası ekip hazırladı zaten. Bir sınavımız da multimedya diyoruz. Ekran başına geçiyorlar,
0: evet.
1: Soruları oradan takip edip oradan cevaplıyorlar.
0: Aa, çok enteresan.
1: Görsel materyali yoğun olan bir sınav sistemi. Dolayısıyla yani bizim 3 tür sınavımız var ama coğrafyanın içerisinde farklı kategori olarak değil, aldıkları puan çerçevesinde altın, gümüş, bronz olarak da sıralanacaklar.
0: Biz şimdi bu sene biz buna ev sahipliği yapıyoruz ve ben gerçekten başta size ve bunun gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür etmek isterim. Çünkü hakikaten çok ciddi hazırlanmışsınız, güzel hazırlanmışsınız. Bu bizim için önemli bir şey. Böyle şeylerin devamını ve çoğalmasını, artmasını tabii arzu ederiz. Peki sonraki dönemde bu başka bir ülkede mi gerçekleşecek?
1: Tabii, belli, yani 2027 belli. Letonya'ya gidecek tabii. 2028 Avustralya'da, Melbourne'de. 2029'un kararı verildi, bu da açıklanacak. Ama 2030 belli, Belgrad'da. 31'in kararını vermek üzere talep toplanıyor ama 32 İspanya'da. Yani 32'ye kadar aşağı yukarı belli.
0: Çok güzel, çok güzel. Ne kadar? Tamam. Hocam bir saat başına gideceğiz.
1: Tamam.
0: Sevgili dinleyiciler, Bir saat başı jingle'ımız var. Sonrasında sohbetimize devam edeceğiz. Çok önemli bir konu başlığı. Tabii hocamızın kendi alanıyla ilgili de konuşacağız. Sorularımız olur. Radyonuz Radyo Sputnik'ten ayrılmayın. Birazdan buradayız.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te ikinci bölümde sizlerle birlikteyiz. Sevgili Barbaros hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Hocam şimdi organizasyon büyük, güzel. Hatta şimdi bizim Öznur editör arkadaşım o afişi de ekrana getirecek. Peki bu organizasyona katılım noktasında hazırlıklar falan yapılıyor, devam ediyor ama katılım noktasında kimler gelecek, açılışta kimler olacak? Biraz bunlardan bir bahsedelim isterseniz.
1: Kamudan yani teşekkür etmemiz lazım. Hı. Güzel olumlu dönüşler aldık. Bakanlıklarımız özellikle bu konularla alakalı gençlik spor olsun, milli eğitim olsun, turizm olsun.
0: Destekliyorlar değil mi hocam?
1: Destekliyorlar. Çok bakan güzel. Yardımcıları düzeyinde katılımları olacak.
0: Harika.
1: Bu önemli. Onun dışında milli eğitimin, İstanbul İl Milli Eğitimini ve valiliğin destekleri oldu. Büyükşehir'in ulaşımda özellikle destekleri var. Dolayısıyla onlar da davetli. Çeşitli işte özel sektör firmalarımızın var. Emlak katılımın ciddi bir desteği oldu. Onlar katılım sağlayacaklar. Biz İstanbul'daki konsolosluklara haber verdik. 50 tane ülke olunca tabii belki çocuklarıyla görüşmek isterler düşüncesiyle.
0: Ah ne kadar güzel ya.
1: Onlardan birkaç dönüş var. Onların kendi içinde bir organizasyonları var. Belki temsilen birkaç kişi gelecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani açılışı da etkili bir şekilde yapacağız. Güzel bir... ne diyelim ona, bir konser ya da küçük bir gösteri de organize ettik. Çok güzel yetenekli, genç yetenekli, daha doğrusu çocuk yetenekli, harika çocuklarımız var. Piyano çalacaklar.
0: Ah ne kadar güzel.
1: Onları organize ettiler.
0: Çok güzel.
1: Beşiktaş'ta özellikle otelimiz de orada. İşte ilçe milliyetin bu konuda çok büyük desteği oldu ve Bilsem Okulu'nun. Onların öğrencileri bize destek verecekler.
0: Ah işte ne kadar güzel.
1: Oyunla falan. Tabii çok da sıkmadan yani klasik açılış şeyini ama kapsamlı bir açılış töreni bizi bekliyor.
0: Çok güzel, ne kadar hassas düşünülmüş. Şimdi de o afişi sevgili Öznur ekrana bir ver bakalım Öznur, afişi görelim. Bu açılış afişi değerli dinleyiciler. Burada ben şeyi soracağım, bizim bir milli takımımız var mı
1: evet.
0: O anlamda?
1: Evet.
0: Onların potansiyelini falan nasıl değerlendiriyor? Onlar da katılıyor.
1: Evet,
0: onlar da
1: tabii.
0: Bu yarışmanın içinde
1: tabii,
0: bu arada
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii, tabii.
0: Kaç kişi, neler tabii. Yapılıyor? Tabii. Biraz ondan
1: tabii
0: bahsedersek.
1: Ki, güzel oldu. Yani onu da aslında şey yapmak lazım, yani açıklamak lazım. Çünkü bir taraftan da bu süreç devam ediyor. Yani şimdi Türkiye'de yaptık ama işte seneye olacak olan ondan sonrakileri de biz prosedür devam ediyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu gençlerin seçilimi tıpkı bir ÖSYM sınavı gibi bir yıl öncesinden başlar. Mesela bu sene Mayıs ayında yaptık, gelecek yılınkini. İşte başvurular alınır, bir ulusal sınav yapılır. İşte bu sene 1500 civarında öğrenci girdi, istekli, gönüllü. Bunun içerisinden puana
0: bunların
1: göre...
0: Bunların duyuruları falan nasıl yapılıyor?
1: Duyuruları şeyden, TÜBİTAK'tan yapılıyor.
0: TÜBİTAK'tan.
1: Ve TÜBİTAK'ın zaten okullarda TÜBİTAK temsilcileri var. Direkt oradan okullara, il milli eğitimlerden yayılıyor. Tercih eden öğrenciler başvuruyorlar, işte sınavlarını yapıyoruz. Şimdi mesela bu iş bitecek ama ben dedim tatilden bahsettim fakat pek çok da fazla ne kadar olur bilmiyorum çünkü hemen Ağustos sonunda ilk takım kampını yapacağız. Gebze'de, TÜBİTAK'ta, oradaki lisede ve oradan yaklaşık 50 kişilik 55 kişilik bir ekip yılın sonuna kadar çeşitli kamplarla, online ve da işte yüz yüze kamplarla üniversitedeki öğretim üyelerinin, coğrafya için söyleyeyim bunu, dersleriyle haşır neşir olacaklar.
0: Evet. Yani
1: lise öğrencilerim daha şimdiden üniversite öğrenci hocalarıyla tabii bir araya gelecekler. Ama hepsi istekli, gönüllü çocuklar da olunca tabii çok da rahat oluyor. Bizler için de çok güzel deneyim oluyor. Sonra Aralık ayında bir sınav yapıyoruz. Bu sınavda işte altın, gümüş, bronz madalyalar veriliyor TÜBİTAK'ın nezdinde. 24 kişiye düşüyor takım.
0: 55'ten 24'e düşüyor takım.
1: Sonrasında Ocak ayında bu semestr arasında bir 10 günlük 12 günlük geniş bir kamp var yine. O kampta biz derslerimiz tekrardan yoğun bir şekilde yapılıyor ve kampın sonrasında bir sınav daha yapıyoruz. Şimdi coğrafyanın şöyle bir özelliği var, farkı var. Uluslararası coğrafya olimpiyatı tamamen İngilizce. Dolayısıyla biz Türkçe devam eden bir takım şeylerin sonunda tekrar yaptığımız sınav İngilizce oluyor. Her şeyle İngilizce. 4 tane öğrenci iniyor. 24'ten 4'e düşüyor.
0: 24'ten de 4'e düşüyor.
1: Sonra onları işte her ay Mart, Nisan, Mayıs, Haziran şeklinde yani olimpiyata kadar ki her ay birer hafta Türkiye'nin değişik yerlerinde kamp alıyoruz. Yine üniversite hocaları dersleri veriyorlar. Ve bundan sonra artık daha İngilizce yoğun oluyor. Dolayısıyla gelen öğrencilerimiz hem coğrafya bilgisi hem de bunu İngilizce olarak okuma, anlama, anlatma, yazma yeteneklerine sahip olması lazım.
0: Müthiş.
1: Bu yani sadece bir şey de söyleyeyim, hemen altı için çizmek isterim. Hani sanki bir ile ya da İstanbul'da belli okullara odaklı bir şey olarak düşünmeyin. Geçen sene madalya alan gençlere dahil olmak üzere Türkiye'nin her tarafından öğrencimiz olabiliyor. İstanbul ya da işte X bir okul ya da işte bir Kabataş ya da bir İstanbul erkek gibi bir şey yok yani.
0: Evet.
1: Yani işte mesela Denizli'den bir okulumuz var. İşte burada şeyden Bursa'dan bir okulumuz oldu. İşte Uşak'tan bir okulumuz oldu. Onların öğrencileri yani şey uluslararası şey takıma katılanlar. Dolayısıyla böyle bir hani odaklanma olmadan belli bir okullara öğrencilerin istekleri doğrultusunda bu yayılabiliyor.
0: Çok güzel. Şeyi merak ediyorum. Takımlar 4 kişiden oluşuyor. 4 kişiden oluşuyor. Bu anlattıklarınızda ben tabii dikkatle dinledim. Bir kere gerçekten çok zormuş. Yani öğrenciler açısından da çok zor. Kalan o 4 öğrenciyi takımı gelecek anlamında nasıl bir şey bekliyor? Bir onu merak ediyorum. Bir de tabii diğer öğrencilerin de demoralize olmaması açısından. Çünkü katılmak güzel bir şey. Başarma çabası güzel bir şey ama diğer taraftan da yani sayının azalması, azalan grupta olmak da orada yine bir şey oluyor mu? Bir destek yani bir şey oluyor mu?
1: Şöyle bir seçim meselesi neticede bir yarışma yani üniversite sınavına girdiğiniz zaman da ya da LGS'ye girdiğiniz zaman da bir eleme var. Bu da öyle bir şey ister istemez ama 16-19 yaş arası demiştim ya yani bir daha başvurabilir eğer yaşı müsaitse.
0: Evet.
1: Bizde genelde son sınıf 12. sınıftaki pek tabii üniversite sınavı olduğu için şey yapmazlar ama 9, 10, 11'deki çocukların bir daha girme şansları var. Ki yapanlar var onu da söyleyeyim.
0: Başaranlar var yani.
1: Tabii tabii ikinci defa gelenler var. Mesela başarıp takıma girip ondan sonra uluslararası'na gidip madalya alan bir öğrencimiz işte geçen hafta konuştuk hatta 12. sınıftaydı zaten şeyde kabul almış Hollanda'da iklim değişikliği ve teknoloji üzerine bir bölümde üniversitede.
0: Ah ne güzel ya.
1: Bu olimpiyatın neticeleri yani hem Türkiye'deki madalyası hem uluslararası madalyası sertifikaları onlar büyük ölçüde katkı verdi ve hocam diyor yani dünyamı yani ve bakış açımı değiştirdiniz. Hani ben farklı bir açıdan bakıyordum işte ODTÜ vesaire gibi düşünürken diyor. Şimdi iklim konu çalışmak ve işte ortam çalışmak istiyorum, işte çevre çalışmak istiyorum deyip Hollanda'ya gitti.
0: Gençlerin buna genel itibariyle baktığınızda ilgisi var mı? Yani bir bunu merak ediyorum. Bir de hani bunu ne kadar biliyor, aileler ne kadar biliyor buna başvurular? Şimdi eminim bu programı dinleyen dinleyicilerimiz arasında aa böyle bir şey varmış falan düşünebiliriz falan. Bir de çok eğlenceli bir bölüm mü? Ne diyeyim o önemli tabii.
1: Tabii yani bizim tabii diğerlere benzemiyor. Sahada olduğumuz için, arazide olduğumuz için keyif kısmı da var. Yani ama en azından şunu söyleyeyim. Yani bir yere gittiğiniz zaman ben neredeyim, neyin parçasıyım, burada ne var? Bunu görme yeteneği kazanıyorsunuz.
0: Aa ne güzel ya.
1: Coğrafya böyle bir şey zaten. Onu detayını şey yapayım ama şunu yani biraz önce sorduğunuz soruyu devamı açısından söyleyeyim. Bunun duyurusu TÜBİTAK yapıyor ama şunu da eklemem lazım. TÜBİTAK'ın bir de olimpiyat öğretmen eğitimleri var. Yani aynı öğrenciler gibi öğretmenler de o sınavlara girip bu takımlar içerisinde yer alıp onlara da ayrı eğitimler veriyoruz biz yine. Yani mesela bir coğrafya öğretmeni tekrar coğrafya hocalarıyla bir araya geliyor ve olimpiyat temelli eğitim alıyor. Ve o da eğer sınavını başarırsa sertifika alıyor.
0: Öyle mi?
1: Olimpiyat öğretmeni oluyor.
0: Olimpiyat öğretmeni
1: tabii.
0: Oluyor.
1: Ve kendi okulunda ve ilçesinde, zümresinde bunun yaygınlaştırılmasının için biz böyle bir yolda değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani hocalar vasıtasıyla çocuklara ulaşmak. O yüzden o yani belki bir işte gazete ilanı olmasa da sonuçta daha yerinde bir de akran anlatımı çok önemli. Çocuklar birbirlerine anlatıyorlar. Bazı okullarımız var öyle. Mesela diyoruz ki nereden şey yaptın? İşte diyor bu abimiz gitmişti. Anlattı bize ben de o yüzden geldim gibi gibi.
0: Çok güzel.
1: Dolayısıyla böyle büyüyen bir sağlam büyüyen bir yapı bu.
0: Hocam az önce aslında bir de duymak istediğim şuydu ama onu geçtik. Biz bu anlamda iyi miyiz? Yani Türkiye olarak biz sizin alanınızda gençler ve genel itibariyle soruyorum başarılı mıyız yani?
1: Yani eğer bir madalya süreci üzerinden ya da işte sınav süreci üzerinden bakarsak başarılıyız. Ama hani tabii düzeltilmesi gereken, tamamlanması gereken ya da işte gözden geçirilmesi gereken bazı açılarımız var. Özellikle bu müfredatlar konusunda. Yani biz öğrencilere kendi coğrafi müfredatımızdan çok uluslararası belli müfredat alanlarının üzerinden eğitim vermeye çalışıyoruz. Yani öğrenciler farklı bir ders görüyorlar okulda gördüklerinden coğrafi alanında. Onun belki bir güncellenmesi ve işte denk düşmesi çok önemli. Burada da zaten şunu söyleyeyim belki onun birbirini tamamlar. Mesela coğrafya deyince akla ne geliyor? İşte sosyal bilim gibiymiş gibi ama değil. Yani bizim çocukların hepsi ama hepsi fen matematik çocukları. Çünkü coğrafya analitik düşünmeye gerektiren bir disiplin aslında. Yani ister beşerisi olsun ister fizikisi olsun. Matematik fen yaklaşımıyla yani o nosyon içerisinde gelen çocukların o süreçleri birbirine bağlama şeyi daha iyi olabiliyor. Ha sosyal olmaz mı? O da olur. Ama hani sosyal diye kısıtlamamak gerekiyor. O açıdan da bakınca bizim işte biraz önce söylediğim o müfredatlardaki düzenlemeler olsun, işte eğitim sistemine yeni katkılar olsun, coğrafya açısından söylüyorum. Bir de tabii en büyük şey coğrafya derslerinin sayıları çok düşük liselerde. Bunlar artarsa eğer bizim başarımız daha da artacak.
0: Daha da iyi olacak. Ben biraz acımasız davranıldığını düşünüyorum coğrafyaya. Ya çok basit bir şey gibi göründüğünü düşünüp, halbuki hiç öyle değil yani. Coğrafya deyince, işin içine girince, ya yani işin içince girince deyince, biri anlatınca bile vay arkadaş böyle mi diyoruz aslında.
1: Haklısınız.
0: Öyle değil mi?
1: Haklısınız. Bizim hani coğrafika derdir derler ya.
0: Öyle midir gerçekten?
1: Yani bu kısmı kadar oldu. yani coğrafya işte bugün az var, yarın çok var gibi bakılan bir disiplin gibi geldi şimdiye kadar ama... Yani biraz önce çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Yani aslında coğrafya hayatın kendisi, yaşamın kendisi. Yani nerede yaşadığınızı, nerede nasıl bir kaynak ortam içerisinde olduğunuzu ve etkinizin ne olduğunu anlamak açısından önemli. Yani yaşadığınızı fark etmeniz açısından önemli. Ve gerçekten hani tamam küresel süreçler vesaire birçok şeyi tartışabiliriz. Yani mesela jeopolitik, bugünkü yaşanan Orta Doğu ve diğer alanlardaki sorunlar, bunların arkasında coğrafya var. Yani çözümlemek için söylüyorum ya da işte doğru bir yorum yapabilmek için coğrafyayı bilmek zorundasınız.
0: Kesinlikle.
1: Uluslararası ilişkiler, siyaset, bilim okuyan öğrencinin mutlaka coğrafya okuması lazım. Tarih tamam ama coğrafya da okuması lazım. Mesela iklim değişikliğini anlamak için mutlaka temel bazı coğrafya bilgilerine ihtiyaç var. Yani bugün işte iklim değişikliği konuşuyoruz. İşte günümüzde yaşadığımız şeyler ama bunun fiziki boyutuyla ve beşeri boyutuyla farklı yönlerinin olduğunu, ne yapılması gerektiği açısından coğrafi bilgilerden destek alınması lazım. Tabii ki sokaktaki her vatandaşın üst düzey bir coğrafi bilgisinden bahsetmiyorum ama en azından karar verici noktasında olacak kişilerin bu bilgiyi daha fazla alması gerekiyor. Dünya bunu yapıyor.
0: Yani biz mi biraz şey yok?
1: Dünya bunu yapıyor. Yani dünyada belli organizasyonlarda, belli ülkeler kendi içlerinde mutlaka birer coğrafyacı bulunduruyorlar. Üst yapılarda, üst karar verme mekanizmaları.
0: Tam ben şimdi onu soracaktım. Şimdi buradaki gençler, yani önümüzdeki dönemlerde ne bileyim şehir plancısı, çevre uzmanları, karar vericiler falan filan diye böyle görüyorum karşımda.
1: Doğru.
0: Şimdi bizim ülkemizde en önemli konu başlıklarından bir tanesi, siz de biliyorsunuz, ekonomi. Ve ailelerin geçmişten günümüze hep şöyle bir tedirginliği vardır çocuklar için. Çocuklar da hayal kurarlar geleceğe dair. Aileler de onlar için o hayalleri kurarlar ama acaba coğrafya biraz bunun dışında mı kalıyor? Yani daha farklı şeylere yönel yavrum falan mı diyor aileler?
1: Doğru.
0: Ama siz ne diyorsunuz hocam? Yani evet, öğrenciler bunu tercih edebilir, tercih etmelidir de işin ekonomik boyutu da eğer ilerleyebilirlerse güzel şeyler yapabilirler, başarılı olabilirler. Tabii burada yetkililerin de bir şeyler yapması gerektiğini siz zaten ifade ettiniz. Ne diyorsunuz hocam, genel bir değerlendirme?
1: Şimdi tabii ailelerin bu konudaki yaklaşımları hala hazırda ön planda ama şimdi bir şeyi görmemiz lazım artık. Yavaş yavaş şeyler kayboluyor. Yani eski üniversitedeki, üniversiteye hedefler ve işte belirli diplomalar meselesi. Ben hani disiplin ismi kullanmak istemiyorum ama X bir disiplinin, ki çok iyi bilinen bir disiplin olsun bu, piyasadaki karşılığının, hani öyle dersek eğer, hani tamam çıktı mezun oldu hemen iş buldu diye hiçbir şey kalmadı öyle.
0: Evet.
1: O bitti.
0: Evet.
1: Burada artık bireysel yetenekler, işte bunu nasıl başardığı, nasıl organize edebildiği, tabii işin yerine göre, pozisyonuna göre bunlar öne çıkıyor. Tabii ki çok spesifik teknik konular ayrı, yani mühendislik gerektiren konular ayrı. Ama genel olarak hizmet sektörü temelinde baktığınız zaman X, Y, Z farklı farklı disiplinler sürecin içerisinde olabiliyorlar ama kim başarılı olacak? İşte o noktada coğrafya aslında iyi bir öğrenciye, yani bu işi isteyerek yapmış bir öğrenciye çok ciddi bir avantaj sağlıyor.
0: Ne bunun şeyi temelinde, yani en çok ne olması lazım bir öğrenci? Çok istemesi mi lazım? Ne
1: ya diyorsun? İstek tabii hepsi için geçerli. Bunun yani o analitik düşünce çok önemli. Biraz önce söylediğim. Coğrafya çünkü ve coğrafyacı olaylara kuş bakışı bakan bir konumdadır her zaman için. Ve bunu sorunu kuş bakışı görür. Bütün cepheleriyle görür. Sonra onları parçalara ayırır ve tek tek ilgilenmeye başlar. Yani gördüğü yerden dalmaz.
0: Vay.
1: Dolayısıyla bir sonrasındaki aşamayı bilerek hareket ettiğiniz zaman mesela şeyde yani bu farklı disiplinlerde de var mesela endüstri mühendisliği diye bir dalımız var.
0: Evet, evet.
1: Bir ara çok popülerdi. Şimdi evet. Farklılaştı belki ama aslında ben ona benzetiyorum biraz. Çünkü endüstri mühendisi ham maddenin temininden malın pazara gidişine kadar ki bütün süreci tepeden bakan bir yerdedir. Bir CEO görüntüsü gibi diyelim. Coğrafyada böyle bir şey, coğrafyada böyle bir şey. Tabii ki hani disiplinlerin farklılıkları var ama biz de her şeyi başından sonuna görürüz. Görmemiz lazım da o iyi bir coğrafyacı. Ondan sonra nerede sorun var oraya odaklanırsınız. Ama orada yapacağınız şeyin etkisinin diğer taraflara nasıl olduğunu bilmeden oraya müdahale etmeniz zaten problem.
0: Simge görüyor musun bak? Ya coğrafya deyip geçmeyeceksin işte. buradan da bunu söyleyelim.
1: Ha, isterseniz bekleriz. Çünkü ikinci üniversite sürecimiz var. Diplomasız şimdi coğrafya eğitimi var. Yani pardon yanlış söyledim. Diploma ile sınavsız coğrafya eğitimi var. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde. Bir diplomanız varsa üniversite diplomanız oraya gelip ikinci üniversite vay olarak be. Okursunuz.
0: Çok güzel. Buradan en azından dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Hocam şimdi biraz konunun dışında yani hani konunun dışında derken aslında sizin alanınızın içinde olan bazı merak ettiğimiz şeyler de var. Mesela şu mevsim konuları.
1: Evet.
0: Bizim ülke coğrafya denilince akla ilk gelen şey ne diye sorsam dört mevsim dersin herhalde yaz kış.
1: Ben size ezber bozacağım ama bu soruyu soracaksanız ezber bozacağım söyleyeyim.
0: Akla ilk gelen şeyler bu ne hocam söyleyin siz.
1: Çünkü dört mevsim hiç yok.
0: Dört mevsim hiç mi yoktu?
1: Hiç yoktu.
0: Yaz kış ilkbahar sonbahar hiç mi yoktu?
1: Hiç yoktu.
0: Ciddi misiniz hocam?
1: Evet.
0: Nasıldı peki?
1: Şöyle söyleyeyim. Peki coğrafya bilginizi yoklayalım biraz. Türkiye'nin hakim iklim tipi nedir?
0: Şey
1: hadi bakalım.
0: Bilmiyorum hocam.
1: Yok, biliyorsunuz Akdeniz'deriz ya.
0: Ha Akdeniz tamam.
1: Biliyorsunuz.
0: Baltayı taşa vurmayayım dedim yok, ama.
1: Akdeniz iklim tipinin tanımında şu vardır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Baharlar nerede? Tanımlama yok. Şöyle söyleyeyim. Takvimlerdeki gibi üçer aylık böyle yayılmış bir yani ilkokul duvarlarında olur ya sınıf duvarlarında öyle tamam. Bir şeyimiz yok. Hiç de olmadı. Aslında biraz geriye gittiğiniz zaman yani şimdi biz yani üçüncü takvimi kullanıyoruz. Hani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e doğru geldiğimiz zaman. Rumi takvimde bu çok daha netti.
0: Evet.
1: İki tane dönem vardı. Sıcak ve soğuk dönem. İşte Kasım'ın başında soğuk dönem girer. 7-8 Kasım gibi 6 Mayıs'ta da sıcak dönem girer gibi böyle ayrım vardı. Tamamen ona uygun olmasa da tarihler olarak Türkiye'de iki tane aslında dönem var. Sıcak ve soğuk dönem. Tabii bu şey değil. Hani sürekli aynı kalacak diye bir şey yok. Çünkü iklim değişikliğinin fiziksel boyutları yani kürenin etkisiyle, küresel süreçlerin etkisiyle, dünyanın dönüşü, güneşin hareketleri vesaire ki bunlara müdahale edecek durumda değiliz zaten. Zaten yaklaşık 13 bin yılda bir mevsimler yer değiştirir.
0: Nasıl yani?
1: Dünyanın hareketinde eksen eğikliğinde yani oralara kadar gitmemiz lazım. Oradaki değişiklikler yani şöyle söyleyeyim dünyanın güneş etrafındaki dönüşü 365 günlük dönüşü her yıl aynı noktadan geçmez. Yaklaşık 100 bin yılda bir aynı noktadan geçiyor. Ya da işte eksen eğikliği 21 derece 23 dakika falan diye geçeriz ya. Biliriz coğrafyada öğrendik ama değişti onlar.
0: Bir şey soruyorum.
1: Pardon 23-27.
0: Hocam şunu merak ediyorum. Şu anda gerçekten çok değişti mi? Yani hani atıyorum son 10 yıla baksak ya efendim yaz geldiğinde artık çok daha sıcak. Çok daha nemli. Durduğumuz yerde aşırı terliyoruz evet. Falan. Yaz aylarında mesela bu da tuhaf. Yani sağanak yağmurlar geliyor. Bir de bizim insanın bir etkisi var mı bunda? Dikilen tabii. Koca binaların, yani siteleri, şunların bunların.
1: Asıl nokta orası. Doğal iklim değişikliği dediğimiz hadiseler binlerce yıldır, yüz binlerce yıldır devam ediyor ve edecek. Buna hiçbir şekilde müdahale etme şansımız yok. Zaten etmeye de gerek yok. İklim değişikliği bu anlamda kötü bir şey de değil. Yani o ayrı bir nokta ama bizim buradaki olayımız yani ortaya çıkan durum bahsettiğiniz gibi insan etkisinin ortaya çıkardığı bir nokta. O da şu. Özellikle şehirler, şehirleşmeyle birlikte doğal alanları biz yok ediyoruz. Yani işte yeşilin yerine beton oluyor, asfalt alıyor. Şöyle söyleyeyim hani daha iyi anlamak için hava nasıl ısınır? Yani basit bir soru. Hemen aklımıza güneş gelecek.
0: Evet.
1: Çok doğru. Çünkü ana kaynak o.
0: Evet.
1: Ama güneşten gelen direkt enerjiyle değil de yerden geri yansıyan enerjiyle sınır hava. Öyle olsaydı eğer, öbür türlü olsaydı eğer, güneşe yakın yerler daha sıcak, aşağısı daha soğuk olur.
0: Evet.
1: Ama öyle değil. Önce yer ısınıyor, yer küreye geliyor enerji. Güneş elektromanyetik spektrumda farklı dalga boylarıyla gelir ve burada toplanır. Toplandıktan sonra yer bunu geriye, yani ısındıktan sonra geriye verir ve termal dalga boyunda.
0: Evet.
1: O da havayı ısıtır. O yüzden yere de yakın tabakalar daha sıcak. Yukarıya doğru çıktıkça hava soğur. Şimdi buraya kadar tamam.
0: Tamam.
1: Sistem. Ama siz yerin
0: düzenini bozarsak, kapatırsak.
1: Yer dediğim bunun içinde okyanuslar, denizler var. Bunun içinde karalar var. Karaların içerisinde sulak alanlar var, göller var, ormanlık alanlar var, çıplak araziler var. Var da var. Ve bunların hepsinin bu enerjiyi yansıtma değerleri farklı. Yani emme ve yansıtma değerleri farklı. Ve eğer biz onu dediğiniz gibi bozarsak eğer, bu sefer oradaki denge bozuluyor.
0: Vay.
1: Onu da en büyük ölçüde, yani bu bozulmayı da en büyük şekilde şehirlerde yaptık. Çünkü şehirler...
0: Hatta bu kıyaslamayı yapabiliriz de, bir İstanbul'la mesela Türkiye'deki başka bir
1: eli... Tabii ben karşı onun karşı... örnekleri var zaten, tezlerde yaptırdık, makaleler var bu konuda. Dünyada ve Türkiye'de de var. Şöyle söyleyeyim, yani özellikle emmek ve yansıtma kapasitelerin farklı olmasına bağlı olarak, ama özellikle de ne diyelim ona, kentsel yapılar, yani asfalt, beton vesaire, onlar çok daha fazla sıcaklığı emen ve daha sonra da geriye veren, bu çünkü bir sirkülasyondur, yapılar. Dolayısıyla şehirler çevrelerine göre ısınmaya başladılar. Yani aslında biraz geçti üzerinden, bir 6-7 seneden fazla geçti, bir tez yaptırmıştım o şekilde ama evet. Başka çalışmalar da var. İstanbul için söylüyorum, Türkiye genelinde yaptık. İstanbul'un merkezindeki sıcaklık artışı, 50 yıldaki sıcaklık artışı 2.9 santigrat derece çıktı. Özellikle yaz aylarında. Şile'ye gidiyorsunuz, yakın mesafe malum.
0: Benim oturduğum yer.
1: Yani orada 0.6 ya da 9'du. Şile kırsal kaldığı için daha çok. Ona bağlı olarak da zaten hani şehirle kır arasındaki olay çok
0: değişti. O kadar çok haklısınız ki, yani bunu bildiğiniz fiziksel olarak gerçekten hissediyorsunuz yani. Hani ben bunun farkındayım. Burası ile orası arasındaki tabii, farkı görebiliyorum.
1: Yani gün içerisinde benim söylediğim ortalamalar ve mesela dünya neyi konuşuyor? 1.5 santigrat dereceyi konuşuyor değil mi? İstanbul'da 2.9 bu. Yani o değerleri.
0: Hocam bu sadece sıcaklık açısından da değil, başka var, şeylerde de önemli. Bunun için herhalde depremi de koyabiliriz. Ya da ne bileyim başka
1: mesela,
0: şeyler.
1: Yağış hiç konuşmuyoruz. Yağış. Biraz önce söylediğiniz o ani sağanaklar. Şehirlerin yağışlara karşı davranışları farklılaştı, değişti. İşte bu sağanakların kaynağında o.
0: Evet.
1: Ha bir de şunu söyleyeyim. Küresel ısınma eşittir kuraklık demek değildir.
0: Böyle biliriz ama.
1: Ama değildir. Çünkü ısınan hava daha fazla nem tutar. Yani deniz, okyanus zaten yeteri kadar üçte ikisi sularla kaplı bir dünyada. Oldukça fazla nem atmosferde biriktikten sonra bunlar işte gördüğümüz, yaşadığımız örneklerdir. Alıştığımız düzenin dışında yağmaya başlarlar. Bazı yerler kuraklaşabilir. Çok böyle hassas bölgeler, ama genel olarak küresel ısınma eşittir kuraklık demek değildir.
0: Ben sizin bildiğim kadarıyla bir alanınız da olduğu için özellikle sormak istiyorum. Zaman zaman yayınlarda ben bunu dile getiriyorum. Su. Tüketimi evet. Çok önemli bir konu. Ben bu konuda yeteri kadar bilinçlendiğimizi düşünmüyorum işin gerçeği. İsraf konusundan biraz uzak durmak lazım herhalde. Gerçi bu gıdada da aynı şekilde, ama su kullanımı noktasında herhalde bizim de yapmamız gereken bir şeyler var galiba, öyle değil mi
1: bir
0: hocam?
1: Bir şeyler var ama bir şeyi de cambaza bak hikayesinden çıkarmamız lazım. Hani bilirsiniz öyle bir şey vardır ya. Yani önce şundan başlayayım. Türkiye'nin nüfusu batıda, suyu doğuda.
0: Vay.
1: Niye? Çünkü batıdaki nüfus artık yani standart olarak bildiğimiz, ortalamalar bazında bildiğimiz su kapasitesinin üstünde. Hele İstanbul'da.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yani artık şimdi taşıma kapasite denilen bir şey var. Doğanın da bir taşıma kapasitesi var. İstanbul'un baraj sayısı belli. Hani bir tanesi şimdi ortadan kalktı zaten.
0: Evet.
1: Dolayısıyla her gün artan nüfus, ama öbür taraftan yağış, yani azalmasa bile zaten paylaşılan su azalıyor. Bu bir. İkincisi, sıcaklıklarla birlikte buharlaşma artıyor. Dolayısıyla yani olay sadece bak işte iklim değişikliği oldu da böyle bir şey, yani sadece buna kilitlenirsek olmaz. O bir olgu, ama öbür tarafta da böyle bir olgu var. O yüzden bizim bu nüfus sürecini, yani nüfusun denetimini, göç vesaire gibi işte nüfuslanma sürecini iyi yönetmemiz lazım. Yani geçtiğimiz aylarda öyle bir şey oldu, bir TÜBİTAK projesi gibi açıklandı. Yani daha doğrusu planı gibi açıklandı. İç Anadolu'ya doğru işte bazı sanayi merkezlerini oluşturup nüfusun çekilmesi gibi doğru bir yaklaşım, umarım gerçekleşir. Ama bizim nüfusu artık yavaş yavaş dağıtmamız lazım. Yani evet. Asıl konu bu.
0: Bu dediğiniz şeyi başka ülkelerde, farklı ülkelerde görüyoruz. Yani ne bileyim, belki bir Almanya örneği verebiliriz. Almanya'nın şehirlerine gittiğinizde hemen hemen birbiriyle aynı. Yani nüfus birbirine yakın, kentleşme aynı şekilde birbirine yakın. Yani bir İstanbul ya da Anadolu'da başka bir il şeyi yok. Farkı çok fazla görmüyoruz işin gerçeği. Kıymetli hocam, bu bir başlangıç olsun. Sohbetiniz, muhabbetiniz gerçekten çok güzel.
1: Sağ olun.
0: Ne olur tatile gidin, güzel bir dinlenin, telefonu kapatın.
1: İnşallah.
0: Ben de mesaj atarsam dönmeyin.
1: Her zaman.
0: Gerçekten çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz, kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Bu organizasyon belli ki başta siz ve dediğim gibi bu ekibin içerisindeki herkes ciddi bir emek veriyorsunuz, yoruluyorsunuz ama sonucu güzel olacak, hepimiz açısından güzel olacak.
1: İnşallah.
0: Tekrar tebrik ediyorum, başarılar diliyorum hocam.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler hanımlar beyler.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Mecliste milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşülüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin sessiz şekilde devam ettiğini söyledi. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, babasının kanser tedavisinin iyiye gitmediğini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan, kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclise görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. İçişleri Bakanlığı, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörüyle 132 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Bakanlık, gözaltına alınan organizatörlerden 4'ünün tutuklandığını bildirdi. Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktı, ölü ve yaralılar var şeklindeki asılsız paylaşımlara ilişkin 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Konya Emniyet Müdürlüğü cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığını bildirirken şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Galatasaray taraftar grubu Ultrasan tribün lideri olarak tanınan ve dün gözaltına alınan Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramalarda 65 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası çıktı. Aynı zamanda evde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve balistik yelekler de bulundu. Fotoğraf şakası hapis cezası ile sonuçlandı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, arkadaşlarının fotoğrafını şaka amacıyla otobüs durağına yapıştıran sanıklara verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan verilen 1 yıl 8'er ay hapis cezasını onadı. Dış gündemle devam edelim. Rusya, Ukrayna ordusunun Belgorod'a düzenlediği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, ikisi çocuk, 25 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 13'ünün tedavide devam ettiği, bir kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırılarda 30 apartmanla çeşitli sosyal ve ticari tesislerin yanı sıra 30'dan fazla aracın hasar gördüğü belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin sessiz şekilde devam ettiğini söyledi. Trump, yeni bir askeri operasyon yerine İran üzerindeki ekonomik baskının artırılmasına sıcak baktığını belirtti. İran'ın ekonomik açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, sürecin bir satranç oyunu gibi ilerlediğini ifade etti. İran, dini lider Mujdeba Hamenei'nin sağlık durumunun kritik olduğu yönündeki İsrail basını kaynaklı

0: iddialara videolu yanıt verdi. İran medyası Hamaney'in öğrencileriyle birlikte görüldüğü yaklaşık 13 saniyelik bir görüntü yayınladı. Görüntünün çekildiği yer ve tarih ise açıklanmadı. İran dini lideri Mujtaba Hamaney, eski devrim muhafızları komutanı Muhsin Rıza'yı Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atadı. İran liderinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Rıza'yı'nın uzun yıllara dayanan tecrübesine dikkat çekildi. Rıza'yı'nın İran-Irak Savaşı'ndaki görevleri de atama gerekçeleri arasında gösterildi. Yunanistan'da 106 farklı noktada Filistin'e destek amacıyla gösteriler düzenlendi. Atina'da binlerce kişi Monastıraki Meydanı'nda Sintagma Meydanı'na yürürken birçok adada da eylemler gerçekleştirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise Yunanistan'daki vatandaşlarına protestolar nedeniyle dikkat çekmemeleri uyarısında bulundu. Kolombiya'da 21 Haziran'daki seçimleri kazanan sağcı Abelardo de Espirella, Cumhurbaşkanlığı görevini resmen devraldı. 48 yaşındaki de Espirella, 2026-2030 dönemi için yemin ederek göreve başladı. Yemin töreninin akabinde başkent Bogota'da 21 pare top atışı yapıldı. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, babasının kanser tedavisinin iyiye gitmediğini açıkladı. Hunter Biden, kanserin yayıldığını ve metastaz yaptığını belirtti. Biden'a Mayıs 2025'te agresif prostat kanseri teşhisi konulmuş ve hastalığın kemiklere yayıldığı açıklanmıştı. Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi. Eyaletin 25 bölgesinde 1 milyondan fazla kişi sellerden etkilendi. Seller nedeniyle 16.951 hektarlık tarım arazisinde sular altında kaldığı bildirildi. Fransa'nın güneydoğusundaki Drôme vilayetinde yaklaşık bir haftadır devam eden yangında 400 hektar alan yandı. Yangınlarda 4 itfaiye yeri hafif yaralanırken bazı bölgelerde söndürme çalışmaları sürüyor. Meteoroloji Kurumu 17 vilayette yangın riskinin yüksek olduğunu, 22 vilayette ise sıcaklık uyarısının turuncu seviyede bulunduğunu açıkladı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde düzenlenen 3 ayrı silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri faillerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatırken saldırganlar hakkında bilgi verene 100 bin rand para ödülü vaat edildi.
1: Ekonomi.
0: Yerli patent başvuruları 6 ayda %31 arttı. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 2026'nın ilk 6 ayında yapılan yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %31 artarak 4641'e ulaştı. Sıcaklıklar arttıkça klima kullanımı da artıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın uzmanlarına göre 2025'te yaklaşık 11 milyon olan hanelerdeki klima sayısının 2035'te 2 katına çıkması bekleniyor. Klimaların toplam elektrik tüketiminin de 12 bin gigawatt saatin üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %4 oranında zam geldi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayınlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını 4. basamaktan sigorta yaptırdığında 19.071 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.876 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 71 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.671, çeyrek altın 10.875, tam altın 43.346, ata altını ise 44.360 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Ben Sputnik vasıtasıyla, evet, Sputnik izleyicilerine sesleniyorum. Sputnik'i izleyen bu coğrafyadaki bütün dinleyenlere sesleniyorum.
3: Bu kurultayda katakulli oldu mu? Bu işi sizce kim örgütledi? Nedir durum, son durum bu tahıl konusunda? Gerçekten dünyayı kandırdı mı Batı?
4: Ülkemizi büyütmek, güçlendirmek istiyoruz. Bundan Batı rahatsız oluyor, evet. Amerika rahatsız oluyor, evet.
3: Muhtemelen önümüzdeki günlerde bazı görüntüler falan da çıkabilir.
5: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Ukrayna krizinin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan çatışmanın durdurulamayacağını belirterek, çatışmanın dondurulması seçeneğini kabul etmediklerini vurguladı. Rus medyasına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Moskova'nın çatışmanın dondurulması seçeneğine sıcak bakmadığını belirten Galuzin, öncelikle krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmanın dondurulması ihtimaliyle ilgili sözlerini hatırlatan Galuzin, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenski'nin bu yöndeki çağrılarına işaret ederek bu konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu. Devlet Başkanımız Vladimir Putin'in defalarca dile getirdiği üzere krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan herhangi bir dondurma seçeneği mümkün değil. Zelenski'nin gerçeklikle tüm bağını kopardığı ve Kiev'in ortak olarak gördüğü ülkelerde bile hoşnutsuzluğa yol açacak şekilde çatışmayı tırmandırmaya çalıştığı açık. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil enerji altyapılarına yönelik saldırılarını barbarca olarak nitelendiren Galuzin, Temmuz ve Ağustos aylarında Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na yapılan saldırılara dikkat çekti. Söz konusu tesisin öncelikle Kazakistan ekonomisinin çıkarlarına hizmet ettiğini belirten Rus diplomat, ABD ve Avrupalı petrol doğalgaz şirketlerinin de konsorsiyumda hissedar olduğunu hatırlatarak küresel toplumdan ve Kiev üzerinde nüfuzu olan ülkelerden uygun bir tepki beklediklerini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna'daki çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırılmadan ateşkes veya çatışmanın dondurulmasının mümkün olmadığını söyledi. Galuzin, Kiev yönetiminin çatışmayı tırmandırdığını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yazın bir telaşı yoktur. Dalgalar acele etmez. Gün batımı geç kalmaz. Rüzgar yetişmeye çalışmaz. Belki bugün siz de biraz yavaşlamayı deneyebilirsiniz. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İstanbul'da bir çay bahçesine iki çocuğun dışarıdan getirdiği 4 muzlu sütün adisyona eklendiği iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri denetim yaptı. İşletmeye sipariş edilmeyen ürünlerin ücretlendirilmesi ve fiyat uyumsuzlukları nedeniyle toplam 51.649 lira idari para cezası kesildi. İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy'de bulunan tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi bir vatandaşın sosyal medyaya yansıyan şikayetiyle gündeme geldi. Yurt dışından gelen misafirleriyle işletmeye gittiğini belirten vatandaş, 2 ve 3,5 yaşındaki iki çocuğun ellerinde daha önce başka bir yerden satın alınmış muzlu sütlerin bulunduğunu anlattı. Şikayete göre işletme çalışanları bir süre sonra masaya gelerek dışarıdan yiyecek ve içecek getirmenin yasak olduğunu, çocukların ellerindeki sütlerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Vatandaş ise küçük çocukların ellerindeki sütleri almak istemediğini, buna karşılık işletmenin ticari kayba uğramaması için masadaki herkes adına içecek sipariş edeceklerini belirtti. Ailenin iddiasına göre işletmeden toplam 9 içecekte çeşitli atıştırmalıklar sipariş edildi. Ancak işletme sorumlusu çocukların dışarıdan getirdiği sütlerin kaldırılmasını istedi ve aksi halde bunların adisyona ekleneceğini söyledi. Vatandaş, bebek arabasına aynı üründen 2 tane bulunduğunu belirterek uygulamaya tepki göstermek amacıyla bunların da hesaba yazılmasını söylediğini aktardı. Yaklaşık 20-30 dakika sonra hesap istendiğinde ise işletmeden satın alınmadığı halde toplam 4 muzlu sütün adisyona eklendiği görüldü. Şirket sahibi duruma itiraz ettiğinde işletme sorumlusunun bunun işletme kuralı olduğunu söylediğini belirtti. Vatandaş uygulamayı CİMER ve Ticaret Bakanlığı'na taşıyacağını söylemesinin ardından işletmenin tutumunun değiştiğini de öne sürdü. Olayın sosyal medyada gündem olması üzerine Ticaret Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan konunun inceleneceğini duyurdu. Kaplan daha sonraki açıklamasında bir çocuğun sütü üzerinde dahi haksız bir bedel çıkarılmasına gönlümüzde yasalarımıza razı gelmez ifadelerini kullanarak gereken işlemlerin yapıldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri sosyal medyaya yansıyan tüketici şikayetinin ardından Çengelköy'deki işletmede denetim gerçekleştirdi. Denetimde tüketicinin sipariş etmediği ve işletme tarafından masaya servis edilmeyen 4 muzlu sütün dışarıdan ürün getirme yasağı gerekçesiyle adisyona eklenerek ücretlendirildiği tespit edildi. Bakanlık söz konusu uygulamanın fiyat etiketi yönetmeliğinin sipariş edilmeyen mal veya hizmetler hükmüne aykırı olduğunu belirledi. İncelemede müşterinin sipariş etmediği ve masaya servis edilmeyen 4 muzlu sütün dışarıdan ürün getirme yasağı gerekçesiyle adisyona eklenerek ücretlendirildiği tespit edildi. Uygulamanın fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı olduğunun belirlenmesi üzerine işletmeye 15.892 lira idari para cezası kesildi. Denetimde ayrıca masa menüleriyle iş yeri girişindeki fiyat listeleri karşılaştırıldı ve 9 üründe fiyat uyumsuzluğu tespit edildi. Bu aykırılık nedeniyle de 35.757 lira ceza uygulandı. Böylece işletmeye kesilen cezaların toplamı 51.649 lira oldu. Öte yandan satışa sunulan iki içeceğin son 3 aylık alış ve satış faturalarının sunulması için işletmeye 7 gün süre verildi. Faturalar incelendikten sonra Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ayrıca değerlendirme yapılacak. Yaşananların ardından Çengelköy Tarihi Çınaraltı'ndan da kamuoyuna açıklama yapıldı. İşletme, müşterilerin ellerinden veya çevredeki esnaftan getirdikleri yiyecekleri tüketebildiklerini ancak dışarıdan içecek getirilmemesi yönünde uzun süredir uygulanan bir kurallara bulunduğunu belirtti. Olayda çocukların ellerindeki sütlerin adisyona eklenmesinin doğru olmadığının kabul edildiği açıklamada işletme özür diledi. Çengelköy'deki bir çay bahçesinde çocukların dışarıdan getirdiği 4 muzlu sütün adisyona eklendiği iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı denetim yaptı. Sipariş edilmeyen ürünlerin ücretlendirilmesi ve 9 üründe fiyat uyumsuzluğu tespit edilen işletmeye toplam 51.649 lira idari para cezası uygulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Çocuk Koruma Kanunu düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik virajda sona gelindi. Ankara bugün önemli bir konu ağırlayacak. Ayrıntılar bültenimizde. Çocuk Koruma Kanunu düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Buna göre 12-18 yaş grubunda ağır suçlar için uygulanan ceza limitleri yükseltildi. Ağır suç işleyen 15 yaş altı çocuklar için infaz indirimi uygulaması kaldırıldı. Suça sürüklenen çocuk ifadesi adli süreçteki çocuk olarak değiştirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yasanın yalnızca cezalandırmayı değil, çocukları suça sürükleyen riskleri önceden engellemeyi hedeflediğini belirtti. Tek bir çocuğumuzu bile kötünün pençesine terk etmeyeceğiz mesajı verdi. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, Üsküdar Belediye Meclisi'nde 5 Ağustos'ta yapılan başkan vekilliği seçimiyle ilgili iki ayrı suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Sarıcaoğlu, seçim işlemi ve meclis kararının iptaliyle seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde de dava açacaklarını bildirdi. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik virajda sona gelindi. 2026 YKS tercih süreci bugün saat 23.59'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çerçeve yasa sessizliğini bozdu. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek çerçeve yasa için Türkiye'nin ihtiyacı kapalı kapılar ardındaki mutabakatlar değil, milletin önünde kurulmuş büyük bir toplumsal mutabakattır, dedi. Ankara bugün önemli bir konu ağırlayacak. Avusturya Şansölyesi Kristin Stoker bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler değerlendirilecek. Mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
2: Ekonomi.
1: İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen 935 uçuş ve ağırlanan 179.789 yolcuyla tarihinin en yoğun gününü yaşadı. Açıklamaya göre rekor günde gerçekleştirilen uçuşların %56,5'ini dış hat, %43,5'ini ise iç hat seferleri oluşturdu. Yolcu trafiğinin %56'sı dış hatlarda, %44'ü ise iç hatlarda gerçekleşti. Gelen yolcular toplam yolcu trafiğinin %50,4'ünü, giden yolcularsa %49,6'sını oluştururken operasyon yoğunluğunun her iki yönde de dengeli şekilde yönetildiği belirtildi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Sonrasında sporu aktaracağız. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 71 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6660, çeyrek altın 10867, tam altın 43286, atı altın ise 44294 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Milli atıcılar 23 yaş altı Avrupa Tüm Dağlar Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı. Polonya'da düzenlenen organizasyonun 9. gününde Ay Yıldızı atıcılar 1 altın ve 2 gümüş madalya elde etti. Şampiyona 12 Ağustos'ta sona erecek. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Kadıköy'de oynanan turun ilk müsabakasında rakibini 2-0 yenen Sarı Lacivertli ekibimiz rövanşı da geçerek adını playoff turuna yazdırmayı hedefliyor. Libero Avusturya'da oynayacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Real Madrid'e forma giyen milli futbolcu Arda Güler için Avrupa futbolunda gündem yaratacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Paris Saint-Germain'in genç yıldız için İspanyol devine 115 milyon euroluk teklif sunduğu öne sürüldü. Trabzonspor'un dünya ünlü yeni transferi Muhammed Salah, bordo mavili formayla kamera karşısına geçtiği reklam filmiyle büyük beğeni topladı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan reklam filmi kulüp tarafından "Rüyada görürsünüz" diyenler "Bizde rüyalar gerçek olur" sloganıyla paylaşıldı. Bu arada Trabzonspor Salah transferinin akabinde sosyal medya hesaplarında 1 milyon yeni takipçi kazandı. gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
4: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Bir haftanın başlangıcında daha ben Serhat Ayan sizlerle birlikteyiz efendim. Radyo Sputnik'te ve bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalımızdan dedikten sonra bugün yine çok güzel konuklarımız var. Hemen onlara merhaba demeye başlayalım. İlk konuğumuz BT Haber Başkan Yardımcısı Özlem Unan. Merhabalar Özlem Hanım.
5: Merhabalar Serhat Bey, nasılsınız?
4: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah, yoğun bir koşturmacanın ardından.
5: Evet, bitirdik.
4: Bitirdiniz, evet. Yani çok güzel, çok hoş. Herkese hatırlatalım bu arada. BT Haber yine artık Türk bilişiminin klasikleşmiş Bilişim 500 ödül törenini yaptı. Yine Bilişim 500'ün o parlak 500 firması ortaya çıktı. Kim ne yapıyor, ne yapmıyor, sektörümüz nereden geliyor, nereye gidiyor? Çok detaylı bir şekilde sizler sayesinde öğrenmiş olduk efendim. Ellerinize sağlık öncelikle.
5: Teşekkür ederiz. Vallahi, bu sene 27. defa yaptık biliyorsunuz.
4: Evet ya, evet. İlkini bile hatırlıyorum, yani hepsini
5: evet,
4: hatırlıyorum böyle elimizde geldi.
5: Evet, çok net hatırlıyorum ben de. Çok uzun zamandır takip ediyorsunuz zaten bu araştırmayı.
4: Evet, her sene bunu takip ediyoruz. Her sene takip etmemizin sebebi de şimdi Bilişim 500'ün ne olduğunu biraz hatırlatarak başlayalım tabii önceden de. Yani gerçekten de sektörümüzün fotoğrafını çekiyor, hem de 4K Ultra HD çekiyor ve bizim önümüze koyuyor. Bize ne olduğunu görmeye başlıyoruz efendim. Bir bize Bilişim 500'ün ne olduğunu hatırlatır mısınız tekrar?
5: Tabii ki. Bilişim 500 bu sene az önce de söylediğim gibi 27. defa gerçekleştirildi. Aslında şirketlerin, bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin net satış gelirlerine göre, resmi belgelerle destekledikleri net satış gelirlerine göre yapılan bir araştırma. Ama 4 ana kategoride ve 80'in üzerinde alt kategoride biz şirketleri sıralıyoruz. Ve Bilişim 500'ün şöyle bir önemi var. Sektörün hem genel eğilimlerini, hem şirketlerin sektördeki konumlarını, hem rekabet ettikleri şirketleri ve onların durumlarını analiz eden, aslında sektörün bir nevi aynası olan kapsamlı bir araştırma, hem de yatırımcılar ve iş dünyası profesyoneller için önemli bir referans noktası diyebilirim en özet haliyle. Bu senede biz tema olarak teknolojinin İpek yolu Anadolu'dan geçmeli diye bir ana tema belirledik. Çünkü Türkiye'nin çok önemli olduğunu, geçmişte ticaret yollarına yön veren bu coğrafyanın bugün de teknoloji üretimi, yazılım ve yapay zeka alanında bölgesel bir merkez olma potansiyeli mesajını vermek üzere bunu seçtik.
4: Harika oldu. Zaten evet, biz hep İpek yoluyduk. Hep de İpek yolu kalacağız. İşte bunu değişik alanlara yayabilme ve bunu sık sık sizin gibi doğru insanlar tarafından hatırlatılması bizim çok işimize gelecek diye düşünüyorum. Peki bu seneki Bilişim 500'ü tabii siz ay be ay, gün be gün üstünde çalışıyorsunuz. 7 gün 24 saat çalıştığınızı, orada nasıl bir ekibin bunun üstünde çaba sarf ettiğini ben biliyorum. Buradan sizin yaptığınız çıkarımlarla yavaş yavaş başlayalım mı? Geçen seneye kıyasla mesela bu sene Bilişim 500'de neler dikkatinizi çekti efendim?
5: Tabii ki Tabii ki. Şimdi öncelikle şeyi söylemekte fayda var. 2025 yılına göre, daha doğrusu bu seneki araştırmaya göre, biliyorsunuz biz içinde bulunduğumuz yıl bir önceki yılın verilerini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu bir 2005 yılı sıralaması. 2005 yılında sıralamaya giren şirketlerin toplam geliri bir önceki yıla, yani 2024'de göre %40 oranında artarak 1.6 trilyon TL'ye ulaşmış. Bu rakam yaklaşık 39 milyar dolara denk geliyor. Fakat 2023 yılında TL bazında %88, 2024 yılında ise %56 olarak gerçekleşen büyümenin bir miktar yavaşladığını görüyoruz biz. Bunun da bir takım sebepleri var tabii. Uzun yıllardır gözlemlediğimiz işte ekonomik belirsizlikler, şirketlerin yatırım kararlarının ertelenmesi, sektörün biraz gerçek büyüme potansiyeline ulaşmasını zorlaştırıyor. Ve teknolojiye olan ihtiyaç aslında azalmıyor. Aksine hayatımıza giren yeni teknolojilerle birlikte her geçen gün bu ihtiyaç daha da artıyor. Artmaya da devam edecek. En azından beklentimiz bu. Tabii ki biz hani şirketleri bir genel olarak büyüme oranları bazında bakıyoruz. Bir de bazı kategoriler bazında bakıyoruz. Özellikle şeyi söyleyebilirim. Yine bir önceki yıldan farklı olarak 2025 yılında Bilişim 500 sıralamasında yer alan şirketlerin sadece ve sadece %8'i, %100'ün üzerinde büyümüş. Bu oran geçen sene daha fazlaydı. Ve yine bu yılın en yüksek büyüme oranı %323. Bu da geçen sene %700'ler seviyesindeydi.
4: Anladım. Peki yani ama baktığımızda ben şeyi görüyorum, ülkenin genel ekonomik büyümesinin üstünde bir büyüme görüyorum ama enflasyon artışının bir tık altında gibi de görüyorum diğer taraftan da. Tabii. Doğru. 2024 ile 2025'i karşılaştırdığımızı tekrar herkese hatırlatalım. 2026 verileri gelecek sene bu zamanlarda çıkacak ortaya.
5: Aynen öyle. Bu arada tabii ki şeyi söylemekte fayda var. Yani belli alanlar bu söylediğiniz rakamların üstünde büyümüş. Onları da belki izleyici dinleyicilerimize aktarmakta fayda olur. Örneğin yapay zeka gelirleri bir önceki yıla göre %58 artmış. Bulut %60 büyümüş hizmetler alanında ve tabii ki yazılım büyümeye devam ediyor. Özellikle yazılımda da sektörel yazılımların önemli bir oranda %50'ler seviyesinde büyüdüğünü söyleyebiliriz. Ama tabii ki hepsine tek tek nedenleriyle bakmak lazım, konuşabiliriz.
4: Valla bakalım ama şunu da arada sormak istiyorum. Sizden mutlaka bu konuda bir şey gelecektir ama yapay zekanın bu konuda etkisi var mı? Artık yavaş yavaş kendini göstermeye başladı mı? Çünkü mesela bulut teknoloji dünyada yaygınlaştığında bulut teknolojiyle ilgili bizim girişimimizin büyümesi birkaç zaman almıştı. Yani hemen dünyayla paralel aynı anda büyümüyor doğal olarak. Yapay zekada böyle bir şey görebildiniz mi? Onu sorayım dedim.
5: Şöyle görebiliyoruz tabii ki ama ben giderek onun da hızlıca, bu arada bence buluttan daha hızlı hayatımıza girdi ve girmeye devam edecek. Onu çok net söyleyebiliyorum. Ama yapay zeka için önümüzdeki dönemde aslında kritik olan şey şu. Bence en büyük sorunlarımızdan bir tanesi ve yapay zekanın olmazsa olmazı, benim 4 tane başlığım var. Bu veri kalitesi, veri güvenliği, regülasyonlarımızla uyum ve aslında mevcut kullanılan sistemlerle entegrasyon. Ve bence bunlar olmadan yapay zekanın doğru bir şekilde işlemesi çok mümkün olmuyor. Ama çok daha hızlı hayatımıza giriyor ve girmeye devam edecek. Ben özellikle şu anda çok basit, daha doğrusu daha otomatize edilebilmesi mümkün olan işlerde yapay zekanın özellikle finans sektöründe ve belli başlı hizmet sektörlerinde hayatımızda devreye girdiğini düşünüyorum. E-ticaret gibi, perakende gibi, buralarda çok hızlı uygulanıyor ama dediğim gibi yani operasyonel yükü hafifletecek işlerde. Şimdi artık bu sene itibariyle 2026'da çok daha ilerleyen uygulama örneklerini göreceğiz ve bence dünyayla paralel bir noktada gidiyoruz. Buluttan çok daha hızlı adapte olacağımız kanaatindeyim açıkçası.
4: Valla bu kanaatlerinize sonsuz sınırsız katılıyorum ama ben şeyi bekliyorum aslında, onu söyleyeyim size. Yapay zekanın ilerlemesiyle beraber bizim yazılım şirketlerimizin çağ atlamasını bekliyorum. Yani bu böyle bir şey olacak diye söylemiyorum. Olsa ne güzel olur gözüyle bakıyorum.
5: Ben bu arada başka bir bilgiyi atlayayım hemen Bilişim 500 ile ilgili. Bence çok paralel yazılımla ilgili. Şimdi şunu gördüm ben çok ilginç bir şekilde bu seneki verilere bakınca. Türkiye bilişim sektörünün itici gücü kabul edelim ki finans sektörü. ve savunma sanayi. Ve finans sektörü biliyorsunuz teknoloji ekosistemini çok hızlı geliştiriyor ve bir sürü yeni teknolojiyi çok hızlı olarak hayatımıza alıyor ve adapte ediyor. Ve birçok teknoloji şirketi için referans oluyor, birçok sektör için referans oluyor. Dolayısıyla finans sektörü yapay zekayı çok hızlı kullanmaya başladı. Bu arada yine araştırma verilerine göre Türkiye'de üretilen sektörel yazılım, yani finans ve bankacılık, savunma vesaire dahil tabii ama sektörel yazılım gelirlerinin %45'i bankaların teknoloji şirketleri tarafından geliştirilmiş.
4: Anladım.
5: Bilişim 500 çağında bize bunu gösteriyor ve görüyoruz ki bankaların teknoloji şirketleri çok daha hızlı evriliyor ve ilerliyor. Paralelde teknokentlerde faaliyet gösteren yazılım şirketlerinden de aynı performansı görmeye başladık, görüyoruz. Çok daha da hızlanacağını düşünüyorum bu arada.
4: Ya tabii gönül ister ki küçük yazılım atölyeleri giderek büyüsünler, bilişim 500'e ilk 100'lere, ilk 50'lere gelsinler. Biz onları orada pamuklara sarıp sarmalayalım, omuzlarımıza alalım ama hani şu anda tam daha oralarda değiliz ama tabii ki bu bankaların yaptığı şeyi yanlış ya da daha küçük göstermemiz için bir sebep değil. Çok güzel işler yapıyorlar. Onlar onu yapmalılar. Türkiye böyle böyle ileriye doğru gidecek. Peki efendim diğer notlarınızı ben sizden alayım. Yani başka neler gördünüz?
5: Şimdi başka ne görüyoruz? Öncelikle şunu söylemek lazım. Bir kere sürdürülebilirlik ve verimlilik yaklaşımı nedeniyle yeni teknolojileri daha hızlı adapte edeceğimiz döneme giriyoruz. Bulut hizmetlerinin %60 oranında büyüdüğünü söyledim. Önümüzdeki dönemde bulut stratejilerinde öncelik maliyet, performans ve güvenlik olacak. Öyle görünüyor. Diğer yandan mesela yine öngördüğümüz şeylerden bir tanesi yapay zekada rekabeti belirleyecek olan ve işte yapay zeka modellerini verimli ve güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalıştırabilecek altyapı ihtiyacı var biliyorsunuz. Dolayısıyla bu durum aynı paralelde veri merkezi, bulut ve yönetilen hizmet sağlayıcıları için yeni büyüme alanları oluşturacak. Dolayısıyla benim 2026 ve sonrası için öngörüm şu: yönetilen hizmetler, yapay zeka ve bulut birlikte büyüyen 3 alan olacak. Yapay zeka.
4: Süper tabii. Bir de tabii şunu görmek lazım. Şimdi 2025 bir geçiş yılı. 2026'dan itibaren biz şeyleri konuşmaya başlayacağız. 5G'yi konuşmaya başlayacağız. Rakamların içine bunlar girecek sanırım. Diğer taraftan hani o bir 2 milyar dolarlık bir veri merkezi kurulum şeyi var. Etrafta dolaşan, hani bunun nasıl, hangi yönlerle olacağını daha tam bilmiyoruz ama olacak sonuçta. Ya da ne bileyim, yapay zekanın devlet tarafında yeni şirketlere şey olarak verilmesi, can suyu olarak verilmesi vesaireler düşünülüyor. Yani bunları düşündüğümüzde bence 2026 çok enteresan geçecek.
5: Ya ben de bu arada 2026 verilerini merak ediyorum açıkçası. Evet. Çünkü yani gerçekten bu 2025 benim için de bir geçiş yılı olarak görüyorum ben. Yani bu kadar yılda bu araştırmayı yapmış olmaktan dolayı. O yüzden de 2026 büyüme rakamlarını, 2026'nın durumunu bekliyorum. Çünkü çok arada bir yerdeyiz şu anda. Ama gerçek ivmesini ve gerçek potansiyelini bu arada belki biraz olumsuz bir söylem olacak ama 2027'de göreceğimizi düşünüyorum.
4: Tahmin ediyorum tabii ki. Yani bunu şey gibi düşünebilirler. Biz denizin altındayız, ayaklarımızı yere vurduk. Şimdi itiyoruz kendimizi. 2026 ve 2027'de esas gitmemiz yere gideceğiz sanırım.
5: Evet ama şunu söylemekte fayda var. Tabii Türkiye bilişim sektörü hala iki basamaklı büyüyebilen bir sektör. Avrupa pazarıyla kıyaslandığında. Dolayısıyla benim hala ümidim var. Büyümesinin daha hızlı olacağı yönünde. Çünkü en azından şunu biliyoruz. Yazılım ve hizmet ihracatı büyüyor. Ar-Ge'ye harcanan paralar biraz daha büyüyor. Teşvikler ve destekler gelmesi gerekiyor. Bunu hep söylüyoruz. Zaten ama en büyük sorunumuz aslında nitelikli insan kaynağını tutmaya zorunlu olduğumuz ve nitelikli insan kaynağı problemi.
4: Evet. O yüzden de ben işte yapay zekanın oraya katacaklarını çok merak ediyorum. Şimdi yapay zekayı mesela orta nitelikli insanlarla bunların niteliğini yükseltmek için kullanabilir miyiz? Oraya bir yere getirir miyiz? Bunu çok merak ediyorum. Yani belki Amerika'da işsizliğe yol açabilir ama Türkiye'de yeni iş alanları açacakmış hissiyatı hep bende mevcut.
5: Bende de öyle ve bence bizim en çok yani ihtiyacımız olan özellikle yapay zeka, işte bulut ve siber güvenlik alanında uzman insan kaynağına ihtiyacımız var. Biz hani bu sene mesela yönetilen hizmetler kategorisini açtık araştırmada. Bunun sebebi de aslında biraz daha artık şirketlerin dış kaynak kullanımına yönelmesi, nitelikli insan kaynağını bulamaması veya farklı farklı alanlarda uzman nitelikli insan kaynağını içeride tutamıyor olması, dolayısıyla ya da o kaynağı bulamaması bizi dış kaynak kullanımına, özellikle BT hizmetlerinde ve yönetim hizmetlere doğru evriltiyor. Mesela bu senede ilk defa eklediğimiz yönetim hizmetler kategorisindeki geliler 3 milyar TL'ye aştı. Dolayısıyla bu da bu ihtiyacın ve dönüşümün en önemli göstergelerinden bir tanesi. Yani nitelikli insan kaynağını bir şekilde tutmak ve geliştirmek durumundayız.
4: İstihdam yapısıyla ilgili Bilişim 500'de bir rakamınız var mı?
5: Ya şöyle, bir takım veriler alıyoruz ama henüz yayınlamıyoruz. Özellikle biz şeyi görmeye çalışıyoruz. Kadın erkek bilişim sektöründeki dengesine bakmaya çalışıyoruz. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi hala erkek çalışanın egemen olduğu bir sektör, bilişim sektörü. Ama olabildiğince kadın sayısının da artması arzumuz. Onun dışında çok da fazla bir şey verisi tutmuyoruz. Yani istihdamla ilgili bir veri biz toplamıyoruz. Sadece bu yönde bir veri topluyoruz.
4: Peki son olarak böyle bir genel derleme alsak sizden, yani 2024'ten 2025'e geçiş ve gelecek senelerdeki bizi bekleyenler konusunda, çünkü siz kahin değil araştırmacısınız, şahane şeyler söylüyorsunuz, kahinleri ben pek yayına almıyorum.
5: Teşekkür ederim. Çok nazik bir ifade oldu bu. Şimdi ben şunu söylüyorum çok net. Burası, yani Türkiye özellikle yapay zeka, dijital dönüşüm ve teknoloji üretimi konusunda bir üst olabilir. Ama özellikle startup şirketlerin çok ciddi anlamda desteğe ve pazarlama, hem pazarlama hem sermaye hem de nitelikli insan kaynağıyla desteklenmeye ihtiyacı var. Genel olarak neyi göreceğiz biz önümüzdeki dönemde? 2026 ve sonrasında yapay zeka, özellikle güvenlik, siber güvenlik, veri yönetimi, veriyle ilgili alanlar, bunların büyümesini bekliyoruz. Bulut, veri merkezleri, yine yönetilen hizmetler, az önce de üstünden geçtiğimiz, bunların hepsinin büyümesini öngörüyoruz ve Türkiye'nin itici gücünün finans ve savunma sektörü dışında daha alt sektörlere kaymasını bekliyorum. Özellikle yapay zeka ile birlikte üretim sektörünün daha fazla yapay zeka kullanmasını umuyorum ve beklentim bu yönde, ki çünkü üretimde verimlilik ve sürdürülebilirlik esas. Dolayısıyla bence yapay zeka bu anlamda çok destekçi olacak. Dolayısıyla da bu alanların ve özellikle yine finans, dediğim gibi telko tabii 5G'ye geliyor. Dolayısıyla oradaki servisler çok artacak, farklı şeyler gelecek, evet. Telekom sektörü, üretim, e-ticaret, bunların daha hızlı büyüyeceğini ve sektördeki bu alanların, dediğim gibi az önce saydığım temel alanların büyüyeceğini öngörüyorum. Ama asıl çıkışımızın 2027 olduğunu düşünüyorum açıkçası.
4: İnşallah, inşallah. Valla dört gözle bekliyoruz. Arada tekrar bir araya gelelim. Bir sene beklemeyelim. Bunları tekrar üstünden geçelim.
5: Ne zaman isterseniz. Seve seve, zevkle.
4: Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim bu bilgiler için.
5: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
4: İyi günler efendim. Evet. BT Haber Başkan Yardımcısı Özlem Unan'la konuştuk. Bilişim 500'ü ve Türkiye'nin bilişim haritasını, olduğu yere ve geleceğini efendim. Şimdi hemen bir başka konuya geçelim. Hattımızda çok enteresan bir konuyla bize gelen ama daha önce de burada ağırlamaktan büyük keyif duyduğumuz insan kaynakları danışmanlık firması Jill & Partners'ın kurucusu Jilda Bal var. Merhabalar efendim.
6: Merhaba.
4: Merhabalar, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum özellikle programa katıldığınız için. Sizi yakından takip ediyorum. Attığınız adımları, verdiğiniz bilgileri detaylı olarak takip ediyorum. Geçtiğimiz haftada çok güzel bir bilgi verdiniz bize. Vallahi bunları konuşalım istiyorum sizinle.
6: Çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Seve seve
4: konuşalım. Şimdi şöyle Şuradan girelim istiyorum. Mesela ben yolda giderken genellikle işte böyle paralı yollardan vesairelerden giderken insanların böyle 180 ile 190 ile trafik kurallarını hiçe sayarak gittiklerini görüyorum. Ve orada hep benim kafama şu takılıyor. Ya peki 180 ile gittiniz, benden yaklaşık 4,5 dakika önce evde oldunuz. Peki o kazandığınız vakitte ne yapacaksınız? Atomu mu parçalayacaksınız acaba diye böyle bir merak geliyor bana. Hep bunu düşünüyorum yani gerçekten. 180 ile gidince ne oluyor orada? Hep bunu düşünüyorum. Şimdi geçen hafta siz basın bülteni çıkınca ben biraz da bunu düşündüm. Şimdi evet, harika bir yerden girmişsiniz. Bir araştırmayı paylaşmışsınız bizlerle. Yani insanlar evet yapay zeka ile zaman kazanıyorlar. Süper bir şey bu. Zaman kazanmaktan daha güzel bir şey var mı? Yok. Ama bu kazandıkları zaman ne yapıyorlar peki? Bu soruyu düşünmek hakikaten de geleceğimize çok büyük ışık tutacak. Çok sağ olun bu arada bu konuyu gündeme getirdiğiniz için.
5: Çok teşekkürler. Çok güzel bir örnek verdiniz. Tam da bizim konumuzla örtüşüyor. Şimdi geçtiğimiz hafta Boston Consulting Group'un yayınladığı bir rapor var. Bu da iş yerinde yapay zeka 2026 araştırması. Bu araştırma 14 ülkede yaklaşık 12 bin çalışanla yapılmış. Çok ciddi bir araştırma. Bu araştırmada diyor ki, evet, yapay zeka bizim hepimiz kullanıyoruz veya çoğunlukla çalışanlar kullanıyor. Geri kalan sürede, yani yapay zekanın bize verdiği avantajlı süre ne kadar ve bu haftada 8 saat olarak belirlenmiş. Yani aslında 8 saat çok ciddi
4: çalışan
5: bir süre.
4: Çalışan başına mı? Çalışan başına mı?
5: Evet,
4: 8
5: çalışan
4: saat?
5: Başına. 8 saat haftada. Yapay zeka
4: neredeyse %20'si yapıyor iş şeyini 40 saatten evet. Düşünecek olursak.
5: Tabii ki. Tabii ki. Ve haftada 8 saat çok ciddi bir süre. Ben böyle çok veriye inanan bir insanım ve veriyi ölçüyoruz ama biz bu veriyi nasıl hayata katıyoruz ona bakmak lazım. Ve 8 saat yine raporda diyor ki evet, çalışan 8 saati kazanıyor ama çalışan bu 8 saati nasıl kullanıyor? Genelde yine operasyonel işlerle kullanıyorlarmış. İşte e-postalar, zamansız toplantılar. Yani stratejik anlamda herhangi bir ilerleme kaydedemiyor çalışan rapora göre.
4: Zaten operasyonel işlerden kurtulmak için yapay zekayı evet. Kullanmıyor muyuz? Oradan kazandığımız vakitte yeni operasyonel işler uydurmak ne saçma değil mi?
5: Ben tam onu derken siz söylediniz. Kesinlikle öyle. Zaten biz yapay zekayı işte operasyonel işlerimizi azaltsın, daha çok stratejiye yönelelim diye kullanırken şirketler bunu göz ardı ediyor. Ve çalışanı yönlendirmiyor. Yani çalışanın aslında bu inisiyatifinde olmamalı. Nasıl geliştirecek, performansını nasıl etkileyecek, yeni görevleri ne olacak, bu konuda neler aslında işveren vermeli. Ve uzun vadede işveren verdiği zaman da verimliliğe yansıyor ve bunu yapacak olan şirketler daha verimli çalışacak ve bunu da aslında rakamda görecekler. Yani bunu çalışanla sadece bırakmamak lazım. Orada işverenin yönlendirmesi çok önemli ne yapacağına dair. Ve bir diğer bir şeyde raporda benim ilgimi çeken 3 departman çalışanlarda en çok

0: kafalarını çalışmasından faydalanmak için bunları yapmıyor muyduk efendim? Ben yanlış mı
1: Tabii.
0: hatırlıyorum?
1: Yok, doğru hatırlıyorsunuz. İşte yani biz evet yapay zekayı kullanıyor firmalar ama onun takibi lazım. Yani geri dönüşü işe nasıl? Bunu ölçmeleri lazım. Asıl farkı da onlar yaratacak zaten. Bu ölçümü yapan, verimliliği ölçen, evet kullanılıyor ama bunun sonucunda verimlilik nasıl? Bunu yapan firmalar zaten önümüzdeki dönemdeki rekabet avantajını sağlayacak.
0: Kesinlikle. Peki Amerika'da mesela ben yine okuduğum şeylerden, hatta bugün de bir iki haberini okuyacağız onun. Amerika'da mesela beşte bir şey sağlıyorsa, verimlilik sağlıyorsa, o zaman beş kişiden birini atalım gözüyle bakıyorlar. Yani biraz daha o para sentrik bakıyorlar. Yani işi
1: Tabii.
0: geliştirelim de daha başka bir yere doğru gidelim diye bakmıyorlar. Türkiye'de bu durum daha o kadar yaygın olmadığı için yapay zeka kullanımı şirketlerde orada değildir diye düşünüyorum, ama bilmiyorum nereye doğru gideriz.
1: Değil.
0: Siz ne diyorsunuz?
1: Değil. Biraz daha farklıyız biz o konuda. Çünkü arka geriden gidiyoruz. Bir de
0: Evet.
1: burada kültürel tabii daha farklı durum var. Yani bizim kültürümüzde direkt kesmek değil de bir şeyi hani daha uzun vadede bakmak aslında kültürümüzde var. Dolayısıyla hani bir Amerika gibi çok sert yaklaşımlar henüz yok ama olmayacak
0: Evet.
1: anlamına gelmiyor tabii ki. Bu seçimdir, şirketlerin kararıdır. Ama şu aşamada zaten yapay yani dijital dönüşüm diğer ülkelere oranla daha geriden geliyor. O bir yani o bir bütçe, çok ciddi bir maliyet, zaman. Bunları tam anlamıyla karşılayacak şirket sayısı da şu aşamada çok az.
0: Doğru. Yani bakalım ne olacak, onu ben çok merak ediyorum. Bir de dediğim gibi geriden gelmek bazen avantaj oluyor. İşte telekom şirketlerinde vesairelerde bunu görüyoruz. Maliyet avantajı oluyor. Gidilmiş yanlış yollardan gitmemeyi sağlıyor bize filan. Yani mesela sizin insan kaynaklarından yola çıkacak olursak böylesi yapay zeka kullanımlarında bizi nasıl görüyorsunuz? Nerede görüyorsunuz? İyiye doğru sanki dışarıdaki hatalara pek düşmüyormuşuz hissiyatı var bende, ama en doğru bilgiler size tabii ki.
1: Ben ya kendi sektörümle alakalı bilgi verebilirim en
0: Lütfen.
1: azından.
0: Tabii.
1: Yapay zekayı doğru kullanıldığını düşünüyorum. Daha doğru kullanıldığını düşünüyorum. Çok iyi girişimler var HR Tech konusunda. İnsan
0: Evet.
1: kaynaklarına indirgenmiş yapay zeka şirketleri var. Bunları ben de gözlemliyorum. Kendim de kullanıyorum. Dolayısıyla yani en azından İK tarafında ben olumlu görüyorum. Tabii arada elenenler olacaktır. Çok fazla HR Tech firmaları çıktı. Bunların bir
0: Tabii
1: kısmı
0: ki.
1: elenecektir doğal süreçte. Fakat bir kısmı da işlerimizi ya çok iyi firmalar var. İşlerimizi kolaylaştıran, operasyonel yükümüzü elimizden alan çok iyi firmalar var. Dolayısıyla biz daha emin adımlar, teknoloji tarafında daha emin adımlarla geldiğimizi düşünüyorum. Her ne kadar geriden geliyorsak da sizin dediğiniz gibi.
0: Yani onu göreceğiz tabii ki. Hani belki geriden gelip ileriye geçmekte bir fırsat yaratabilir bizim için. Peki ben şunu sormak istiyorum efendim. Yani bu konunun bir parça daha, bir tık daha dışına doğru taşmak istiyorum izninizle.
1: Peki, tabii.
0: İnsanlar yapay zekayı yönetim anlamında, yani çalışanların memnuniyeti anlamında kullanabilmeye başladılar mı Türkiye'de? Yani çünkü Amerika'da mesela tam zıttı yönde ilerliyorlar. Hani Türkiye'deki durumu ben çok merak ediyorum.
1: Ben tam anlayamadım. Tekrarlayabilir misiniz?
0: Şöyle
1: Sanırım
0: tabii.
1: hat kesildi.
0: Yani yapay zekayı kullanarak çalışanların memnuniyetini artırma konusunda başarı örnekleri başladı mı Türkiye'de?
1: Şöyle ya o konu çok şey bir konu nasıl diyeyim zor bir konu
0: Çetrefilli,
1: onu
0: değil mi?
1: ölçümlemek de şu aşamada çok doğru değil yani çok ölçümlenebilir değil fakat şunu diyebilirim tabii ki çalışanlar yapay zekayla kullanarak kendi işlerini daha kolay yapıyorlar ve daha çok çıktı elde ediyorlar. O bir kesin net. Çıktısı daha fazla. Fakat bizim buradaki aslında konumuz o çıktıdan geleni nasıl yorumluyoruz ve ne yapıyoruz? Yani orada geri kalan zamanımızı biz nasıl yapıyoruz? Neyle uğraşıyoruz? Asıl bizim
0: Evet.
1: orayı ölçümlememiz lazım.
0: Peki neyle uğraşmalarını siz tavsiye ederdiniz mesela? Size bu sorulmuş olsa, bak yapay zekadan haftada 8 saat kazandırdık bu adama. Şimdi bu adama ne yapalım deseler ne önerirdiniz?
1: Strateji. Çünkü fark yaratan şey stratejidir. Şirketlerin kendi aralarında da ileride de fark yaratacak aynı sektördeki firmalar ne kadar iyi stratejin varsa, öngörülebilir varsa...

0: bulunabilir yönetim becerim varsa o fark yaratır ve kesinlikle stratejileri, evet, operasyonu zaten yapılıyor. Bizler özellikle liderler artık operasyonun içinde olmamalı. Hatta böyle raporlar da var. Şimdi eskiden CEO'lar operasyonun içindeydi ya da üst yönetim, C seviye çalışan işte CFO'lar olsun, sales officer'lar olsun. Şimdi artık onlar operasyonun içinde değiller. Stratejiye odaklanıyorlar. Fark yaratacak olan o. Ve doğru yönlendirme. Sen çalışanı doğru yönlendirdiğin zaman fark yaratırsın. Yönlendirmediğin zaman fark yaratamazsın. Dolayısıyla orada doğru yönlendirme çalışanı ve stratejidir.
1: Anladım, anladım. Peki son 25 yıldır hiç eksekutif tarafta bulunmamış, yöneticilik yapmamış biri olarak, tamamen çalışan konumundan biri olarak size şunu sormak istiyorum. Mesela haftada 8 saat kazanmak demek, günde nereden baksanız 1,5-2 saat kazanmak demek. Acaba bu
0: Tabii.
1: çalışanların daha az çalışması, daha az kendine, daha çok kendine vakit ayırması gibi bir şey de kullanılabilir mi? Hadi artık bundan sonra 4,5'te çıkıyoruz gibi bir karar gelir mi acaba?
0: Şimdi bir denetleme, ya bir denetleme, ya şirketler aslında bir denetleme kurumlarıdır baktığınızda.
1: Evet.
0: Dolayısıyla
1: evet.
0: Çalışanların bunu deme lüksü yoktur.
1: Yok, çalışanları dinlemiyorum. Şirketler böyle, madem böyle bir vakit kazandınız, hadi o zaman benim de gönlümden koptu. Artık 5,5'da değil 5'te çıkıyoruz, 4,5'da çıkıyoruz derler mi diye merak ediyorum.
0: Avrupa'da, yani Türkiye'de biraz zor o düşünce, fakat bunu Avrupa'da yapıyorlar. Finlandiya çalışma saatini azalttı haftada. Sanırım 34 saate indirdi yanlış hatırlamıyorsam. Bir de bir ülke daha yaptı. Yanlış bilgi vermeyeyim. Şu an iki ülke çalışma saatini indirdi. Hatta haftanın 4 günü çalışma saatini ne indirdiler? Yani 3 gün çalışılmayacak, 4 çalışılacak. Dolayısıyla tabii o seviyeye gelebilmemiz için biraz daha gelişmiş ülke statüsüne geçmemiz lazım.
1: Ya bir de Kuzeyliler uzaylı zaten. Ben hep böyle diyorum. Kuzeyliler bayağı uzaylı insanlar. Yani yaptıkları işler çok acayip onların. Onları hemen yaptıklarını aynı gün yapsak biz kesin dağılırız yani.
0: Ben kuzeyli ülkelerde çalışıyorum. Çok verimli çalıştığını görüyorum.
1: Değil mi?
0: Gözlemliyorum. Kesinlikle. Belki günde 5 saat çalışıyor ama o 5 saati çok verimli kullanıyor. Ben
1: bizim 10 saate tekabül
0: ediyor. Bir farkımız var. Orada bir farkımız var. Belki totalde bizler az çalıştıklarını düşünüyoruz. Fakat onlar çok verimli çalışıyor. Bunu diyebilirim. Ya bu firmalarda çalıştığım, ya daha önce de bir kuzey ülkesi firmasıyla çalışmıştım ben. Kurumsal hayatta çalışırken bunu gözlemlediğim nettir. Yani 5 saati çok verimli, %100 kapasiteyle çalışıyorlar.
1: Vallahi süper. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için Jilde Hanım. Yani yine bizi böyle çok güzel doyurdunuz. Hakikaten dünyadan hiç düşünmemediğimiz şu ana kadar ama düşünmemiz gereken konuları gündemimize soktunuz. Çok teşekkür ediyorum size.
0: Çok çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok sağ olun. En yakın zamanda tekrar görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah, inşallah efendim, inşallah. Çok sağ olun, görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun efendim. Evet, insan kaynakları danışmanlık firması Gilden Partners'ın kurucusu Jilde Bal'la konuştuk. Bu konuları konuşmamız lazımdı. Hadi şimdi bir minik müzik arasına doğru gidelim. Müzik arasının ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız efendim.

Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler Rehberi'nde sizlerle birlikteyiz efendim haftanın açılış gününde. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden dedikten sonra. Hadi o zaman haftanın haberlerine geçelim. Çok enteresan haberlerimiz var. Konuşmamız gereken, konuşulması gereken haberlerimiz var. Türkiye'de acayip acayip şekilde konuşuluyor bu haberler. Gelin biz biraz daha ayakları yere basan şekilde konuşalım bunları şimdi. Türkiye'den dedik, yapay zeka dedik. Şimdi Türkiye'de yapay zekanın en somut kullanım alanlarından bir tanesi de kamu muhasebesinde ortaya çıkmış. Yani kamu muhasebesinde yapay zeka kullanacağız demeye başladılar. Hazine Maliye Bakanlığı kamu harcamalarını yapay zeka ve analitik ileri analitik yöntemlerle tarayan sistemlerin geçen yıl 2 milyar liranın üzerinde riskli veya verimsiz harcamayı tespit ettiğini önlediğini açıklamış. Şimdi bir ayrım yapalım burada, özellikle bunu söyleyelim. Yapay zeka 2 milyar liralık yolsuzluk buldu cümlesi değil bu, bazı gazetelere yansıdığı gibi. Öyle bir şey değil. Sistem olağan dışı, riskli ya da verimsiz görülen işlemleri işaret etmeye başlamış. Şimdi sonrasında bunların gerçekten sorunlu olup olmadığına tabii ki yine insanlar bakacak. Yani yapay zeka gelip de sen şunu yapma, sen bunu yapma falan demiyor. Bu arada detaylarına gireceğim zaten. Şimdi Türkiye'nin entegre kamu maliyeti yönetim altyapısında yüzlerce kamu idaresine hizmet veriyormuş. Yılda yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, milyonlarca ödeme emri, elektronik fatura ve bordro işlemi bu şekilde yürütülüyormuş. Yapay zekanın burada yaptığı şey samanlıkta iğne aramak gibi düşünmeyelim. Yani şöyle, samanlığın içinde hangi bölgelere önceden bakılması gerektiğini söylüyor. Yani samanlıkta iğneyi yapay zeka aramıyor. Yapay zeka diyor ki abi şurada bir parlama var gibi geldi bana güneş düşünce. Orada iğne olabilir mi acaba? Oraya bir gidip baksana diyor yapay zeka. Tam olarak bunu anlatıyoruz. Mesela bir kurum yıllardır belirli bir ürünü belirli bir fiyat aralığında satın almış. Bir anda alışılmış düzenin çok dışında bir ödeme çıkmış mesela. Yani aynı tür harcama başka kurumlarda çok daha düşük bedellerle yapılıyor. Bir yerde belirgin bir sapma oluyor. Yapay zeka diyor ki abi burada bir sıkıntı var gibi geldi bana. Şuna bir baksana diyor haklı olarak. Bence yapay zekanın kamu yönetimindeki en güçlü kullanım alanlarından biri tam olarak bence bu olabilir. Yani buraya bak işareti olabilir. Çünkü devletin sorunu çoğu zaman veri eksiğini değil, tam tersine veri fazlalığı. Yani ne kadar çok veri olursa devletin yetkilileri onun içinde o kadar boğuluyorlar. Onları daraltmak, filtrelemek, belli bir huniden geçirmek gerekiyor. Distillation dediğimiz o işte damıtmayı yapması gerekiyor. Ki yapay zeka en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi bu zaten. Hazine Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek de yapay zeka ve ileri analitik teknolojilerin kamuda yaygınlaştırılacağını söylemiş. Güzel. Sistem yalnız gerçekleşmiş harcamalara bakmakla kalmıyormuş. Henüz yapılmamış bazı ödemeler için de erken uyarı üretmeye çalışıyormuş. İşte bakın burası çok önemli. Bayağı. Çünkü klasik denetim çoğu zaman para harcandıktan sonra geliyor. Esas bizim ihtiyacımız olan şey para harcanmadan önce bir denetim olması. Aa, bir dakika filan demedi biri. Yani mesela biz şey yaptıracağız ya işte ikinci bir boğaz yapacağız, oraya bir köprü yapacağız, buraya 20 milyar dolar atalım mı dediklerinde abi bir dakika ne yapıyorsun der mi yapay zeka? Bilemedim. Ya da mesela abi herkes Audi A6 kullanıyor, Mercedes kullanıyor, bilmem ne yapıyor. Burada bir harcamada bir sıkıntı var der mi yapay zeka? Hayır. Yapay zeka şunu diyor abi daha önce bu Mercedes'leri işte 6 milyona alıyordun. Şimdi 8 milyon almışsın hayırdır diyor. Ama Mercedes almak yanlıştır demiyor. Yani işte Diyanet'in bilmem kaçıncı başkanının makam arabasına, lüks makam arabasına ne işi var demiyor yapay zeka. Bizim aslında yapay zekaya bunları sormamız lazım. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani yapay zeka evet size şeyi söyler. Dediğim gibi geçen sene bütün Mercedes'leri 300 almışsınız şimdi 500 alıyorsunuz. Abi hayırdır der bunu. Ama yapay zeka size şunu söylemez. Abi yani bir Cumhurbaşkanı konvoyu çıktığında konvoyun arkasında 60 tane araba gidiyor. Bunların yaktığı benzin, bunların şoförleri, bunların işte bilmem nesi, arabaların bakımı. Bu kamuya çok büyük bir yük diyemez yapay zeka. Keşke dese. Ha dese ne olacak? Biz diyoruz da ne oluyor? Değil mi? Biraz bunları düşünmek lazım belki. Ama yine de 2 milyar liralık bir şüpheli harcama nereden geliyor? Şunlara bir bakalım abi. Demek çok güzel. Ama
Sıkıntı şurada. Bizde onları bulmakta sorun yok. Onları yanlışını görüp onları düzeltmekten yana sıkıntımız var. Yani mesela açılmamış bir havaalanına bu kadar para vermek ya da yılda 5 kişinin gittiği yere yılda 300 bin kişi gidecekmiş parası vermek havaalanına olsuna busuna. Bunları mesela araştırıyorsunuz, buluyorsunuz, söylüyorsunuz da ne oluyor? İşte bize yapay zeka değil, gerçek zekalar lazım. Gerçekten işini yapan zekalar lazım. Ve bunları yok abi böyle olmaz bence diyebilen adamlar lazım. O kuvvetli adamlar lazım. Ama o kuvvetli adamlar var mı? Son kararı verenler arasında. Bilmiyorum, bilmiyorum. Belki vardır, belki biz görmüyoruzdur. Yani ben her gün bu haberleri okuyorum ama belki ben atlıyorumdur. Bilmiyorum. Neyse geçelim, çok politik oldu bu. Yapay zekaya bu yıl kaç para yatıracakmışız biliyor musunuz? 1 trilyon dolar. Hadi bakalım bu haberin detayına gidelim. Şimdi Amerika'nın en büyük teknoloji şirketleri bu yıl yaklaşık 800 milyar dolar yatırım yapacakmış. Amazon, Microsoft, Google, Meta ve diğer o devlerin veri merkezlerine, çiplerine ve altyapılara ayırdığı para 800 milyar doları buluyormuş. Şimdi Goldman Sachs bu konuda bir araştırma yapmış. Diyor ki aslında yanlış rakama bakıyoruz. Çünkü 800 milyar dolar yalnızca büyük Amerikan teknoloji şirketlerinin toplam sermaye harcamasını gösteriyor. Bunun tamamı da yapay zeka değil. Üstelik özel şirketleri mesela Çin'i, Kore'yi ve dünyanın geri kalanını tam olarak da kapsamıyor diyor. Şimdi Goldman Sachs bunun üzerinde bir düzeltme yapmış. 2026 yılında diyor dünyada yapay zeka bağlantılı yatırımlar 1 trilyon doları aşacak diyor. Siz bakmayın bizim 800'e diyor. Şimdi bunun 581 milyar doları Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecekmiş. Yani yapay zekaya ayrılan paranın yarıdan fazlası %58'i Amerika'da. Ama 1 trilyon çok acayip bir para ya. Ya böyle söylerken çok kolay. 1 trilyon, 1 trilyon. Bak ne kolay söylüyoruz. Ama işte o 1 trilyon parayı görseniz karşınızda muhtemelen karşısında duramazsınız. Üstünüze dökülse yani altından sizi kimse kurtaramaz. Şimdi bu para tabii ki bir de ChatGPT aboneliğine giden bir para değil. Yani çip alınıyor, sunucu alınıyor, veri merkezleri yapılıyor, elektrik bağlantıları kuruluyor, soğutma sistemleri, fiber optik ağlar, enerji üretim kapasitesi filan. Bir sürü bir şeye harcanıyor bu paralar. Yani hepsi böyle yapay zekanın yapayına verilmiyor ya da zekasına verilmiyor. Şimdi Amazon Texas'ta mesela yapay zeka veri merkezine elektrik sağlamak için devasa bir enerji altyapısı kurulmuş. Mesela birazdan bu haberleri vereceğim. Ermenistan mesela on binlerce Nvidia işlemcili bir yapay zeka fabrikası kuruyor. Anthropic kendi yapay zeka çipini tasarlamaya başlıyor. İşte bunların hepsini ucuca koyduğumuzda o 1 trilyon dolara giden yoğun kilometre taşları bunlar. İşte biz burada ne yapıyoruz mesela? Biraz buna bakmak lazım. Biz hakikaten o yolda doğru yolda mı gidiyoruz? Doğru mu ilerliyoruz da? Bakmak lazım. Bana çok öyle gibi gelmiyor. Keşke öyle bir şey olsa. Yani internetin başlangıcında filan da oldu bu. İnternete de çok büyük paralar harcandı ama işte nerede? Ya şimdi ben dedim ya size bakın 1 trilyon harcanıyor. Bunun içinde bir sürü harcayan ülkeler var. Şimdi geçirirken arada size bunu söyledim. Şimdi haberin detayına gidelim. Ermenistan, bakın Ermenistan yani adamların böyle ülkesinin şu anda ne konumda olduğu, derelerden, denizlerden, kıyılardan, karalardan, alışverişten, ticaretten uzakta. Ama yapay zekayı ithal etmek değil, üretmek istiyorlar. Bizim böyle bir bakış açımız var mıydı? Yapay zeka eylem planında baktık mesela sizde. Var mıydı? Hadi gelin haberin detayını okuyayım, siz karar verin. Bizim böyle bir şeyimiz var mı? Ermenistan'ın ne kadar kaç fersah ötesindeyiz, kaç fersah gerisindeyiz de siz kendiniz düşünün efendim. Şimdi Ermenistan'da ilginç bir fabrika açılmış. Bu fabrikadan otomobil çıkmayacak, buzdolabı çıkmayacak, telefon üretmeyecek ama çıkan şey yapay zeka olacak bu fabrikada. Nasıl? Fiverr diye bir şirket, Nvidia, Dell Technologies ve başka bir sürü teknoloji şirketleriyle birlikte Ermenistan'ın Hrazdan kentinde bölgenin en büyük yapay zeka hesaplama merkezlerinden birini faaliyete geçirmiş. Nvidia bunun adını AI Factory yani yapay zeka fabrikası koymuş. Peki yapay zeka fabrikası ne ya? Yapay zeka fabrika. Aslında dev bir veri merkezi bu. İçinde binlerce çok güçlü grafik işlemci var. Bu işlemciler yapay zeka modellerini eğitiyor, mevcut modelleri geliştiriyor, milyonlarca kullanıcının yaptığı sorgulara cevaplar üretiyor. Güzel. Eskiden fabrikaya elektrik, ham madde, işçi girip otomobil çıkıyordu. Şimdi burada elektrik giriyor, veri giriyor, hesaplama gücüyle yapay zeka çıkıyor.
İşte Ermenistan bu işi biraz daha büyük düşünüyormuş. Mesela Firebird 2027 sonuna kadar ülkede 70 binden fazla Nvidia Blackwell ve yeni nesil Rubin GPU kurmayı ve toplam yapay zeka altyapısını 300 megawatt kapasiteye çıkartmayı planlıyormuş. Şirketin yalnızca Ermenistan değil, Kazakistan ve başka pazarlara uzanan hedefi de 2 gigawattlık bir yapay zeka altyapısıymış. Yani anlatabiliyor muyum? Bu bakış açısı işte. Bu dışarıdan sermayeyi çekebilmek, ama hangi sermayeyi çekmek mesela? İşte bize gelsinler de şey yapalım, Arap sermayesini çekelim, buradan ev alsınlar. İşte biz buraya yeni bir boğaz yapalım, karayı bölelim yeni bir boğazla, onun etrafına ev kursunlar, bu sermaye gelsin değil. Adamlar Nvidia'yı çekiyorlar, Blackwell'ı çekiyorlar, işte bilmem neyi çekiyorlar, Rubin'i çekiyorlar ve işlemciler getiriyorlar oraya. Ve bunlarla yapay zeka fabrikası çıkartıyorlar ortaya. Ha, bunun enerjisini hesaplamışlar, bilmem nesini hesaplamışlar, bir sürü hesapları vardır. Ama sonuçta bu adamlar bir şey üretecekler. Ürettikleri şey için de etrafı ne kadar, mesela bir otomotiv fabrikasıyla vesaireyle kıyasladığımızda bence çok daha güzel bir üretim bu. Ve bunu Ermenistan yapıyor. Ve bunu biz şu anda yapmıyoruz. Neden acaba diye düşünmeliyiz mesela. Neden? Yani bizim yaptığımız, elimize aldığımız planların içinde bunlar var. Ha, yani eskiden mesela neye bakıyorlardı? Bizim çelik, demir çelik fabrikamız var mı diye bakıyorlardı. Cumhuriyet döneminde kurulmuş olanlar var, evet yani. Sonra çip üretebiliyor muyuz sorusu geldi. Hayır. Şimdi başka bir soru ortaya çıkıyor. Ya yani biz kendi yapay zekamızı çalıştıracak hesaplama gücümüz var mı? Bizim hani yapay zekamız olacak ya, bu yapay zekayı çalıştıracak hesaplama gücümüz var mı? İşte Ermenistan bunu yapıyor. Yani Nvidia açık bir şekilde ülkelerin kendi dilleri, sektörleri ve ulusal öncelikleri için yapay zeka geliştirebilmek adına kendi hesaplama altyapısına ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Bunu ulusal egemenlik kavramlarından biri olarak koymuştu. Tabii ki kendi çiplerini satmak için söylüyor. O ayrı. Ama yani Nvidia'dan almazsınız da Zenvidia'dan alırsınız. Böttürük'ten Çin'den alırsınız. Her neyse. Ama bir şekilde bunları sizin alabiliyor olmanız lazım. İşte burada Ermenistan hükümeti devreye girmiş. Gelin arkadaşlar demiş, burada bir şeyler yapalım, burada bir şey üretelim. Burada kendi, bizim ülkenin egemen yapay zekasını yapalım demiş. İşte yani ama bunu şöyle düşünmemek lazım. Adamlar ülkelerinde yoktu, şimdi veri merkezi var. Yok, tam olarak öyle değil. Daha çok şöyle demek mesela doğru olur. Ülkeye dijital sanayi altyapısı geldi demek doğru olur. Ve bunun ekonomik sonucu da önemli bence. Neden? Çünkü bugün küçük bir Ermeni startup'ı çok büyük bir yapay zeka modeli geliştirmek isterse Amazon'a gidecek, Microsoft'a gidecek, Google'a gidecek. Hatta mesela Türkiye'de biz bunu yapmak istesek ne yapacağız? Amazon'a gideceğiz, Google'a gideceğiz, Microsoft'a gideceğiz. Ama mesela Türkiye'nin verisini dışarı çıkartamadığımız için oradaki zöptürük veriyle, uydurduğunuz verilerle iş yapmaya başlayacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Adam kendi ülkesinde bunu yapıyor. Mesela bizim kendi ülkemizde bu olsa belki orada böylesi şeyleri deneme yanılmaya. Ama Ermenistan'dan bir yapay zeka startup'ının çıkma ihtimaliyle bizden bir yapay zekanın çıkma ihtimali arasında işte böyle bir teknolojik dengesizlik olacak bir süre sonra. Mesela işte Firebird'u, ha bu arada Firebird dedik ki, orada kurulan yapay zeka fabrikası müşterileri sadece yerel şirketler de olmayacak. Uluslararası şirketler onlardan mesela hesaplama gücü satın alacaklar. Yani siz dışarıya tren, uçak, işte bilmem gemi falan onlarla yüklemeyeceğiniz bir satış yapacaksınız. Var mı böyle bir gücümüz bizim? Yok. Olanları biz niye yapamıyoruz mesela? Çünkü bizim altımızda, memleketimizin altyapısında doğru dürüst fiber altyapımız yok. Bir veriyi bir yerden alıp bir yere taşırken böyle nefes nefese kalıyoruz. Bizim telefonlara gelemiyor veri. Nasıl dünya buraya gelsin de burada işlem yaptırttığı şeyleri geri götürsün? Değil mi? Değil mi? İşte onlar bunu megawattlar seviyesinde oradan gigawattlara doğru gidecek şekilde tasarlıyorlar. Yani küçük bir ülke Google ya da OpenAI büyüklüğünde bir teknoloji şirketi kurmaya çalışmıyor. Bu arada onu da söyleyeyim ben size. Bu adamlar Google olmak istemiyorlar. Ama başka bir şey yapıyorlar. Diyorlar ki onların ihtiyaç duyduğu altyapının bulunduğu yerlerden biri olmak istiyorlar. Yani eğer bir gün, günün birinde Google bir hesaplama şeyine ihtiyaç duyarsa, abi gel burada var. Gel bir Ermenistan'a bir çek kabloyu, gel sok bu kabloyu buraya, tamam sok edin. Tamam bak buradan bunu al. Al sana saati de şu kadar. Deyip geçebileceksiniz. Kötü bir şey mi bu? Süper bir şey. Bizde var mı? Hayır, bizde yok efendim.
Neyse, bunları söyledikten sonra artık programın sonuna gelmiş olalım efendim. Bu haftayı böyle başlatmış olalım. Bu hafta belli ki yani çok şey gidecek. Çok hakikaten de böyle inanılmaz gidecek. Bunları ben size dakika dakika skor vererek aktaracağım inşallah. Hepinize mutlu günler diliyorum. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İzmir ve Muğla'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Sakarya ve Düzce'de tüm, Kocaeli'de bazı şehirlerde denize girmek yasaklandı. Ayrıntılar bültenimizde. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, çerçeve yasa kapsamında meclisin sorumluluk alarak sürecin önünü açması gerektiğini söyledi. Bakırhan, amaçlarının yeni acıların yaşanmasını önlemek ve Türkiye'nin çatışma ve şiddet sarmalından çıkmasını sağlamak olduğunu belirtti. Yasada eksik ve eleştirilecek noktalar bulunduğunu ifade eden Bakırhan, düzenlemenin nihai hedefe giden süreçte atılmış bir temel olduğunu kaydetti. İzmir ve Muğla'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ünün tutuklandığını bildirdi. İstanbul'da yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturma kapsamında Ultra Aslan tribün lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramada yaklaşık 65 milyon lira değerinde para, döviz, altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. Aramada ayrıca silah, mühimmat, 4 balistik yelek ve dijital materyaller bulunurken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmeler ele alındı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme bir saat sürdü. Sakarya ve Düzce'de tüm, Kocaeli'de bazı sahillerde denize girmek yasaklandı. Karadeniz'e kıyısı bulunan Sakarya'nın Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçeleriyle Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tüm plajlarda, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise bazı plajlarda elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Ekipler yaban hayvan ticaretine göz açtırmıyor. Edirne'nin Enez ilçesinde düzenlenen operasyonda ticarete konu edildiği belirlenen 257 yabani kanatlı kuşa el konuldu. Aralarında çamurcun, kıl kuyruk, mandarin, suna ve sessiz kuğunun da bulunduğu kuşlar koruma altına alındı. Dış gündemle devam edelim. Orta Doğu'ya gidiyoruz. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama yaptı. Bekai, imzalanan yeni güvenlik anlaşmasından herhangi bir endişe duymadıklarını söyledi. Bekai, söz konusu anlaşmanın bölge ülkelerinin güvenlik konusundaki yaklaşımlarında bir değişimi işaret ettiğini ve dış güçler yerine kendi imkanlarına daha fazla dayanma eğilimini yansıttığını ifade etti. İsveç'te hamile bir kadına ait 9000 yıllık kalıntılar bulundu. İsveç'in Gotland adası açıklarında yer alan Lilla Karsu adasında yürütülen kazı çalışmalarında hamile bir kadına ait 9000 yıllık iskelet bulundu. Bölgedeki arkeolojik kazılar kadının kökenini ve defin ritüellerini ortaya çıkarmak amacıyla devam ediyor.
2: Ekonomi.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur aracılığıyla Ocak-Temmuz döneminde 848 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini açıkladı. Bu dönemde 450 binden fazla iş yeri ziyareti ve yaklaşık 2 milyon bireysel görüşme gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, 1 milyon 400 binden fazla açık iş tespit edildiğini bildirdi. Işıkhan, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını belirleyerek vatandaşların niteliklerine uygun işlerle buluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim bültene. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.871 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 71 kuruş, euro 55 lira 15 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.659, çeyrek altın 10.864, tam altın 43.262, ata altın ise 44.256 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Spor. Trabzonspor 21 yaşındaki genç futbolcusu Salih Malkoçoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Cezire'ye transfer olduğunu açıkladı. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre Trabzonspor 3 milyon 750 bin euro garanti bedel ve 600 bin euro bonus olmak üzere toplam 4 milyon 350 bin euro kazanacak. Anlaşma kapsamında ayrıca Salih Malkoçoğlu'nun ileride başka bir kulübe transfer olması halinde net transfer bedelinin %15'i Trabzonspor'a ödenecek. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Kadıköy'de oynanan turun ilk müsabakasında rakibini 2-0 yenen Sarı Lacivertli ekip rövanşı da geçerek adını playoff turuna yazdırmayı hedefliyor. Libeneos'larında oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Herkes tatilde olmayabilir. Ama öğle arasında içilen bir çay ya da soğuk bir kahve, akşamüstü esen hafif bir rüzgar da yazın küçük hediyelerindendir. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik ve benzeri işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek. 9 Ağustos 2026 tarih ve 33.335 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği, kıyı kanunu ve kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelikle onaylı imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarını kapsıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra bakanlığın ilgili birimlerinin de yapabilmesine imkan tanındı. Bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne bağlı ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerini bu alanlar düzenlenecek protokolle kiraya verilebilecek. Yapılan düzenlemeyle kıyıların anayasada yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına kullanılmalarının sağlanması ve bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyelerle protokol düzenleyemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve bu işgaller nedeniyle oluşacak tahribatların önlenmesi amaçlandı. Amaç dışı kullanım önlenecek, vatandaşın ihtiyaçları karşılanacak. Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması, bu alanlardaki yapılması zorunlu ticari ünitelerle duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak. Bu sayede kıyıların amaç dışı kullanımının önlenmesi ve doğal yapılar tahrip edilmeden koruma, kullanma dengesi gözetilerek vatandaşların plajlardan yararlanması sağlanacak. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle uygun görülen kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, temizlik ve güvenlik işlemlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca da yürütülmesinin önü açıldı. Düzenlemeyle kıyı işgallerinin önlenmesi ve plajların halkın kullanımına daha uygun hale getirilmesi hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik son dakika.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza canlı bir bağlantıyla devam edeceğiz. Şu anda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çerçeve yasa teklifine ilişkin konuşuyor, dinliyoruz.
2: Ailenin lehine olan husus erteleme kapsamı içerisinde ise hükme esas olmak suretiyle bozulma kararı verilmek suretiyle yerel mahkemeye gönderilecek. Peki 6. maddeye geliyoruz. Arkadaşlar yine failin durumuyla ilgili rapordan bahsediyoruz. Peki biz bir şey daha önerdik burada. Efendim yargılamayı yürütmeye verdiler. Yürütmenin bu kadar ağır bir şey olur mu? Sorumluluğu olur mu? Yargılama etkisi olur mu? Ya arkadaşlar ya raporumuzun 6. maddesinin 5. fıkrası altına imza attık. İzleme ve raporlama mekanizması. Kanunda örgüt mensuplarının tabi olduğu sürecin izlenmesini ve raporlanmasını temin edecek yürütme içerisinde bir mekanizma oluşturulması gerekmektedir. 7. madde. Bu kanun kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi, kanun resmi gazetede yayınlanması mütakiben Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri müteşekkil bir gruplarla da yapılır. Neresi gizli kapak demiş bunu? 3 kişi biliyormuş. Ya kardeşim raporu okumazsan kimse bilmez. Raporu okumadıysa kimse bilmez. Evet. Peki 1. maddeyi gördük. 2. madde tanımları gördük. 3. madde fiili olarak terör örgütü mensuplarının soruşturma ve kovuşturma ile beraber 6. madde mahkeme talebiyle beraber adil, gerçekçi yaklaşımla beraber örgüt içerisindeki pozisyonu, ağırlığı varsa karışmış olduğu faaliyetlerin veya yasa dışı işlerin veya suçların bunların değerlendirmesiyle beraber bir değerlendirme yaptık ve metin hazırladık. Tamamen raporla eşdeğer manada raporun açıkçası bir parçası olarak bu kanun teklifi hazırlanmıştı. Peki değerli arkadaşlar bir husus daha var. Mevcut bu durum içerisinde özellikle TCK 58 mahkumiyet hallerinde 53. madde bağlamında ertelemeyle beraber hak yoksunluğu dediğimiz başlığın sadece son günlerde görüyorum kamuoyunda siyasi yasaklılık, siyasi faaliyet başlığı adı altında birçok konuşma yapılıyor. Çok üzülüyorum. Memnu haklar dediğimiz hadise sadece siyaset yapmayla ilgili midir? Kişi idari olarak da yapacağı görevlendirme ve yasaklamalar yok mudur? Dernek kurma, vakıf kurma, yöneticilik yapma, başka tahtitler yok mudur? Memnu haklar dediğimiz sadece kişinin belediye meclis üyesi olması, belediye başkanı olması, milletvekili olmasıyla mı değerlendirilir? Bir de bir şey karıştırılıyor. Çok değerli arkadaşlar, çok açık ve net söylüyorum. Türk Ceza Kanunu çerçevesi içerisinde yapılan erteleme işlemlerinin, Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu içtihatlar ve kararlar doğrultusunda bir kişinin milletvekili seçilip seçilmeyeceği, bir kişinin milletvekili seçimi kanunla ilgili alakası yoktur. Bu uygulamalar ve devam eden uygulanacak diğer hususlar kendi kanunlarıyla düzenlenecektir. Siz bu uygulamanın neticesinde eğer aday olmak istiyorsanız yasal sürelerin bitimi ve ilgili işlerin neticesinde eğer olacaksanız bunların değerlendirileceği yer başvuru yaptığınız il seçim kurulu ve varsa en sonunda yüksek seçim kuruludur. Bunları birbirine karıştırarak raporun tamamen bambaşka bir hale getirerek efendim bu kanun garip yerlerde hazırlandı. 3 kişi biliyordu. Nerede hazırlandığını bilinmiyordu gibi. Böyle ucuz maalesef nezaketsiz ifadeleri reddediyor.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Kardeşlik ve demokrasi komisyonumuza bağlı 6. maddesiyle çok uyumlu bir kanun teklifinden bahsediyoruz. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Diğer bir yandan üzüldüm. Efendim bir partinin kapalı grup toplantısına atıf var. Efendim öyle demiş, böyle demiş, uydurma. Birilerinin böyle dedikodusuyla beraber, bu da konuşmasını da ben doğru bulmam. Adı üzerinde dedikodu, adı üzerinde birilerinin ifadesi. Bir genel başkan düzeyinde daha nezaketli, daha şık, daha özverili, daha doğru cümleler kullanılmasına ben gayret ediyorum. Ben de duyuyorum birçok siyasi partili kapalı grup toplantıda neler konuşulduğunu. Bize de iletiliyor. Bunu polemik konusu mu yapacağız? Hiç alakası yok. Arkadaşlar... Bizim amacımız belli. Bakın bizim derdimiz belli. Biz Türkiye'de bu topraklarda bir daha silahın, şiddetin asla konuşulmaması, bir daha bu topraklarda silah ve şiddet üzerinden bir meselenin ağır ekonomik sonuçlarıyla beraber yaşanılmamasını istiyoruz. Elimizden geldiğince, elimizden gelen tüm kabayla, tüm kapasitemizle tüm değerlerimizle beraber bir soruna eğilip çözmeye çalışıyoruz. Eksiğimiz olabilir. Her şeyi dört dörtlük yapıyorum. Tavra bak. Biz her şeyi iyi biliriz. Ya kardeşim, o zaman ben size soru sorarım. Rapor ortada. 18 Şubat tarihinde yayınlandı. Özellikle hukuki düzenlemeler, sürece ilişki, yasal düzenleme önerileri. Birinci fıkradan başlayarak kritik işlik örgütü silah bırakması. Diğer müstakil ve geçici mahiyette kanun olması. Diğer husus toplumda cezasızlık ve af halkası oluşturmayacak şekilde örgüt mensuplarının durumu. Toplumsal bütünleşmenin sağlanması. Yürütme içerisinde bir mekanizmanın oluşturulması ve bununla ilgili eşgüdüm sağlanması ve süreçte görev olanlara yasal güvence sağlanması ile ilgili başlıklarda toplamda 7 başlık var. Ne önerdiniz? Ne yazdınız? Konu belli. Konu belli. Ben yazdım. İstişare ettim. Birçok kişiyle yaptım. Süreçten önce de siyasi partileri bilgilendirdik Abdülhamit Bey ile beraber. Evet, süre kısıt olabilir ama ben katkı sağlamak, katkı istemek için her türlü samimiyetli, iyi niyetli çabayı gösterdim. Gizli kapaklıymış. Efendim bilmem kapalı kapılar adına hazırlanmış. Bilmem neymiş. Böyle gerçekten nezaketsiz cümlelerle bu izah edilemez. Samimiyetle bir çaba var. Bir gayret var. Ben başta bu sürece çok güçlü destekleriyle katkı sağlayan, yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, yine her zaman olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, DEM Parti İş Başkanlarına, İmralı ziyareti yapan milletvekillerimize, AK Parti grubumuza, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerimize, Yeni Yol'daki milletvekillerimize, yeni partideki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerimize ben çok teşekkür ediyorum. Samimiyetle bu sürece katkı sağlamaya çalışıyorlar. Diğer taraftan da bir şey var. İlla o insanları onların dediği gibi memnun etmemiz gerekiyor. Ya kardeşim bir şey sun ya, bir şey sun. 50 yıllık bir meseleye ben bütün samimiyetimle, bütün gayretimle, çabamla bir şey yapmaya çalışıyorum. Eksiğim olabilir. Yanlışım da olabilir. Sen ne diyorsun ya, bir görelim. Açın şu elinizdeki şu tecrübeyi, bilgiyi, yılların birikimini. Bir görelim kardeşim. Rapor ortada. 6. başlık ortada. Buna imza attık. Ne diyorsun? Müstakil ve geçici kanun için ne diyorsun? Bu kurul için ne diyorsun? Yok. Anca eleştirdim. Vermetti. O öyle olmuş mu böyle olmuş. Arkadaşlar, bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında. Bravo. Gerçek manada bir Türkiye modelidir. Ben açık söylüyorum. Sürecin başından itibaren komisyonumuzun işleyişi, devamındaki raporun çıkışı, devamındaki görüşmeler gerçek manada bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bunlar bir gurur duyun ya. Bir sevinin. Çok önemli bir şey bu. Bakın, dünya örnekleri var. Söze ve kelama gelince efendim İRA derler, ETA derler, o derler, bu derler. Hepsinde üçüncü göz var. Hepsinde dışarıdan müdahale var. Bizde yok. Bu toprakların evlatları Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnüsüyle, bu toprakların has evlatları samimiyetle bu sorunu çözmek ve gelecek Türkiye yüzyılına daha sağlam, daha kararlı, kardeşçe omuz omuza yürümek istiyor. Peki bunu biz isterken birileri destekleyeceğini mi zannediyoruz? Yok, biliyoruz. Yıllar önce olduğu gibi birilerinin ekmeği buradan kesilecek. Birileri buradan siyasi menfaat elde edemeyecek. Yok olacaklar belki. Onlara ben isteyeceğini düşünmüyorum. Biliyorum. Hakaret edecekler. Yalan yanlış bilgiler verecekler. Uydurma bilgiler verecekler. Ama şunu anlıyorum ben. Geçmiş yıllardan itibaren yaşanmışlıklarla beraber kaygılarımız olabilir. Endişelerimiz olabilir. Ama bunu yapıcı, yıkıcı olmadan samimiyetle bu sorunun çözümü noktasında yapmalıyız. Sonuç itibariyle arkadaşlar, bizim raporumuza da yansıdık. Ben cümlelerimi şöyle tamamlamak istiyorum. Gerçekten çok emek sarf edilen, büyük uğraşlar verilen, samimiyetle ortaya konulan bir çaba var. Bu çabanın sonucunda inşallah Rabbim de bunu bereketlendirir. Bakın biz 60 sayfadan oluşan kendi AK Parti raporumuzda Sayın Cumhurbaşkanımızın 2009 yılında yaptığı bir konuşmayı da burada geçirmiştik. Ben o konuşmayla sözlerimi tamamlamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ifadesiyle Türkiye'nin kaybetmesine daha büyük risk

0: Şaha kaldırmak, Türkiye'yi artık kabına sığmaz, tutulamaz, güçlü bir ülke olma yolunda zapt edilemez hale getirmek istiyoruz. Bunun mümkün olduğunu inanıyoruz. Çünkü bunu 7 yılda gördük. Nereden nereye geldiğimiz ortada. Bedeli her ne olursa olsun bunu başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Burada olanlarla, olmayanlarla birlikte başaracağız. Bu kardeşlik projesini, bir bütünleşme projesini, bu Türkiye'yi ayağa kaldırma projesini hep birlikte başaracağız inşallah. Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: İktidarın terörsüz Türkiye adını verdiği süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 12 maddelik yasa teklifinin genel kuruldaki görüşmeleri saat 11'de başlamıştı. Oturumda siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarının akabinde yasa teklifinin oylamasına geçilecek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Danışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda 8 Ağustos Cumartesi günü kabul edilmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de az önce çerçeve yasa teklifine ilişkin görüşlerini sunmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı, konuşmasını yaptı ve sıcak bir gelişmeyi de aktarmak istiyorum. Yeni partide çerçeve yasa oylaması öncesi görüş ayrılıkları yaşanırken Özgür Özel partinin aldığı kararı açıkladı. Özel, kendisi ve yöneticilerin tasarıya evet diyeceklerini, milletvekillerinin ise kararlarında serbest olacağını açıkladı. İktidarın terörsüz Türkiye olarak tanımladığı yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturması planlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşme az önce başladı. Tekrar edelim. Özgür Özel meclise yaptığı konuşmada partisinin kararını duyurdu. Yeni partinin kararı kendisi ve parti yöneticilerinin evet diyeceğini ancak milletvekillerinin kararlarında serbest olacağını söyledi.

0: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, daha doğrusu çerçeve yasa teklifine ilişkin konuşulan siyasiler arasında hemen tekrardan belirtelim. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da vardı. Parlamento bu sorumluluğu taşımalı ve tarihin önünü açmalıdır mesajı verdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan bu çerçeve yasa teklifine ilişkin devamında da bu irade bugün bu mecliste vardır. Çatışma ve şiddet sarmalından çıkma fırsatı önümüzde duruyor. Tek bir amacımız var, o da başka acıların yaşanmamasıdır. Bu süreç Türkiye'nin bütünleşmesine ortak yaşama fırsat sunacak. Bu yasada eksikler ve eleştiriler yok değil. İlk aşamanın ölçütleriyle nihai amacın ölçütlerini karıştırmamalıyız. Bugün atılan bir temeldir ifadesini kullandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Terörsüz Türkiye'de çerçeve yasa teklifine ilişkin konuşmalarının başlıkları bu şekildeydi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da çerçeve yasa teklifine ilişkin konuşmasını tekrarladı. Terörsüz Türkiye vizyonu salt bir güvenlik politikası olarak görülmekten ziyade devletin bekası, iç cephenin güçlenmesi, hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, toplumsal dayanışma ve ekonomik kalkınmayı kapsayan bir devlet politikasıdır mesajını verdi MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. Ve diğer taraftan da Özgür Özel'in konuşmasını tekrardan belirtelim. Yeni parti lideri Özgür Özel, tarihsel tutarlılık içinde hep aynı yerde durduk. Bu mesele şiddetle değil siyasetle çözülür. Bu teklife hayır deme hakkı diye sorduğunuzda yeni parti grubudur mesajını verdi. Hemen bir diğer siyasi temsilci şu anda kürsüye çıktı. Hemen o konuşmaya dönelim.
1: İçin canını veren şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimizi, güvenlik güçlerimizi ve ailelerini Gazi Meclis'ten saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Bugün Terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak, gazilerimizin, şehitlerimizin bu sürece çok önemli katkıları var. Onların sayesinde bugün bu süreci konuşuyoruz. Ve yine değerli arkadaşlar, tarih cesur adımlarla ve sarsılmaz iradeyle yazılır. Bugün bir tarih yazıyoruz. Bugün tarih Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılıyor. Bugün AK Parti tarafından yazılıyor. Cumhur İttifakı tarafından yapılıyor. Bugün Gazi Meclisimizde tüm milletvekillerimizde bir tarih yazılıyor. Bunun için hepinizi Gazi Meclis'e tebrik ediyorum. Kararlı ve vizyoner liderliğiyle bu süreci aşan ve her zaman bu süreci

0: İşte yolumuzu açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, yine siyasette ezberleri bozarak teröristsiz Türkiye hedefi doğrusunda her zaman destek olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Yine tüm süreçte kolaylaştırıcı desteğiyle Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a ve tüm siyasi parti genel başkanlarına ve milletvekillerine çok teşekkür ediyoruz. Bugün bu kanun milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun 367 milletvekili arkadaşımız tarafından verilmiştir. Bu çok tarihi bir uzlaşmanın, bir siyasal mutabakatının çok önemli bir göstergesidir. Bu aynı zamanda ülkemizde bir güven ve umut ikliminin de yansıması bakımından çok değerlidir. Siyaset kurumunun itibarı bakımından da Türk demokrasi tarihine geçmiş çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu yüzden yine Gazi Meclis çok önemli bir işlevi ifa etmiştir. Değerli arkadaşlar, bugün kurallı bir dünya düzeninin sonuna geldik. Gerçekten uluslararası sistemin çöktüğü, artık bir çatışmayı çözüme kavuşturamadığı bir dünyayı yaşıyoruz. Bunun karnesi Bosna'da, Suriye'de, Lübnan'da ve Gazze'de ortadadır. Önerdikleri sistem insanlığa zulüm ve gözyaşı getirmiştir. Barışı sağlayamamıştır. Gramsci'nin dediği gibi eski dünya ölüyor, yenisi doğmak için çabalıyor diyor. Gerçekten de artık yeni bir dünyanın kurulması elzemdir. Bu yeni dünya, eski dünya can çekişirken yeni dünya kurulacak. Bu yeni dünyanın kuruluşu da işte bugün Gazi Meclis'ten, Türkiye'den doğacak. Bütün dünyaya barışı, küresel adaleti sağlayacak bir adımı bugün konuşuyoruz. Ülkemiz 50 yıllık, Cumhuriyetimiz 100 yaşında, 50 yıldır terör prangasıyla Türkiye boğuşmak zorunda bırakıldı. Ama bizim en büyük gücümüz nedir yeni dünyayı kurarken? Sarsılmaz iç cephemiz. En büyük kalkanımız 86 milyon bir ve beraber olmaktır. Biz sadece bu topraklarda aynı anda nefes alıp vermiyoruz. Aynı kıbleye dönüyoruz, aynı rüyaları görüyoruz, aynı şeylere seviniyor, aynı şeylere üzülüyoruz. İstiklal marşımız bir, bayrağımız bir, vatanımız bir ve bizler Malazgirt'te Alparslan'ın safında nasıl bir arada olmuşsak, Kudüs'te Selahattin Eyyubi ile beraber omuz omuza olmuşsak, Çanakkale'de, Sakarya'da nasıl omuz omuza olmuşsak, bu cumhuriyeti kurmuşsak, bin yıldır duygudaşlığımız, kaderdaşlığımız, kardeşliğimiz kıyamete kadar daha da güçlenerek devam edecek. Değerli arkadaşlar, komisyonda büyük bir mutabakatla çalışmamızı yaptık. Bu bir ortak akıl ve millet mutabakatıyla bu kanun yol çizildi. Ve kanun teklifini az önce değerli grup başkanımız anlattı. O yüzden o kısmı geçeceğim. 12 maddeden oluşan bu kanunda PKK, KCK terör örgütü ve bununla bağlantılı tüm oluşumların fiili varlığına son vermesi, silahların bırakılması, teslim edilmesi, bunun tespit edilmesi güvenlik kurumlarınca, bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu'nca teyit edilmesi, bu teyidin resmi gazetede yayınlanması gibi çok önemli bir kritik eşiği yine komisyonda mutabakatla yaptık. Dolayısıyla burada bir milletin aklı var, bir siyasal akıl var. Mecliste izleme komisyonuyla da denetimi yine Gazi Meclis'in denetim ve işlevine bırakıyoruz. Değerli arkadaşlar, burada özellikle şunu ifade etmemiz gerekir ki Türkiye Büyük Millet Meclisi süreci izleyecek. Kurul, bahsettiğimiz bir kurul var. Bu kurul Milli Savunma Bakanı Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanı da, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, MİT Başkanı, Cumhurbaşkanı ve MGK Genel Sekreteri, tüm bu kurulun çalışmalarını izlemek üzere bir mecliste komisyon kuruyoruz. Az önce de değerli başkanımız bahsetti. Burada bizim en büyük hakemimiz milletin ta kendisi. Birçok uluslararası çatışma çözümleri oldu. Farklı ülkelerde gelişmeler var. Ama bunların hiçbirisi bizim için bir model değildir. Bu model bir Ankara mutabakatıdır. Bir Türkiye mutabakatıdır. Bir Türkiye modelidir. Bütün dünyaya örnek olacak barışın bir modelidir. Değerli arkadaşlar, burada bir barış değil, bir çatışmayı diğer ülkelerde etnik kavgalar oldu. Dini, mezhepsel çatışmalar oldu ama biz bin yıldır kardeşçe yaşadık. O yüzden burada bir barış değil, toplumsal huzuru, bütünleşmeyi bu anlamda öne çıkaracak bir süreci hep beraber yapacağız. Unutmayalım ki Trabzon'un huzuru neyse İzmir'in neşesi odur. Mardin'in, Van'daki gencin rüyası neyse İstanbul'daki evladımızın da geleceği odur. Bu millet Türküyle, Kürdü, Alevisi, Sünnisiyle, Çerkezliyle, Boşdağıyla sayamadığımız bütün o zenginliklerle 86 milyon kardeş olarak yolumuza devam edeceğiz. Artık Anadolu'da hiçbir anne Türkiye'de ağıt yakmayacak, Kürtçe'de ağıt yakmayacak. İbn Haldun ta yıllar önce, yüzyıllar önce ne söylüyor? Devletlerin gerçek temeli ortak dayanışma duygusuyla güçlenir. Biz milli dayanışmamızı güçlendirdikçe devlet daha güçlenir, millet daha güçlenir. O yüzden dayanışmamızı amasız, fakatsız bin yıllık kardeşliğimiz, ahdimizi daha da güçlendirerek, Türk'ün gururuyla Kürt'ün onurunu eş zamanlı olarak dikkate alarak biz yolumuza devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, 40 yılı aşkın çok ağır bedeller ödedik. Peki biz bir test koyuyoruz ortaya. Artık terör sona ersin diyoruz. Çerçeveyi belirledik. Kritik eşiği ortaya koyduk. Peki buna karşı çıkanlar hangi tezi ortaya koyuyorsunuz? Hangi tezi, anti tezi ortaya koyuyorsunuz? Terör devam etsin. Yine şehit anneler ağlasın mı? Anneler ağlamayan devam etsin. Terörsüz Türkiye, terörlü Türkiye olarak bir 50 yıl daha yoluna mı devam etsin? Değerli arkadaşlar, biz Fırat'ın, Dicle'nin, Sakarya'nın, Meriç'in evlatlarını kurda kuşa yedirmeyeceğiz. Bu terör belasına son vereceğiz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'ye ayrıca bu ekonomik maliyeti de yol yapacak, fabrika yapacak, okul yapacakken değerli arkadaşlar, Türkiye'ye maliyeti 2.3 trilyon dolardır. Elbette maliyette açıklanmaz ama şunu söylemek lazım. Türkiye'yi bir 3 defa daha yıkıp yeniden inşa etsek o kadar maliyet söz konusu. İşte tüm bu kaynaklar milletimize üretim, istihdam, fabrika, iş, aş olarak yansıyacak. Yeni bir sayfa açılacak. Elbette silahlar susacak. Adalet, kardeşlik, hukuk, demokrasi daha güçlü bir sesle yoluna devam edecek. Daha fazla özgürlük siyasetimizde yeni bir nefes alacak. Demokrasimiz daha fazla oksijene kavuşacak. Ve yine demokratik kurumlar toplumsal dayanışmayla elbette güçlenir. Bizler bugün demokrasimizi daha fazla güçlendireceğiz. Değerli arkadaşlar, etnik ve mezhepsel gruplar üzerinden istikrarsızlık oluşturma çabalarına karşı biz bugün bu ortaya koyduğumuz iradeyle milletimizin kazanacağı bir yola çıkıyoruz. Vatanımız kazanacak, Türk kazanacak, Kürt kazanacak, Arap kazanacak, 86 milyon vatandaşımız kazanacak, Alevi kardeşlerimiz kazanacak. Bu coğrafya altında, bu coğrafyada yaşayan herkesin kazanacağı, kaybedenin olmayacağı bir süreç. Çocuklar kazanacak, gençler kazanacak, anneler kazanacak, Diyarbakır anneleri, cumartesi anneleri, barış anneleri kazanacak. Merak etmeyin, annelerin kazandığı yerde herkes kazanacak, hiç kimse kaybetmeyecek. Değerli kardeşim, Türkiye'de dönemsel olarak korkularla, yeri geldi irtica korkusuyla Türkiye'ye şeriat gelecek, Türkiye'de şu olacak diye dindarlar. Yeri geldi Kürtler, kendi dilini konuşmak isteyenler bu ülkeyi bölmek istiyorlar. Bölücülük korkusuyla yeri geldi Aleviler hep ötekileştirildi. Bunun yer yer örneklerini Cumhuriyet tarihinde
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: AK Parti Grup Başkan Vekili Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül az önce konuşuyordu. Hemen bir özet geçelim konuşmasından. Çerçeve yasaya ilişkin tekliflerle alakalı önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurallı bir dünya düzeninin sonuna gelindiğini belirten Abdülhamit Gül, yeni bir dünya düzeninin kurulmasının elzem olduğunu söyledi. 50 yıldır Türkiye'nin terör prangasıyla boğuşmak zorunda bırakıldığını ifade eden Başkan Vekili, artık çatışmaların geride kaldığını belirtti. Artık Anadolu'da hiçbir annenin Türkçe ve Kürtçe ağıt yakmayacağını vurguladı. Yasaya karşı çıkanlara da eleştirdi. Varsa gerekçeniz nedir diye sordu meclis kürsüsünden. Analar ağlamaya devam etsin diye sordu AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül. Çerçeve yasayla da 84 milyonun kazanacağını ifade etti. Bu taslak metinle de hiçbir kesimin kaybetmeyeceğini vurguladı. bu şekildeydi konuşmasının başlıklarını verdik ve az önce de bundan önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de konuşmasını belirtmişti. Çerçeve yasa sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu kendisi. Süreçte samimi bir çaba ortaya konulduğunu söyleyen Güler, bu yaklaşımın AK Parti'nin 60 sayfalık raporunu da yansıttığını belirtti. Güler, Cumhurbaşkanı'nın sürece ilişkin mesajlarını da aktardı. Türkiye'nin kaybetmesine ve umutsuzluğa tahammülleri olmadığını vurgulayan Güler, Türkiye'ye yeni ufuklar açmak istediklerini söyledi. Sürecin başarıya ulaşacağına inandıklarını belirten Güler, bedeli ne olursa olsun başaracağız mesajını verdi. Güler, süreci bir kardeşlik ve bütünleşme projesi olarak nitelendirdi. Bu projenin hep birlikte başarıya ulaştırılacağını söyledi.

0: Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici şu anda da konuşuyor. Çerçeve yasa taslağına ilişkin dinliyoruz.
1: Meclisimizin genel kuruluna kadar taşıma iradesi gösterebildiğimiz bu süreç geçmiş tecrübelerden ders çıkarılarak olgunlaştırılmış, milletimizin geleceğini ilgilendiren tarihi bir fırsattır. Değerli milletvekilleri, bir milleti ayakta tutan en sağlam temel ortak vatan bilinci ve birlikte yaşama iradesidir. Güzel vatanımız Türkiye, farklı kimliklerin, inançların ve kültürlerin yüzyıllardır aynı medeniyet çatısı altında buluştuğu nevzehur olmayan büyük ve köklü bir ülkedir. Bu zenginliği koruyarak her vatandaşımızın kendini güven içerisinde eşit ve onurlu hissetmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Toplumsal barış, adalet ve karşılıklı güven güçlendikçe zaten güçlü olan kardeşlik bağımız daha da güçlenecektir. Çünkü bu meselenin gerçek çözümü yalnızca hukuki düzenlemelerde değil, milletimizin gönlünde tesis edilecek birlikteliktedir. Dünya ve bölgemiz büyük belirsizliklerden geçerken en büyük güvencemiz içeride tahkim edilmiş bir iç barış ve güçlü bir milli birlik olacaktır. Ben o bölgenin bir evladı ve 86 milyon vatandaşımızın milletvekili olarak bugün teknik ayrıntılardan çok bu sürecin topluma nasıl anlatılması gerektiği üzerinde durmak istiyorum. Milletimizin gücü ortak tarihinden ve ortak kaderinden beslenmektedir. Bu ülkenin her ferdi, etnik kökeni, inancı veya yaşam tarzı ne olursa olsun bu güzel vatanın eşit ve onurlu vatandaşıdır. Hem 86 milyon vatandaşımızın gönül birlikteliğini hem de sınırlarımızın dışında kalan yakın bölgemizde yaşayan Kürtler, Araplar, Türkmenler ve diğer halklarımızla tarihimizin oluşturduğu beşeri bağları karşılıklı saygı, güven ve işbirliği temelinde güçlendirmek hem Türkiye'nin hem de bölgemizin huzurunun olmazsa olmazıdır. Artık siyasetin dili geçmişin yüklerini taşımaktan ziyade geleceğin imkanlarını konuşabilmelidir. Devlet aklı ve millet vicdanı bu süreçte teenniyi, sabrı ve hikmeti hakim kılmalıdır. Çünkü bugün en az ihtiyaç duyduğumuz şey popülizmdir. Korkular üzerinden siyaset üretmek toplumun umutlarını tüketmekten başka hiçbir sonuç doğurmaz. Türküyle, Kürdüyle, Abazasıyla, Çerkeziyle, Boşnağıyla, Pomağıyla, Müslümanıyla ve gayrimüslimiyle bu ülkeye gelecek kuşakların gurur duyacağı bir miras bırakmak istiyorsak, farklılıklarımızı bir tehdit değil, ortak hayatımızın zenginliği olarak görmeliyiz. Değerli milletvekilleri, yüce kitabımız bizlere şöyle sesleniyor. Biz sizi bir erkekten ve bir kadından yarattık. Sizi birbirinizi tanıyasınız diye milletlere ve kabilelere ayırdık. Demek ki farklılık ayrışmanın değil tanışmanın, çatışmanın değil kaynaşmanın vesilesidir. Bir başka önemli kelime ise barıştır. Yıllarca çatışmaların gölgesinde yıpratılan bu kavramı yeniden gerçek anlamına kavuşturmak zorundayız. Silahların susması elbette önemli bir başlangıçtır. Ancak gerçek barış insanların birbirini eşit birer vatandaş, ortak kaderin eşit ortakları olarak görmesiyle mümkün olacaktır. Kalıcı barışı sadece kanunlar sağlayamaz. Kanunlar zemini oluşturur fakat gönülleri ancak adalet ve vicdan birleştirir. Bu sebeple atılacak her adımın yalnızca mevzuat bakımından değil, toplumun farklı kesimlerinde oluşturacağı karşılık bakımından da değerlendirilmesi gerekir. Bizlere düşen görev toplumun üzerindeki psikolojik yükleri azaltacak yeni bir dil geliştirmek ve bunu vakar içerisinde milletimizin tamamına anlatmaktır. Geçmişte Kürtçe bir türkü söylemek dahi büyük tartışmalara sebep olabiliyordu. Bugün çok farklı bir noktadayız. Fakat demokrasiler hiçbir zaman artık yeter diyemez. Hak ve özgürlükler sürekli geliştirilmesi gereken ortak bir medeniyet yürüyüşüdür. Değerli arkadaşlar, Artık ihtiyacımız olan şey farklılıklarımızın etrafında yeni duvarlar örmek değil, onları ortak bir vatandaşlık anlayışı içerisinde buluşturacak cesareti göstermektir. Fikirdaş olmayabiliriz ama duygudaş olabiliriz. Ülkemizin ve bölgemizin cesur Türklere, Kürtlere ve Araplara ihtiyacı vardır. Hazreti Peygamber'in Mekke'nin fethindeki tutumunu hepimiz biliyoruz. Güç eline geçtiğinde intikamı değil emanı, öfkeyi değil güveni tercih etti. Geçmişin hesabını değil ortak geleceği önceledi. Burada hiç kimseyi tarihteki bir tarafla kıyaslamıyorum. Sadece büyük medeniyetlerin krizleri nasıl aştığını hatırlatıyorum. Böylesi dönemlerde devletlerin ve toplumların asıl imtihanı sahip oldukları güçten ziyade o gücü hangi ahlaki ölçüler içerisinde kullandıklarıdır. Bugün bizim de ihtiyacımız olan şey hilm, hikmet, feraset ve ortak vicdandır. Dedelerimiz farklı dilleri konuşuyor, farklı kökenlerden geliyor, farklı inançlara sahip olabiliyorlardı ama aynı medeniyeti birlikte inşa edebiliyorlardı. Bu toprakların en büyük zenginliklerinden biri yüzyıllar boyunca farklı dillerde söylenen sözlerin aynı medeniyetin ortak hafızasında buluşmasıdır. Yunus Emre'nin aziz Türkçesi de Fakih Deyran'ın aziz Kürtçesi de bizimdir. Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yaptım diyen Yunus Emre de biziz. Ey dilberi, le bağımın bu zıvıstan diyen Fakih Deyran da biziz. Türkçenin aziz kelimeleriyle Kürtçenin aziz sözleri bu coğrafyanın acısını, umudunu, sevgisini ve birlikte yaşama iradesini yüzyıllardır aynı gönülde taşımaktadır. Bugün bize düşen görev ortak medeniyet hafızamızı yeniden canlandırmak, bu tarihi tecrübeden ilham alarak çağımızın ihtiyaçlarına uygun yeni bir toplumsal sözleşme anlayışını güçlendirmektir. Artık sesimizi değil sözümüzü yükseltmeliyiz. Daha çok demokrasi, daha güçlü bir hukuk devleti ve daha adil bir Türkiye için anayasamızı yeniden ele almanın da eksiklerimizi gidermenin de zamanı çoktan gelmiştir. Her vatandaşımızın kendisinden bir parça bulduğu, kendisini temsil edilmiş ve bu ülkeye ait hissettiği, toplumun tamamını kucaklayan yeni bir anayasa yapım sürecinde bir an önce geçilmesi gerekiyor. Bu süreçte milletimizin her kesimi ve toplumun bütün paydaşları anayasa hazırlık masasında kendisine ait bir sandalye bulmalıdır. Farklılıklarımızı ve bir zenginlik olarak gören temel hak ve özgürlükleriyle hukuk devletini güvence altına alan demokratik Türkiye'ye yakışan bir anayasayı hep birlikte yapmalı, ardından bu anayasaya herkesin ve her kurumun eksiksiz uyduğu güçlü bir hukuk düzenini de hayata geçirmeliyiz. Böylece anayasa tartışmalarını sürekli gündemimize taşımak yerine Türkiye'nin önünü açacak kalıcı bir hukuk düzenini hep birlikte tesis edebiliriz. Çünkü gerçek güç birbirimizi susturmakta değil, birbirimizi dinleyebilecek olgunluğu gösterebilmektir. Çünkü biz birlikte yoğrulmuş kadim halklarız. Çünkü biz birlikte büyük bir medeniyetiz. Ez cümle, gün geçmişin korkularına, dürtülerine, psikolojilerine ve gerilimlerine dayalı ön yargıları aşarak geleceğe ümitle bakma günüdür. Gün birbirimize geçmişin acılarıyla değil, insan onurunu ve adaleti merkeze alan bir anlayışla bakarak hatıraları adaletle, farklılıkları kardeşlikle ve geleceği ortak bir vicdanla buluşturma günüdür. Gün çocuklarımızın geleceği için, annelerimizin duası için, atalarımızın emanetine layık olabilmek için adaleti, kardeşliği ve barışı hakim kılma günüdür. Gün her vatandaşımızın kendisini eşit, onurlu ve huzur içerisinde hissettiği güçlü ve müreffeh Türkiye idealini birlikte inşa etme günüdür. Gelin tarih önünde vicdanımızı, milletimizin önünde irademizi ortaya koyalım ve tam demokratik bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edelim. Bu vesileyle.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici çerçeve yasa teklifine ilişkin görüşlerini paylaşan sıradaki isimde önemli değerlendirmelerde bulundu kendisi. Silahların susmasının elbette önemli olduğunu belirten Bilici, herkesin eşit şartlarda yaşamasının gerekli olduğunu ifade etti. Yeni anayasa mesajı da verdi. Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin artık bir an önce sonuca varılması gerektiğini belirtti. Ve peki bu teklifte neler var? Çerçeve yasaya teklifine ilişkin hemen onun ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım. Teklif PKK-KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsamakta. Örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altına bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmış olması koşuluyla örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçundan mahkum olanlarla 1 Haziran 2025 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç düzenleme kapsamına giren suçlardan toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hükümlerin cezalarının infazı 5 yıl süreyle toplam 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlerin cezalarının infazı 10 yıl süreyle infaz hakiminin kararıyla ertelenecek. Yine bu çerçeve yasaya ilişkin tekliflerin görüşüldüğü konuşmaya ilişkin detayları paylaşmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Radyo Sputnik.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16. Ben spikeriniz Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce özetler. Yeni partide çerçeve yasa oylaması öncesi görüş ayrılıkları yaşanırken Özgür Özel partinin aldığı kararı açıkladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çerçeve yasa sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici çerçeve yasa teklifine ilişkin görüşlerini paylaştı. Ayrıntılar bültenimizde. Sıcak bir gelişmeyi de aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Şansölyesi'ni şu anda resmi törenle karşılıyor. Tekrar edelim, Avusturya Şansölyesi Ankara'ya iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Avusturya Şansölyesi Stalker'ı resmi törenle karşılamakta. İktidarın terörsüz Türkiye adını verdiği süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Görüşmeye şu anda da ara verildi. 16-15'te kaldığı yerden de devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 12 maddelik yasa teklifinin genel kuruldaki görüşmeleri saat 11'de başlamıştı. Oturumda siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarının akabinde yasa teklifinin oylamasına geçilecek. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Danışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda 8 Ağustos Cumartesi günü kabul edilmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çerçeve yasa sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Süreçte samimi bir çaba ortaya konulduğunu söyleyen Güler, bu yaklaşımın AK Parti'nin 60 sayfalık raporuna da yansıdığını belirtti. Güler, Cumhurbaşkanı'nın sürece ilişkin mesajlarını da aktardı. Türkiye'nin kaybetmesine ve umutsuzluğa tahammülleri olmadığını vurgulayan Güler, Türkiye'yi yeni ufuklar açmayı istediklerini söyledi. Sürecin başarıya ulaşacağına inandıklarını belirten Güler, bedeli ne olursa olsun başaracağız mesajını verdi. Güler, süreci bir kardeşlik ve bütünleşme projesi olarak nitelendirdi. Bu projenin hep birlikte başarıya ulaştırılacağını söyledi. AK Parti Grup Başkan Vekili Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül de çerçeve yasa teklifine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurallı bir dünya düzeninin sonuna gelindiğini belirten Abdülhamit Gül, yeni bir dünya düzeninin kurulmasının elzem olduğunu söyledi. 50 yıldır Türkiye'nin terör prangasıyla boğuşmak zorunda bırakıldığını ifade eden başkan vekili artık çatışmaların geride kaldığını belirtti. Artık Anadolu'da hiçbir annenin Türkçe ve Kürtçe ağıt yakmayacağını vurguladı. Yasaya karşı çıkanları eleştirdi. Varsa gerekçeniz nedir diye sordu meclis kürsüsünden. Analar ağlamaya devam etsin diye sordu. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül çerçeve yasayla da 84 milyonun kazanacağını ifade etti. Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de çerçeve yasa teklifine ilişkin görüşlerini paylaşan diğer bir siyasetçiydi. Önemli değerlendirmelerde bulundu. Siyahların susmasının elbette önemli olduğunu belirten Bilici, herkesin eşit şartlarda yaşamasının gerekli olduğunu ifade etti. Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de mesajlar verdi. Artık bir an önce sonuca varılması gerektiğini belirtti. Yeni partide çerçeve yasa oylaması öncesi görüş ayrılıkları yaşanırken Özgür Özel partinin aldığı kararı açıkladı. Özel, kendisi ve yöneticilerin tasarıya evet diyeceklerini, milletvekillerinin ise kararlarında serbest olacağını açıkladı. İktidarın terörsüz Türkiye olarak tanımladığı yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturması planlanan 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri başladı. Genel kuruldaki oylamada AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Yol ve Hüdapar'ın evet oyu kullanmasına kesin gözüyle bakılırken yeni partinin takınacağı tavır merak konusuydu. Özgür Özel mecliste yaptığı konuşmada partisinin kararını duyurdu. Özel kendisi ve parti yöneticilerinin evet diyeceğini ancak milletvekillerinin kararlarında serbest olacağını söyledi. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gülşen'den merhabalar efendim. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi gündem yüklü, yine Orta Doğu'dan, Ukrayna'dan önemli haberler, perde arkası gelişmeler ve notlarım var, sizlerle paylaşacağım. Tabii çok ağır insan kayıpları var. Notları aktaracağım size. Anthony Blinken'ın bölge turuyla ilgili açıklamaları var. Amerikan yönetimi BM Güvenlik Konseyi'ni Kızıldeniz'le ilgili toplamaya çalışıyor. Bununla ilgili bilgiler var. Yanıltma operasyonları olduğuna dair haberler var Yemen bağlamında. Bunları da aktaracağım. Bütün bir halkı Batı çıkarları için cepheye sürmeye hazırlanıyorlar.
3: İngilizler esasında Ukrayna'ya bu gemiyi veremezler. Eğer bir konuda bir şey söyleyeceksek adını doğru koymamız lazım. Batı'da oyunlar tükenmiyor.
2: Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın efendim.
0: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yaklaşık 2400 yıllık bir mezar bulundu. Kazı çalışmalarında ilk kez tespit edilen, Doğu Nekropolis'inde ortaya çıkarılan sandık tipi mezardaki buluntular, mezarda yatan kişinin sporla ilişkili, hatta Aspendoslu bir güreşi olabileceğine işaret ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfin Aspendos'un klasik dönem tarihine ilişkin önemli bilgiler sunduğunu açıkladı. Mezarda bulunan ve üzerinde güreşçi betimlemeleri yer alan Aspendos sikkeleriyle diğer buluntuların mezar sahibinin sporla ilişkisine dair önemli ipuçları verdiği belirtildi. Mezar, M.Ö. 5. yüzyılın son çeyreği ile M.Ö. 4. yüzyıl arasında tarihleniyor. Bakan Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda kentin Doğu Nekropolis'inin ilk kez tespit edildiğini belirtti. Ersoy, mezarda bulunan güreşçi betimli Aspendos sikkeleri ve diğer arkeolojik buluntuların burada defnedilen kişinin Aspendoslu bir güreşçi olabileceğini işaret ettiğini ifade etti. Bakanlığın açıklamasına göre mezardan elde edilen buluntular yalnızca mezar sahibine ilişkin değil, Aspendos'un klasik dönemindeki yaşam biçimi, ölü gömme gelenekleri ve toplumsal yapısı hakkında da önemli bilgiler sunuyor. Yeni buluntuların antik kentin arkeolojik verilerle sınırlı olarak bilinen klasik dönemine ilişkin bilgi birikimini genişletmesi ve Aspendos'un tarihini ışık tutacak yeni bilimsel çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor. Aspendos Antik Kenti'ndeki yaklaşık 2400 yıllık güreşçi mezarı, antik kentin klasik dönemine ilişkin yeni bir arkeolojik veri ortaya koydu. Güreşçi betimli sikkeler ve diğer buluntular mezar sahibinin kimliği ve dönemin toplumsal yaşamına ilişkin araştırmalara yeni bir alan açarken, kazı çalışmalarının Aspendos'un geçmişine dair bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya devam etmesi bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, Haziran'da bir önceki aya kıyasla %0,45, geçen yılın aynı aya göre %28,66 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi %1,68 artarken, işçilik endeksi %1,66 azaldı. Yıllık bazda malzeme endeksi %27,78, işçilik endeksi %30,25 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi Haziran'da bir önceki aya göre %0,96, geçen yılın aynı ayına göre %28,54 artış kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,44 arttı, işçilik endeksi %1,49 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %27,78, işçilik endeksi %29,87 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Haziran'da bir önceki aya göre %1,15 azaldı, geçen yılın aynı ayına göre %29 artış görüldü. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,57, işçilik endeksi %2,26 azaldı. Malzeme endeksi Haziran'da yıllık bazda %27,79, işçilik endeksi %31,61 yükseldi. Radyo Sputnik editörleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre inşaat maliyetlerinde son yıllarda yaşanan yüksek artışı derledi. İnşaat maliyet endeksinin yıllık değişimleri 2021'de %67, 2022'de %78, 2023'de %67, 2024'te %34 ve 2025'te %24 olarak gerçekleşti. Yıllık artış oranları bileşik olarak hesaplandığında 2021 sonundan 2025 sonuna kadar inşaat maliyetleri yaklaşık %399 arttı. Başka bir ifadeyle 2021 sonunda 100 lira olan bir inşaat maliyetinin karşılığı 2025 sonunda yaklaşık 499 liraya yükseldi. İnşaat maliyetlerindeki en yüksek yıllık artış %78,40 ile 2022'de kaydedilirken sonraki yıllarda artış hızının kademeli olarak gerilediği görüldü. Buna rağmen 5 yıllık dönemde maliyetler yaklaşık 5 katına yaklaşmış oldu. TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi Haziran'da aylık %0,45, yıllık %28,66 arttı. İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış 2021'den bu yana yüksek seyrini korurken 5 yıllık dönemde toplam maliyet artışının yaklaşık %399'a ulaştığı hesaplandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Bazı gün batımları fotoğraf çekmek için değil, sadece izlemek içindir. İzleyin ve dinleyin. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden karpuz için uzmanlardan porsiyon uyarısı geldi. Diyetisyen Şevval Işıklı, yüksek su içeriği nedeniyle serinletici ve besleyici olan karpuzun fazla tüketilmesi halinde kan şekerini yükseltebileceğini ve sindirim sorunlarına yol açabileceğini söyledi. 92'si sudan oluşan karpuz, sıcak havalarda sıvı alımına katkı sağlar ve C vitamini, beta karoten, potasyum ve likopen içerir. Likopen, hücreleri hasara karşı korur ve kalp sağlığını da destekler. Ancak diyetisyen Şevval Işıklı, karpuzun sağlıklı olmasının sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmediğini vurguladı. Şevval Işıklı, sağlıklı bir yetişkin için günde 1 ile 2 porsiyon karpuzun yeterli olduğunu söyledi. Bir porsiyonun yaklaşık 150 ile 200 gram olduğunu belirten Işıklı, gün içinde başka meyveler tüketiliyorsa karpuz miktarının buna göre ayarlanması gerektiğini ifade etti. Karpuzun da doğal meyve şekeri içerdiğini hatırlatan diyetisyen Şevval Işıklı, fazla tüketimin günlük enerji alımını artırabileceğini söyledi. Tek seferde fazla miktarda karpuz tüketmenin bazı sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirten Işıklı, şişkinlik, gaz, mide rahatsızlığı ve ishal görülebileceğini söyledi. Fazla tüketimin kan şekerinde hızlı yükselmelere de neden olabileceğini ifade etti. Karpuzun tek başına öğün olarak tüketilmesinin uzun süre tokluk sağlamayacağını belirten Işıklı, karpuzun protein ve sağlıklı yağ içeren besinlerle birlikte tüketilmesini önerdi. Diyetisyen Şevval Işıklı, yoğurt, kefir, peynir, badem veya ceviz gibi besinlerin tercih edilebileceğini söyledi. Karpuz ve peynirin de doğru porsiyonlarda dengeli bir öğün alternatifi olabileceğini belirten Işıklı, diyabet veya insülin direnci bulunan kişilerin ise karpuzu tamamen tüketmeyi bırakmasına gerek olmadığını ifade ederek porsiyon kontrolünün önemli olduğunu söyledi. Karpuzun yüksek su içeriğine rağmen suyun yerini tutmadığını da vurgulayan diyetisyen Şevval Işıklı, özellikle sıcak havalarda gün boyunca yeterli miktarda su içilmesi gerektiğini söyledi. Karpuzun saklanması konusunda da uyarıda bulunan Işıklı, kesilmiş karpuzun uzun süre oda sıcaklığında bekletilmemesi gerektiğini belirtti. Kesilen karpuzun üzeri kapatılarak buzdolabında muhafaza edilmesini ve mümkünse 2 ile 3 gün içinde tüketilmesini önerdi. Sıcak havalarda dışarıda bekleyen kesilmiş karpuzda bakteri üremesinin hızlanabileceğini hatırlattı. Böbrek hastalarının ise potasyum kısıtlaması varsa karpuz tüketim miktarını doktor veya diyetisyenleriyle belirlemesi gerektiğini söyledi. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz için uzmanlardan porsiyon uyarısı geldi. Diyetisyen Şevval Işıklı, fazla karpuz tüketiminin kan şekerinde hızlı yükselmelere ve sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirterek sağlıklı yetişkinler için günde 1 ile 2 porsiyon tüketilmesini önerdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İstanbul'da bir çay bahçesine iki çocuğun dışarıdan getirdiği 4 muzlu sütün adisyona eklendiği iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri denetim yaptı. İşletmeye sipariş edilmeyen ürünlerin ücretlendirilmesi ve fiyat uyumsuzlukları nedeniyle toplam 51.649 lira idari para cezası kesildi. İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy'de bulunan tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi bir vatandaşın sosyal medyaya yansıyan şikayetiyle gündeme geldi. Yurt dışından gelen misafirleriyle işletmeye gittiğini belirten vatandaş, 2 ve 3,5 yaşındaki iki çocuğun ellerinde daha önce başka bir yerden satın alınmış muzlu sütlerin bulunduğunu anlattı. Şikayete göre işletme çalışanları bir süre sonra masaya gelerek dışarıdan yiyecek ve içecek getirmenin yasak olduğunu, çocukların ellerindeki sütlerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Vatandaş ise küçük çocukların ellerindeki sütleri almak istemediğini, buna karşılık işletmenin ticari kayba uğramaması için masadaki herkes adına içecek sipariş edeceklerini belirtti. Ailenin iddiasına göre işletmeden toplam 9 içecekte çeşitli atıştırmalıklar sipariş edildi. Ancak işletme sorumlusu çocukların dışarıdan getirdiği sütlerin kaldırılmasını istedi ve aksi halde bunların adisyona ekleneceğini söyledi. Vatandaş, bebek arabasına aynı üründen 2 tane bulunduğunu belirterek uygulamaya tepki göstermek amacıyla bunların da hesaba yazılmasını söylediğini aktardı. Yaklaşık 20-30 dakika sonra hesap istendiğinde ise işletmeden satın alınmadığı halde toplam 4 muzlu sütün adisyona eklendiği görüldü. Şirket sahibi duruma itiraz ettiğinde işletme sorumlusunun bunun işletme kuralı olduğunu söylediğini belirtti. Vatandaş uygulamayı CİMER ve Ticaret Bakanlığı'na taşıyacağını söylemesinin ardından işletmenin tutumunun değiştiğini de öne sürdü. Olayın sosyal medyada gündem olması üzerine Ticaret Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan konunun inceleneceğini duyurdu. Kaplan daha sonraki açıklamasında bir çocuğun sütü üzerine dahi haksız bir bedel çıkarılmasına gönlümüz de yasalarımız da razı gelmez ifadelerini kullanarak gereken işlemlerin yapıldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri sosyal medyaya yansıyan tüketici şikayetinin ardından Çengelköy'deki işletmede denetim gerçekleştirdi. Denetimde tüketicinin sipariş etmediği ve işletme tarafından masaya servis edilmeyen 4 muzlu sütün dışarıdan ürün getirme yasağı gerekçesiyle adisyona ek-

0: denerek ücretlendirildiği tespit edildi. Bakanlık, söz konusu uygulamanın fiyat etiketi yönetmeliğinin sipariş edilmeyen mal veya hizmetler hükmüne aykırı olduğunu belirtti. İncelemede müşterinin sipariş etmediği ve masaya servis edilmeyen 4 muzlu sütün dışarıdan ürün getirme yasağı gerekçesiyle adisyona eklenerek ücretlendirildiği tespit edildi. Uygulamanın fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı olduğunun belirlenmesi üzerine işletmeye 15.892 lira idari para cezası kesildi. Denetimde ayrıca masa menüleriyle iş yeri girişindeki fiyat listeleri karşılaştırıldı ve 9 üründe fiyat uyumsuzluğu tespit edildi. Bu aykırılık nedeniyle de 35.757 lira ceza uygulandı. Böylece işletmeye kesilen cezaların toplamı 51.649 lira oldu. Öte yandan satışa sunulan iki içeceğin son 3 aylık alış ve satış faturalarının sunulması için işletmeye 7 gün süre verildi. Faturalar incelendikten sonra Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ayrıca değerlendirme yapılacak. Yaşananların ardından Çengelköy Tarihi Çınar Altı'ndan da kamuoyuna açıklama yapıldı. İşletme, müşterilerin evlerinden veya çevredeki esnaftan getirdikleri yiyecekleri tüketebildiklerini ancak dışarıdan içecek getirilmemesi yönünde uzun süredir uygulanan bir kurallara bulunduğunu belirtti. Olayda çocukların ellerindeki sütlerin adisyona eklenmesinin doğru olmadığının kabul edildiği açıklamada işletme özür diledi. Çengelköy'deki bir çay bahçesinde çocukların dışarıdan getirdiği 4 muzlu sütün adisyona eklendiği iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı denetim yaptı. Sipariş edilmeyen ürünlerin ücretlendirilmesi ve 9 üründe fiyat uyumsuzluğu tespit edilen işletmeye toplam 51.649 lira idari para cezası uygulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Şehit aileleri ve gazilerin haklarında yeni düzenleme. Şehit aileleri, gaziler, vazife ve harp mağlulleriyle bunların hak sahiplerinin mali ve sosyal haklarını genişleten yeni düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle terörle mücadele sırasında yaralanmasına rağmen mağlul sayılmayan personele aylık bağlanmasının yanı sıra bazı aylıklarda artış yapılması ve gazilere yönelik sosyal hakların genişletilmesi öngörülüyor. Yeni düzenlemenin ayrıntılarına 5 soruda bakalım.
2: 1. Kanun neyi amaçlıyor? Kanunla şehitler, gaziler, vazife ve harp mağlulleriyle bunların hak sahiplerine sağlanan mali, sosyal ve özlük haklarının güncel ihtiyaçlara göre geliştirilmesi amaçlanıyor. Terörle mücadele sırasında yaralanan ancak mağlul sayılmayan personele aylık bağlanacak. Derece tespiti yapılan kişilerin aylıkları artırılacak ve bu kişilere İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkında kanun kapsamındaki kişilere tanınan bazı haklardan yararlanma imkanı sağlanacak. Ayrıca hayatını kaybeden vazife mağlullerinin ana ve babalarına bağlanacak aylıklar için asgari güvence güçlendirilecek. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödemeler de artırılacak.
1: 2. Ailelere ve bakıma muhtaç gazi ve mağlullere hangi maddi iyileştirmeler getiriliyor? Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda yapılan değişiklikle herhangi bir kategori ayrımı yapılmaksızın tüm vazife mağlullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylığın net asgari ücretin altında olmaması güvence altına alınıyor. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödeme de arttırılıyor. Daha önce net asgari ücretin 2 katı olarak yapılan ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılıyor.
2: 3. Vazife mağlulü erbaş ve erler, güvenlik korucuları, öğrenciler ve sivillerin aylıklarına ne değişiyor? Terörle mücadele kanununda yapılan değişiklikle vazife mağlulü erbaş ve erlerle güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıklarının artırılması amaçlanıyor. Yeni düzenlemeye göre en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için aylık hesabında 8. derecenin 1. kademesi, diğerleri için ise eğitim durumuna bakılmaksızın 10. derecenin 1. kademesi esas alınacak.
1: Derece yükselmelerinde yüksek öğrenim mezunu gibi işlem yapılacak. 4. derece için 2100, 3. derece için 2200, 2. derece için 3000, 1. derece için ise 3600 ek gösterge uygulanacak. Bu kapsamda bağlanacak aylıkların toplam tutarı 35.398 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu bulunacak tutardan az olamayacak. Hak sahiplerinin aylıkları da bu tutar üzerinden kendi hisseleri oranında belirlenecek. Yapılacak ek ödemeler ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fatura karşılığında hazineden tahsil edilecek.
2: 4. 15 Temmuz'a yaralanan ancak mağlul sayılmayanlara ne getiriliyor? Terörle mücadele kanununda yapılan bir başka değişiklikle terör eylemleri nedeniyle yaralanan ancak mevzuata göre mağlul sayılmayan ve derece tespiti yapılan kişilerin aylıklarının hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamları yükseltiliyor. Düzenleme 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve terörle mücadele kapsamında yaralanan ancak mağlul sayılmayan ve derece tespiti yapılan kişileri de kapsıyor.
1: Bu kişilere ayrıca muharip gazilere tanınan ücretsiz seyahat ve elektrikle su kullanımında indirim gibi bazı sosyal haklardan yararlanma imkanı getiriliyor. 15 Temmuz darbe girişimi ve devamındaki terör eylemlerinin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yardımcı olurken, yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden mağlul sayılmayan ya da derece tespiti yapılmayanlara da aylık bağlanacak.
2: Bu kişilere 17.135 gösterge rakamının memur aylık has sayısıyla çarpılması sonucu bulunacak tutarda aylık ödenecek. Bu düzenlemeler yayınlandığı tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren uygulanacak.
1: 5. Yeni aylık düzenlemesi kimleri kapsıyor ve başvuru nasıl yapılacak? Terörle Mücadele Kanunu'na eklenen geçici maddeyle terörle mücadele görevleri sırasında yaralanan ancak mevcut mevzuata göre mağlul sayılmayan personele aylık bağlanması öngörülüyor. düzenlemeden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, Emniyet Hizmetleri sınıfı personeli, askeri öğrenciler ve güvenlik korucuları yararlanabilecek.
2: Kapsama giren yaralanmalarda düzenlemede ayrıntılı şekilde tanımlanıyor. Terör eylemleri sonucunda ateşli silah mermisi, şarapnel veya patlayıcı mühimmat nedeniyle meydana gelen penetran yaralanmalarla patlamanın basınç ve termal etkilerinden kaynaklanan yaralanmalar kapsama alınacak. Ayrıca terör örgütü mensuplarının kesici, delici veya ezici yakın muharebe saldırıları sonucunda meydana gelen yaralanmalar da düzenleme kapsamında değerlendirilecek.
1: Aylık bağlanabilmesi için yaralanmanın olay tarihinde basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek kadar hafif olmaması gerekiyor. Ayrıca kişinin mevcut sağlık durumuyla olay tarihinde meydana gelen yaralanma arasında bağlantı bulunduğunun en az bir adli tıp uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi gerekiyor.
2: Bu şartları taşıyanlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 17.135 gösterge rakamının memur aylık hassayısıyla çarpılması sonucu bulunacak tutarda aylık bağlanacak. Ödemelerin karşılığı hazine tarafından SGK'ya aktarılacak. Bu kişiler aylık bağlanmasına ilişkin hükümler dışında 1005 sayılı kanun kapsamında gazilere sağlanan diğer sosyal ve özlük haklarından da yararlanabilecek.
1: Düzenleme kanunun yürürlüğe girmesinden önce meydana gelen olaylar açısından bir defaya mahsus uygulanacak. Başvuruların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde olay tarihinde görev yapılan kurumlara yapılması gerekiyor. İlgilinin daha sonra mağlul olduğunun tespit edilmesi halinde ise vazife mağlullüğü hükümleri uygulanacak ve bu madde kapsamında bağlanan aylık kesilecek.
2: Bu düzenlemeler 1 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere kanunun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek. Ayrıca er ve erbaşların yeniden muayene hakkına ilişkin yaş sınırında da değişiklik yapıldı. Buna göre yaş haddi kişinin 55 yaşını doldurduğu tarih esas alınarak belirlenecek.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan düzenleme, şehit aileleri, gaziler, vazife mağlulleri ve terörle mücadele sırasında yaralanan ancak mağlul sayılmayan personelin haklarında önemli değişiklikler getiriyor. Yeni düzenlemeyle bazı aylıklarda artış yapılırken, bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılıyor. Terörle mücadele sırasına yaralanan ancak mağlul sayılmayan personele ise belirli şartlarla aylık bağlanmasının önü açılıyor.
2: Düzenlemenin başvuru şartları ve yürürlük tarihleri de kanunda ayrıca belirlenmiş durumda. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çerçeve yasa teklifine ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Christian Stoker'ı resmi törenle karşıladı. 6 ilde mikroplastik denetimi yapıldı. Ayrıntılar bültenimizde. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çerçeve yasa teklifine ilişkin konuştu. Güler, yasaya destek vermediği halde düzenlemeyi eleştirenlere tepki gösterdi.
2: Diğer taraflarda bir şey var. İlla o insanları onların dediği gibi memnun etmemiz gerekiyor. Ya kardeşim bir şey sun ya, bir şey sun. 50 yıllık bir meseleye ben bütün samimiyetimle, bütün gayretimle, çabamla bir şey yapmaya çalışıyorum. Eksiğim olabilir, yanlışım da olabilir. Sen ne diyorsun ya, bir görelim. Açın şu elinizdeki şu tecrübeyi, bilgiyi, yılların birikimini. Bir görelim kardeşim. Rapor ortada. 6. başlık ortada. Buna imza attık. Ne diyorsun? Müstakil ve geçici kanun için ne diyorsun? Bu kurul için ne diyorsun? Yok. Anca eleştirdim. Vermetti. O öyle olmuş mu böyle olmuş. Arkadaşlar bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında gerçek manada bir Türkiye modelidir. Bak açık söylüyorum.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin tümü üzerinde söz aldı. Meclisin yeni bir tarihin önünü açması gerektiğini söyleyen Bakırhan, sürecin kazananının 86 milyon vatandaş olduğunu belirtti.
3: Bu sürecin tek bir kazananı var, o da tüm Türkiye, 86 milyon yurttaşımızdır. Barış bir müsabaka değildir. Halklar arasında tutulmuş bir skor tabelesi olarak görülmemelidir. Bu kürsüden Türk kardeşlerime bütün açık yürekliğimle seslenmek istiyorum. Bu süreçten sizden eksilen hiçbir şey yoktur, olmayacak. Aksine bu süreç Türkiye'yi büyüten ve refaha kavuşturacak bir süreçtir. Ülkenin bütünlüğü ve değerleri asla müzakere konusu değildir. 100 yıldır size bölüneceğiz korkusu anlatıldı. Yine anlatılmaya devam ediyor. Oysa bu ülkeyi bölünmeye en çok yaklaştıran şey çatışmanın ta kendisiydi. Kürtler ayrılmak isteseydi bu meclisin çatısı altında olmazdık arkadaşlarımızla birlikte. Biz buradayız çünkü vatan ortak, gelecek ortaktır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki çerçeve yasa teklifi görüşmelerinde konuştu. Özel, kendisinin ve partinin yöneticilerinin yasaya evet diyeceğini, vekillerin ise serbest olacağını söyledi.
4: Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz. Bununla birlikte bunu bütün vatandaşlarımıza ilan ederim ki yeni partimizi millet kurmuştur. Partimizin adını millet koymuştur. Partiyi büyüten de güçlendiren de milletimizdir. Bu sebeple milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır. Bugünkü tutumumuz, bugün evet diyorsak gencecik çocuklarımızın kanı bir daha toprağa düşmesin diyedir. Bir anne daha evladının tabutuna sarılmasın diyedir. Türkiye bir daha terörün karanlığına dönmesin diyedir. Bu oylamadan önce kulağımda çınlayan söz, şehit aileleri derneklerine 21 Kasım 2024 tarihinde 3 büyük derneğe devletin de protokolünde yer alan yaptığımız ziyarette şehit babasının vatan sağ olsun, ben yandım başkası yanmasın ama kimse de bizi kandırmasın sözünün üzerinedir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Christian Stoker'ı resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Stoker, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 ilde mikroplastik denetimi yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 1 Temmuz'dan itibaren 6 ilde denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliğine karşı yapılan seri denetimlerde 52 tesise 118 milyon 211 bin 499 lira ceza kesildi. 19 tesis faaliyetten men edildi. Manisa'da yolcu otobüsü aynı yöne giden kamyona çarptı. Feci kazada kamyon şoförü Mehmet Işık hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.
5: Ekonomi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Haziran'da bir önceki aya kıyasla %0,45, geçen yılın aynı ayına göre %28,66 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi %1,68 artarken işçilik endeksi %1,66 azaldı. Yerli patent başvuruları 6 ayda %31 arttı. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 2026'nın ilk 6 ayında yapılan yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %31 artarak 4641'e ulaştı. Sıcaklıklar arttıkça klima kullanımı da artıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı uzmanlarına göre 2025'te yaklaşık 11 milyon olan hanelerdeki klima sayısının 2035'te 2 katına çıkması bekleniyor. Klimaların toplam elektrik tüketiminin de 12 bin gigawatt saatin üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkuru aracılığıyla Ocak-Temmuz döneminde 848 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini açıkladı. Bu dönemde 450 bine fazla iş yeri ziyareti ve yaklaşık 2 milyon bireysel görüşme gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, 1 milyon 400 bine fazla açık iş tespit edildiğini bildirdi. Işıkhan, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını belirleyerek vatandaşların niteliklerine uygun işlerle buluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.846 puandan işlem görüyor. An itibariyle İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 71 kuruş, euro 55 lira 16 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.643, çeyrek altın 10.840, tam altın 43.168, atı altın ise 44.176 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
6: Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Şehit aileleri ve gazilerin haklarında yeni düzenleme. Şehit aileleri, gaziler, vazife ve harp mağlulleriyle bunların hak sahiplerinin mali ve sosyal haklarını genişleten yeni düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle terörle mücadele sırasında yaralanmasına rağmen mağlul sayılmayan personele aylık bağlanmasının yanı sıra bazı aylıklarda artış yapılması ve gazilere yönelik sosyal hakların genişletilmesi öngörülüyor. Yeni düzenlemenin ayrıntılarına 5 soruda bakalım.
2: 1. Kanun neyi amaçlıyor? Kanunla şehitler, gaziler, vazife ve harp mağlulleriyle bunların hak sahiplerine sağlanan mali, sosyal ve özlük haklarının güncel ihtiyaçlara göre geliştirilmesi amaçlanıyor. Terörle mücadele sırasında yaralanan ancak mağlul sayılmayan personele aylık bağlanacak. Derece tespiti yapılan kişilerin aylıkları artırılacak ve bu kişilere İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkında kanun kapsamındaki kişilere tanınan bazı haklardan yararlanma imkanı sağlanacak. Ayrıca hayatını kaybeden vazife mağlullerinin ana ve babalarına bağlanacak aylıklar için asgari güvence güçlendirilecek. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödemeler de artırılacak.
1: 2. Ailelere ve bakıma muhtaç gazi ve mağlullere hangi maddi iyileştirmeler getiriliyor? Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda yapılan değişiklikle herhangi bir kategori ayrımı yapılmaksızın tüm vazife mağlullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylığın net asgari ücretin altında olmaması güvence altına alınıyor. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödeme de artırılıyor. Daha önce net asgari ücretin 2 katı olarak yapılan ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılıyor.
2: 3. Vazife mağlulü erbaş ve erler, güvenlik korucuları, öğrenciler ve sivillerin aylıklarına ne değişiyor? Terörle mücadele kanununda yapılan değişiklikle vazife mağlulü erbaş ve erlerle güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıklarının artırılması amaçlanıyor. Yeni düzenlemeye göre en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için aylık hesabında 8. derecenin 1. kademesi, diğerleri için ise eğitim durumuna bakılmaksızın 10. derecenin 1. kademesi esas alınacak.
1: Derece yükselmelerinde yüksek öğrenim mezunu gibi işlem yapılacak. 4. derece için 2100, 3. derece için 2200, 2. derece için 3000, 1. derece için ise 3600 ek gösterge uygulanacak. Bu kapsamda bağlanacak aylıkların toplam tutarı 35.398 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu bulunacak tutardan az olamayacak. Hak sahiplerinin aylıkları da bu tutar üzerinden kendi hisseleri oranında belirlenecek. Yapılacak ek ödemeler ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fatura karşılığında hazineden tahsil edilecek.
2: 4. 15 Temmuz'a yaralanan ancak mağlul sayılmayanlara ne getiriliyor? Terörle mücadele kanununda yapılan bir başka değişiklikle terör eylemleri nedeniyle yaralanan ancak mevzuata göre mağlul sayılmayan ve derece tespiti yapılan kişilerin aylıklarının hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamları yükseltiliyor. Düzenleme 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve terörle mücadele kapsamında yaralanan ancak mağlul sayılmayan ve derece tespiti yapılan kişileri de kapsıyor.
1: Bu kişilere ayrıca muharip gazilere tanınan ücretsiz seyahat ve elektrikle su kullanımında indirim gibi bazı sosyal haklardan yararlanma imkanı getiriliyor. 15 Temmuz darbe girişimi ve devamındaki terör eylemlerinin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yardımcı olurken, yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden mağlul sayılmayan ya da derece tespiti yapılmayanlara da aylık bağlanacak.
2: Bu kişilere 17.135 gösterge rakamının memur aylık has sayısıyla çarpılması sonucu bulunacak tutarda aylık ödenecek. Bu düzenlemeler yayınlandığı tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren uygulanacak.
1: 5. Yeni aylık düzenlemesi kimleri kapsıyor ve başvuru nasıl yapılacak? Terörle Mücadele Kanunu'na eklenen geçici maddeyle terörle mücadele görevleri sırasında yaralanan ancak mevcut mevzuata göre mağlul sayılmayan personele aylık bağlanması öngörülüyor. düzenlemeden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, Emniyet Hizmetleri sınıfı personeli, askeri öğrenciler ve güvenlik korucuları yararlanabilecek.
2: Kapsama giren yaralanmalar da düzenlemede ayrıntılı şekilde tanımlanıyor. Terör eylemleri sonucunda ateşli silah mermisi, şarapnel veya patlayıcı mühimmat nedeniyle meydana gelen penetran yaralanmalarla patlamanın basınç ve termal etkilerinden kaynaklanan yaralanmalar kapsama alınacak. Ayrıca terör örgütü mensuplarının kesici, delici veya ezici yakın muharebe saldırıları sonucunda meydana gelen yaralanmalar da düzenleme kapsamında değerlendirilecek.
1: Aylık bağlanabilmesi için yaralanmanın olay tarihinde basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek kadar hafif olmaması gerekiyor. Ayrıca kişinin mevcut sağlık durumuyla olay tarihinde meydana gelen yaralanma arasında bağlantı bulunduğunun en az bir adli tıp uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi gerekiyor.
2: Bu şartları taşıyanlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 17.135 gösterge rakamının memur aylık hassayısıyla çarpılması sonucu bulunacak tutarda aylık bağlanacak. Ödemelerin karşılığı hazine tarafından SGK'ya aktarılacak. Bu kişiler aylık bağlanmasına ilişkin hükümler dışında 1005 sayılı kanun kapsamında gazilere sağlanan diğer sosyal ve özlük haklarından da yararlanabilecek.
1: Düzenleme kanunun yürürlüğe girmesinden önce meydana gelen olaylar açısından bir defaya mahsus uygulanacak. Başvuruların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde olay tarihinde görev yapılan kurumlara yapılması gerekiyor. İlgilinin daha sonra mağlul olduğunun tespit edilmesi halinde ise vazife mağlullüğü hükümleri uygulanacak ve bu madde kapsamında bağlanan aylık kesilecek.
2: Bu düzenlemeler 1 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere kanunun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek. Ayrıca er ve erbaşların yeniden muayene hakkına ilişkin yaş sınırında da değişiklik yapıldı. Buna göre yaş haddi kişinin 55 yaşını doldurduğu tarih esas alınarak belirlenecek.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan düzenleme, şehit aileleri, gaziler, vazife mağlulleri ve terörle mücadele sırasında yaralanan ancak mağlul sayılmayan personelin haklarında önemli değişiklikler getiriyor. Yeni düzenleme ile bazı aylıklarda artış yapılırken, bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılıyor. Terörle mücadele sırasında yaralanan ancak mağlul sayılmayan personele ise belirli şartlarla aylık bağlanmasının önü açılıyor.
2: Düzenlemenin başvuru şartları ve yürürlük tarihleri de kanunda ayrıca belirlenmiş durumda. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İstanbul'da bir çay bahçesine iki çocuğun dışarıdan getirdiği 4 muzlu sütün adisyona eklendiği iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri denetim yaptı. İşletmeye sipariş edilmeyen ürünlerin ücretlendirilmesi ve fiyat uyumsuzlukları nedeniyle toplam 51.649 lira idari para cezası kesildi. İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy'de bulunan tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi bir vatandaşın sosyal medyaya yansıyan şikayetiyle gündeme geldi. Yurt dışından gelen misafirleriyle işletmeye gittiğini belirten vatandaş, 2 ve 3,5 yaşındaki iki çocuğun ellerinde daha önce başka bir yerden satın alınmış muzlu sütlerin bulunduğunu anlattı. Şikayete göre işletme çalışanları bir süre sonra masaya gelerek dışarıdan yiyecek ve içecek getirmenin yasak olduğunu, çocukların ellerindeki sütlerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Vatandaş ise küçük çocukların ellerindeki sütleri almak istemediğini, buna karşılık işletmenin ticari kayba uğramaması için masadaki herkes adına içecek sipariş edeceklerini belirtti. Ailenin iddiasına göre işletmeden toplam 9 içecekte çeşitli atıştırmalıklar sipariş edildi. Ancak işletme sorumlusu çocukların dışarıdan getirdiği sütlerin kaldırılmasını istedi ve aksi halde bunların adisyona ekleneceğini söyledi. Vatandaş, bebek arabasında aynı üründen 2 tane bulunduğunu belirterek uygulamaya tepki göstermek amacıyla bunların da hesaba yazılmasını söylediğini aktardı. Yaklaşık 20-30 dakika sonra hesap istendiğinde ise işletmeden satın alınmadığı halde toplam 4 muzlu sütün adisyona eklendiği görüldü. Şirket sahibi duruma itiraz ettiğinde işletme sorumlusunun bunun işletme kuralı olduğunu söylediğini belirtti. Vatandaş uygulamayı CİMER ve Ticaret Bakanlığı'na taşıyacağını söylemesinin ardından işletmenin tutumunun değiştiğini de öne sürdü. Olayın sosyal medyada

0: Bildirdi. Bakanlık, söz konusu uygulamanın fiyat etiketi yönetmeliğinin sipariş edilmeyen mal veya hizmetler hükmüne aykırı olduğunu belirtti. İncelemede müşterinin sipariş etmediği ve masaya servis edilmeyen 4 mozlu sütün dışarıdan ürün getirme yasağı gerekçesiyle adisyona eklenerek ücretlendirildiği tespit edildi. Uygulamanın fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı olduğunun belirlenmesi üzerine işletmeye 15.892 lira idari para cezası kesildi. Denetimde ayrıca masa menüleriyle iş yeri girişindeki fiyat listeleri karşılaştırıldı ve 9 üründe fiyat uyumsuzluğu tespit edildi. Bu aykırılık nedeniyle de 35.757 lira ceza uygulandı. Böylece işletmeye kesilen cezaların toplamı 51.649 lira oldu. Öte yandan satışa sunulan iki içeceğin son 3 aylık alış ve satış faturalarının sunulması için işletmeye 7 gün süre verildi. Faturalar incelendikten sonra Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ayrıca değerlendirme yapılacak. Yaşananların ardından Çengelköy Tarihi Çınar Altı'ndan da kamuoyuna açıklama yapıldı. İşletme, müşterilerin evlerinden veya çevredeki esnaftan getirdikleri yiyecekleri tüketebildiklerini ancak dışarıdan içecek getirilmemesi yönünde uzun süredir uygulanan bir kurallara bulunduğunu belirtti. Olayda çocukların ellerindeki sütlerin adisyona eklenmesinin doğru olmadığının kabul edildiği açıklamada işletme özür diledi. Çengelköy'deki bir çay bahçesinde çocukların dışarıdan getirdiği 4 muzlu sütün adisyona eklendiği iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı denetim yaptı. Sipariş edilmeyen ürünlerin ücretlendirilmesi ve 9 üründe fiyat uyumsuzluğu tespit edilen işletmeye toplam 51.649 lira idari para cezası uygulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa Birliği ekonomisinin bu yıl aşırı sıcaklar ve uzun süreli kuraklık nedeniyle beklenen büyümeyi gerçekleştiremeyebileceği öngörüldü. Hollanda merkezli Triodos Bank'ın yayımladığı çalışmaya göre Avrupa'da bu yaz yaşanan aşırı hava koşullarının Avrupa Birliği ekonomisine yaklaşık 180 milyar euro zarar vermesi bekleniyor. Bu kaybın Avrupa Birliği için daha önce öngörülen ekonomik büyümeyi fiilen ortadan kaldırabileceği belirtiliyor. Triodos Bank, Avrupa'daki aşırı sıcakların ekonomiye etkilerini Sıcak Yaz Ekonomisi başlıklı çalışmayla inceledi. Çalışmada rekor sıcaklıklar ve uzun süreli kuraklığın yalnızca insan sağlığı ve ekosistemleri değil, tarım, enerji, ulaştırma ve iş gücü verimliliğini de olumsuz etkilediği belirtildi. Analize göre yaz aylarında yaşanan aşırı hava koşulları 2026 Avrupa Birliği gayri safi yurt içi hasılasını yaklaşık %1 azaltabilir. Bu da yaklaşık 180 milyar euroluk ekonomik kayba karşılık geliyor. Çalışmaya göre aşırı sıcakların ekonomiye en büyük etkisi iş gücü verimliliğindeki düşüşten kaynaklanıyor. Sıcaklıkların yaklaşık 25 ila 30 derecenin üzerine çıkmasıyla çalışanların üretkenliğinin ölçülebilir biçimde azaldığı belirtiliyor. Bu etkinin özellikle fiziksel güç gerektiren işlerde, açık havada çalışanlarda ve iklimlendirme bulunmayan iş yerlerinde daha belirgin olduğu ifade ediliyor. Aşırı sıcakların ofis çalışanlarının performansını ve uyku kalitesini de olumsuz etkileyebildiği, sıcak günlerde işe devamsızlığın arttığı kaydediliyor. Çalışmaya göre 2026 yazındaki sıcaklıkların yalnızca iş gücü verimliliğindeki düşüş nedeniyle Avrupa Birliği gayri safi yurt içi hasılasında ortalama %0,6 civarında kayba yol açması bekleniyor. Aşırı sıcak ve kuraklığın tarımsal üretim üzerinde de ciddi etkileri olacağı belirtiliyor. Avrupa Birliği genelinde tarımsal üretimin %3 ila %7 arasında azalabileceği tahmin ediliyor. Gıda fiyatlarındaki artış, enerji üretimindeki kısıtlamalar ve elektrik fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra karayolları, demir yolları ve iç su yollarında yaşanabilecek aksamaların ekonomik zararı da daha arttırabileceği ifade ediliyor. Aşırı sıcaklardan en fazla etkilenmesi beklenen ülke ise Fransa. Çalışmaya göre tekrarlayan sıcak hava dalgaları Fransa'nın gayri safi yurt içi hasılasını yaklaşık %1,4 azaltabilir. Bu durumun ülke ekonomisinin yıllık bazda %0,6 daralmasına yol açabileceği öngörülüyor. İtalya, İspanya ve Belçika'da da önemli ekonomik kayıplar yaşanabileceği belirtiliyor. Avrupa Birliği Komisyonu 2026 yılında Avrupa Birliği ekonomisinin %1,1 büyümesini öngörüyordu. Triodos Bank'ın analizine göre ise aşırı sıcaklar ve kuraklığın yaratacağı ekonomik kayıp bu büyüme beklentisini büyük ölçüde hatta tamamen ortadan kaldırabilir. Avrupa'da aşırı sıcaklar artık yalnızca çevre ve sağlık açısından değil, ekonominin geleceği açısından da önemli bir risk olarak değerlendiriliyor. Tarım ve enerji üretiminden ulaşıma ve çalışma hayatına kadar birçok alanı etkileyen sıcak hava dalgalarının 2026'da Avrupa Birliği ekonomisine yaklaşık 180 milyar euroluk maliyet getirebileceği hesaplanıyor. Bu tablo iklim değişikliğinin ekonomik etkilerinin de giderek daha görünür hale geldiğine işaret ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Etimesgut Belediye Başkan Vekili CHP'li Seda Dilber oldu. Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıntılar bültenimizde. Etimesgut Belediye Başkan Vekili CHP'li Seda Dilber oldu. Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili seçiminde CHP ve Yeni Parti aday çıkardı. İlk iki turda oy kullanmayan AK Parti ve MHP'nin üçüncü turda CHP'nin adayı Seda Dilber'i desteklemesiyle Dilber Başkan Vekili seçildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, meclise görüşülen çerçeve yasa teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kürtçenin bu coğrafyanın kadim dillerinden biri olduğunu belirten Gül, ana dilde savunma hakkının da genişletildiğini ifade etti.
2: Kürtçe şarkı isim yasaklarını ortadan kaldırdık. Bu ülkede Kürtçe'ye bilinmeyen dil demen anlayışı ortadan kaldırdık. Bin yıldır kadim bir şekilde bu coğrafyada ağıtların yakıldığı, ninnilerin söylediği Kürtçe bilinmeyen dil değil, kadim dildir. Bu coğrafyanın asli dilidir. Bunu kimse inkar edemez. Bu anlayışı ortaya koyan çalışmaları, ana dilde savunma hakkını getirdik.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki çerçeve yasa teklifi görüşmelerinde konuştu. Özel, kendisinin ve partinin yöneticilerinin yasaya evet diyeceğini, vekillerin ise serbest olacağını söyledi.
3: Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz. Bununla birlikte bunu bütün vatandaşlarımıza ilan ederim ki yeni partimizi millet kurmuştur. Partimizin adını millet koymuştur. Partiyi büyüten de güçlendiren de milletimizdir. Bu sebeple milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır. Bugünkü tutumumuz, bugün evet diyorsak gencecik çocuklarımızın kanı bir daha toprağa düşmesin diyedir. Bir anne daha evladının tabutuna sarılmasın diyedir. Türkiye bir daha terörün karanlığına dönmesin diyedir. Bu oylamadan önce kulağımda çınlayan söz, şehit aileleri derneklerine 21 Kasım 2024 tarihinde 3 büyük derneğe devletin de protokolünde yer alan yaptığımız ziyarette şehit babasının vatan sağ olsun, ben yandım başkası yanmasın ama kimse de bizi kandırmasın sözünün üzerinedir.
1: 29 Temmuz'da başlayan 2026 YKS tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Hatay'ın merkez Antakya ilçesine ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Kış günlerine devam edelim. Almanya genelinde yaklaşık 10 bin kişi aşırı sağcı Almanya için alternatif partisinin yasaklanması talebiyle gösteri düzenledi. Hürf adlı sivil girişimin çağrısıyla başkent Berlin olmak üzere 11 kente hafta sonu düzenlenen gösterilerde AfD'nin Federal Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi talep edildi. Göstericiler AfD'nin Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından federal düzeyde hukuken aşırı sağcı şüpheli vaka statüsünde değerlendirilmeye devam edildiğine işaret etti. Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel yetkililerin açıklamasına göre depremin merkez üssüne en yakın kent olan Şoko eyaletinin başkenti Kuyupto'da maddi hasar oluştu ve yaralananlar oldu. Yunanistan'da 106 farklı noktada Filistin'e destek amacıyla gösteriler düzenlendi. Atina'da binlerce kişi Monastiraki Meydanı'ndan Sigdagma Meydanı'na yürürken birçok adada eylemler gerçekleştirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise Yunanistan'daki vatandaşlarına protestolar nedeniyle dikkat çekmemeleri uyarısında bulundu. Kolombiya'da 21 Haziran'daki seçimleri kazanan sağcı Abelardo de la Esperella, Cumhurbaşkanlığı görevini resmen devraldı. 48 yaşındaki de la Esperella, 2026-2030 dönemi için yemin ederek göreve başladı. Yemin töreninin akabinde başkent Bogota'da 21 pare top atışı yapıldı. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, babasının kanser tedavisinin iyiye gitmediğini açıkladı. Hunter Biden, kanserin yayıldığını ve metastaz yaptığını belirtti. Biden'a Mayıs 2025'te agresif prostat kanseri teşhisi konulmuş ve hastalığın kemiklere yayıldığı açıklanmıştı. Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi. Eyaletin 25 bölgesinde 1 milyondan fazla kişi sellerden etkilendi. Seller nedeniyle 16.951 hektarlık tarım arazisinin de sular altında kaldığı bildirildi. Fransa'nın güneydoğusundaki Drôme vilayetinde yaklaşık bir haftadır devam eden yangında 400 hektar alan yandı. Yangınlarda 4 itfaiye yeri hafif yaralanırken bazı bölgelerde söndürme çalışmaları sürüyor. Meteoroloji Kurumu 17 vilayette yangın riskinin yüksek olduğunu, 22 vilayette ise sıcaklık uyarısının turuncu seviyede bulunduğunu açıkladı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde düzenlenen 3 ayrı silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri faillerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatırken saldırganlar hakkında bilgi verene 100 bin rand para ödülü vaat edildi. Ekonomi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026'nın ilk 6 ayında esnaf ve sanatkarlara 74,8 milyar lirayı aşan finansman sağlandığını açıkladı. Bolat, söz konusu finansmanın 98.678 kullandırım kapsamında uygun geri ödeme koşullarıyla sunulduğunu belirtti. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %4 oranında zam geldi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayınlanan verilere göre İstanbul'da otomotiv sahibi olmak isteyen birisi aracını 4. basamaktan sigorta yaptırdığında 19.071 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.822 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 71 kuruş, euro 55 lira 16 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.675, çeyrek altın 10.891, tam altın 43.384, ata altın ise 44.393 liradan işlem görüyor. Spor. Trabzonspor 21 yaşındaki genç futbolcusu Salih Malkoçoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Cezire'ye transfer olduğunu açıkladı. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre Trabzonspor 3 milyon 750 bin euro garanti bedel ve 600 bin euro bonus olmak üzere toplam 4 milyon 350 bin euro kazanacak. Anlaşma kapsamında ayrıca Salih Malkoçoğlu'nun ileride başka bir kulübe transfer olması halinde net transfer bedelinin %15'i Trabzonspor'a ödenecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Uzmanına soracağız. Profesör Doktor Aziz Konukman. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili İsmet. Bunu ilk defa söylüyorum. Sputnik kanalına sevgili İsmet. İlk defa söylüyorum. Bak 4'tü tahmin 3.5. Buradan şuraya geliyorum. Ya öbür yılları merak etme artık ya. Abi ayıp ya. Toto oynar gibi ya. Bu ne ya? Bu ne ciddiyetsizlik ya?
4: Hocam oraya geleyim de programın üretim ayağı yok. İyi bir şey mi yalnız? Bu iyi bir şey mi?
5: Ha iyi ya şimdi.
4: Yani geldik duvara tosladık. Manzara evet. Bu. Bugüne kadar siz bizi mahvettiniz. Bundan sonra biz evet, sizi evet, mahvedeceğiz.
5: Hocam ya manşet atıyorum. 2028'de 3000 dolar fakirleşiyoruz. Kişi başına düşer. Yahu eğer Tayyip Bey bunu görse lan birileri var bizim işimizde lan bize üç kağıt mı atıyorlar ne yapıyorlar kardeşim demezse neyim?
6: Ağzında kıy bitti ya.
7: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Trafik biraz yavaşlayabilir ama güzel bir şarkının süresi hiç uzamaz. Sakin olun, güvenle ilerleyin. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Kocaeli'de bulunan ve Karadeniz kıyısına ulaşan Sarı Su ve Seyrek dereleri sakin su yapısı ve doğal yaşamıyla yaz sezonunda kano turlarına ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler sazlıklar ve orman dokusu arasında kürek çekerken bölgenin doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor. Sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar düzenlenen turlarda her yaştan katılımcılar kuş sesleri eşliğinde ilerliyor. Kano rotaları yalnızca spor ve doğa tutkunlarını değil, fotoğrafçılarla şehir yaşamından uzaklaşmak isteyenleri de çekiyor. Son yıllarda kano sporuna artan ilgi, Kandıra'nın deniz turizminin yanı sıra doğa ve macera turizmi potansiyelinde öne çıkmasına katkı sağlıyor. Bölgedeki işletmeler de hareketlilikten olumlu etkileniyor. Kandrov Spor Kulübü Başkanı Selçuk Cömert, Kandıra'da kano turları düzenleme fikrinin yıllardır bölgedeki kıyıları ve iç suları keşfederken oluştuğunu söyledi. Kano sporuna ilginin son yıllarda arttığını belirten Cömert, özellikle taşınabilir şişme kanoların yaygınlaşmasıyla insanların bireysel olarak da bu sporu yapmaya başladığını belirtti. Cömert, Kandıra'daki Seyrek ve Sarı Su gibi durgun suların bu ilginin artmasına katkı sağladığını söyledi ve şöyle devam etti. Kandıra'da kano yapabilecek çok sayıda rota bulunuyor. Bunların bir kısmı karadan ulaşılamayan bakir koylardan oluşuyor. Bu koylara güvenli şekilde ulaşabilen tek araç neredeyse kano. Kanolarımız sığ sularda rahatlıkla ilerleyebildiği için ziyaretçiler bu doğal alanları keşfedebiliyor. Ekip ve ekipman hazırlıklarının ardından bu yıl itibariyle Kandıra'da kano turları düzenlemeye başladıklarını anlatan Cömert, Nisan ayında başladığımız turlar kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1500 kişiyi ağırladık. Misafirlerimiz ağırlıklı olarak İstanbul, Sakarya, Eskişehir ve Ankara'dan geliyor. Katılımcılarımız kano yaparken ördek, kaz, susamuru ve su kaplumbağası gibi birçok canlıyı da doğal ortamında gözlemleyebiliyor ifadelerini kullandı. Tur öncesinde katılımcılara 20 dakikalık eğitim veriliyor. Eğitimin ardından başlayan kano turu yaklaşık 1 saat sürüyor. Kandrov Spor Kulübü Başkanı Selçuk Cömert, Kandıra'nın turizm sezonunun 2-3 ayla sınırlı kaldığını işaret ederek şöyle konuştu. Kano turları sayesinde bu süreyi 7-8 aya çıkarmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Nisan ve Mayıs aylarında denize girilmese de kano yapılabiliyor. Aynı şekilde Eylül, Ekim ve Kasım aylarında da hava koşulları el verdiği sürece turlar devam edebiliyor. Böylece Kandıra turizmine yaz sezonu dışında da hareketlilik kazandırmayı hedefliyoruz. Herkesin bu doğal güzellikleri görmesini istiyoruz. En büyük dileğimiz ise bölgenin temiz kalması ve doğanın korunması diye konuştu. Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Sarı Su ve Seyrek dereleri yaz aylarında kano tutkunlarının ilgi odağı oldu. Kandıra Spor Kulübü Başkanı Selçuk Cömert, kano turları sayesinde bölgede turizm sezonunun uzamasını beklediklerini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler başladı. Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim başlattığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilerin sağlığı ve güvenliği ile tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke genelinde denetimlere hız verildiği belirtildi. Kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerde okul ve beslenme çantası, kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcı gibi ürünlerin incelendiği aktarılan açıklamada ayrıca okul kıyafetlerinin yasaklı veya kısıtlanmış kimyasallar, kordon ve bağcık gibi unsurlar bakımından kontrol edildiği bildirildi. Açıklamada tehlikeli ve riskli görülen ürünlerin akredite laboratuvarlarında teste tabi tutulduğuna, etiketler ve tüketiciyi bilgilendirme amaçlı metinlerin kontrol edildiğine işaret edildi. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanarak toplatılacağının, ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacağının altı çizilen açıklamada, güvensiz ürünlere ilişkin bilgiler, güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinden tüketicilerimizin erişimine sunulacaktır ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, vatandaşların kırtasiye ürünlerinde imalatçı veya ithalatçının açık ad ve adresinin bulunmasına, marka ve model bilgilerinin belirtilmesine ve Türkçe uyarıların yer almasına dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler ülke genelinde artırıldı. Ticaret Bakanlığı, kalemden deftere, boya ve yapıştırıcıdan okul çantalarına kadar birçok ürünü güvenlik ve etiketleme kuralları açısından denetlerken güvensiz bulunan ürünlerin toplatılacağını bildirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Anayasa Mahkemesi Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır hükmünün anayasaya aykırı olmadığına hükmetti. Karşı oy kullanan üyeler ise düzenlemenin eşler arasında cinsiyete dayalı farklı muamele oluşturduğunu belirtti. AYM'nin konuya ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Karara göre İstanbul 14. Asli Hukuk Mahkemesi baktığı bir davada Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 23. maddesindeki evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır. Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır. Ancak dilerse babasının kütüğüne dönebilir fıkrasının anayasaya aykırı olduğuna ve iptali gerektiğini hükmederek AYM'ye başvurdu. Başvuruda kadının kendi adına bir nüfus kütüğüne sahip olmadığı, evlenmesiyle kaydının baba hanesinden erkek eşin hanesine taşındığı belirtildi. Bu durumun kadınla erkek ve eşler arasındaki eşitlik ilkelerine aykırı olduğu, kadın aleyhine cinsiyete dayalı ayrımcılık oluşturduğu ve nüfus kütüğünde kocanın esas alınmasının meşru bir amacının bulunmadığı ileri sürüldü. AYM inceleme sonucunda iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. Kararda nüfus kütüğünün idare bünyesinde tutulan teknik bir kayıt sistemi olduğu, kadının kaydının kocasının hanesine taşınmasının hukuki statüsüne veya somut bir menfaatine doğrudan ve belirleyici etkisinin bulunmadığı ifade edildi. Hükmün anayasanın hukuk devleti, eşitlik, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkıyla ailenin korunmasına ilişkin hükümlerine aykırı olmadığı ifade edildi. AYM'nin 5 üyesi ise düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu ve iptalinin gerektiğini hükmederek çoğunluk görüşüne katılmadı. Üyelerden 4'ünün karşı oy gerekçesinde nüfus kayıt sisteminin aile bağlarını göstermesinin mümkün olduğu ancak bu yapılırken kadının erkek eşin hanesine bağlı bir kayıt unsuruna dönüştürülmesinin hukuk devletinin insan onuru ve eşitliğe dayalı karakteriyle bağdaşmayacağı ifade edildi. Karşı oyda itiraz konusu kural evlilik birliği içinde aynı hukuki durumda bulunan kadın ve erkek arasında cinsiyete dayalı haklı bir neden içermeyen farklı muamele oluşturmakta, kadının hukuki kişiliğini bağımsız birey olarak değil erkek eşin hanesine bağlı biçimde konumlandırmakta, eşler arası eşitliğe dayalı anayasal aile anlayışını zedelemekte ve uluslararası insan hakları hukukunda benimsenen kadın erkek eşitliği standartlarıyla bağdaşmamaktadır değerlendirmesinde bulunuldu. Diğer karşı oy gerekçesinde ise düzenlemenin kadın aleyhine ve anayasanın kanun önünde eşitlik başlıklı 10. ve ailenin korunması ve çocuk hakları başlıklı 41. maddelerine aykırı olduğu ifade edildi ve iptali gerektiği kaydedildi. Anayasa Mahkemesi evlenen kadının nüfus kaydının kocasının hanesine taşınmasını öngören düzenlemenin anayasaya aykırı olmadığına hükmetti. 5 AYM üyesi düzenlemenin

0: kadın ve erkek arasında cinsiyete dayalı farklı muamele oluşturduğu gerekçesiyle karara karşı çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisi Neuroloji Open Access'e göre bazı araştırmacılar insanların 48 ila 68 yaş arasında benimseyebileceği daha sağlıklı yaşam tarzının demansı etkisini inceledi. Araştırma sonuçları hayat tarzının demansla ilişkisini ortaya koydu. Araştırmaya göre orta yaşta sigara içmeme, tansiyonun normal seviyelerde seyretmesi ve diyabet bulunmaması demansa karşı yaklaşık 13 ek yıl kazandırıyor. 12 binden fazla katılımcıyı analiz eden araştırmacılar, diyabet ve hipertansiyon hastalarının yanı sıra sigara tiryakilerinin demansız yaşam süresinin belirgin biçimde daha kısa olduğunu saptadı. Araştırma, orta yaşta bu 3 risk etkenine birden sahip katılımcıların demans riski hiç risk etkeni bulunmayanlara kıyasla neredeyse 3 kat daha yüksek. Tek risk etkeni bulunanlar demansız ortalama 26 yıl, 2 risk etkeni bulunanlar ortalama 21 yıl, 3 risk etkeni bulunanlarsa yalnızca 17 yıldan biraz fazla demansız yaşıyor. 3 risk faktörü bulunan kadınlar ortalama 18 yıl, erkeklerse ortalama 16 yıl demansız yaşıyor. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl dünya çapında 10 milyon yeni demans vakası teşhis ediliyor. Bu sayının 2050'ye kadar 150 milyonu aşması bekleniyor. Neuroloji Open Access'te yayınlanan araştırmaya göre 48 ila 68 yaş aralığında sigara kullanmamak, tansiyonu dengede tutmak ve diyabetten korunmak demansız yaşam süresini 13 yıla kadar uzatıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Stoker'le başkent Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Irak, 6 milyon silahın kayıtlı olduğu veri bankası kurdu. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine topçu saldırıları düzenledi, bazı evleri ateşe verdi. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Stoker, başkent Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. İkili ilişkileri değinen Erdoğan, Türkiye ve Avusturya arasındaki ticaret hacminde bu yıl hedefledikleri rakamı paylaştı.
2: Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki çerçeve yasa teklifi görüşmelerinde konuştu. Özel, kendisinin ve partinin yöneticilerinin yasaya evet diyeceğini, vekillerin ise serbest olacağını söyledi.
3: Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz. Bununla birlikte bunu bütün vatandaşlarımıza ilan ederim ki yeni partimizi millet kurmuştur. Partimizin adını millet koymuştur. Partiyi büyüten de güçlendiren de milletimizdir. Bu sebeple milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır. Bugünkü tutumumuz, bugün evet diyorsak gencecik çocuklarımızın kanı bir daha toprağa düşmesin diyedir. Bir anne daha evladının tabutuna sarılmasın diyedir. Türkiye bir daha terörün karanlığına dönmesin diyedir. Bu oylamadan önce kulağımda çınlayan söz, şehit aileleri derneklerine 21 Kasım 2024 tarihinde 3 büyük derneğe devletin de protokolünde yer alan yaptığımız ziyarette şehit babasının vatan sağ olsun, ben yandım başkası yanmasın ama kimse de bizi kandırmasın sözünün üzerinedir.
1: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çerçeve yasa teklifine ilişkin konuştu. Güler, yasaya destek vermediği halde düzenlemeyi eleştirenlere tepki gösterdi.
4: Diğer taraftan da bir şey var. İlla o insanları onların dediği gibi memnun etmemiz gerekiyor. Ya kardeşim bir şey sun ya, bir şey sun. 50 yıllık bir meseleye ben bütün samimiyetimle, bütün gayretimle, çabamla bir şey yapmaya çalışıyorum. Eksiğim olabilir, yanlışım da olabilir. Sen ne diyorsun ya, bir görelim. Açın şu elinizdeki şu tecrübeyi, bilgiyi, yılların birikimini. Bir görelim kardeşim. Rapor ortada. 6. başlık ortada. Buna imza attık. Ne diyorsun? Müstakil ve geçici kanun için ne diyorsun? Bu kurul için ne diyorsun? Yok. Anca eleştirdim. Vermetti. O öyle olmuş mu böyle olmuş. Arkadaşlar bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında gerçek manada bir Türkiye modelidir. Bak açık söylüyorum.
1: Irak 6 milyon silahın kayıtlı olduğu veri bankası kurdu. Irak İçişleri Bakanlığı ülkede silahların devlet denetimine alınması planı kapsamında 6 milyon silahın kayıt altına alındığı bir veri bankası oluşturulduğunu ve Haçlı Şabi güçleriyle bağlantılı olduğunu iddia eden 71 sahte merkezin kapatıldığını açıkladı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip ülkede başkent Bogota dahil Cali, Manizales ve Pereira gibi birçok kentte hissedildi. Başkent Bogota'da yüzlerce kişi evlerini tahliye ederek sokaklara çıktı. Umman açıklarında karaya oturan gemiden sızan petrol 390 kilometre karelik alana yayıldı. Umman'ın Zufar vilayetindeki Halleniyat adaları açıklarında karaya oturan Kerol'ün Bezengi adlı gemiden kaynaklanan petrol sızıntısının yaklaşık 390 kilometre karelik deniz alanına yayıldığı bildirildi. Umman makamları petrol sızıntısının hareketini ve çevresel etkilerini takip etmek amacıyla çalışmaların 24 saat sürdüğünü kaydetti. Orta Doğu'ya gidiyoruz. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine topçu saldırıları düzenledi. Bazı evleri ateşe verdi. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkesi ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi. Bazı evleri ateşe verdi. Öte yandan İsrail ordusu Nebatiye vilayetinde yer alan Kefer Tebnit ile Ernun beldeleri arasındaki bölgede büyük bir patlatma gerçekleştirdi.
5: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 32,21 puan artarak 13.811 puandan günü kapadı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 71 kuruş, euro 55 lira 11 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.686, çeyrek altın 10.910, tam altın 43.450, ata altını ise 44.470 liradan işlem görüyor.
5: Yol durumu.
1: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. İstanbul genelinde %60'lık bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %62, Anadolu yakasında %56'lık bir yoğunluk var. İş çıkış saatlerinde özellikle Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu'da uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda. Seyrantepe'den Maslak yönüne doğru da trafik yoğunluğu gitgide artış göstermekte. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yerse TEM Ataşehir'den Dudullu yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası meydana gelmiş durumda. Bu şerit trafiği kapatıldı. Ekipler TEM Ataşehir'den Dudullu yönüne doğru trafiği açma çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
6: Bu arada şunu da söyleyeyim, dünyanın hangi tarihinde olursa olsun tabii ki tek bir masumun da burnu kanamışsa, canı yanmışsa hepimiz üzülürüz. Ama tarihi o döneme göre değerlendirmek de tarih biliminin temel. Yani ilkokul çocuğunun bile söyleyeceği bir temel gerçekliği vardır. Şimdi o noktada tarihi olayları tabii ki o dönemin şartlarına göre de değerlendiriyoruz. Değerlendirmemiz de gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı gibi bir savaştan çıkılmış. Dünya büyük değişimler yaşamış. Büyük bölünmeler, parçalanmalar yaşamış. Milyonlarca insan hayatını kaybetmiş. Savaşlarda, cephelerde insanlar, ülkeler, ordular mücadeleler vermiş. Ve bu mücadeleden Türkiye Cumhuriyeti çıkmış. Ciddi mücadeleler. Bitti dedikleri anda küllerinden doğmuş Kuvayi Milliye'yi örgütlemiş. Bu örgütlenme Anadolu'yu vatan yapmış. Daha sonra işte Hatay'ımızı da katarak Türkiye Cumhuriyeti'nin altyapısını oluşturmuş. Yani temelini oluşturmuş daha doğrusu. Şimdi bu mücadeleyi veren insanların o dönem bazı reaksiyonlarını da o çerçevede analiz etmek lazım.
5: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
6: Ağustos 1920'ye gidersek Sevr Antlaşması'yla karşılaşırız. 10 Ağustos tabii 1907'ye ben yetişemedim. Yapacak bir şey yok. 1907'ye kaçıramadık. Bugünlük Özgür'ün kabahati yok. O zaten yastı biliyorsunuz. Galatasaray türbün lideri şu an gözaltında, umurumda değil zaten diyor da ondan sonra 1907'yi ben kaçırdım. 10 Ağustos 1909 diyelim şimdi, 1909. Gündemimiz yoğun tabii, futbol gündemiyle başlamayacağım ama belki arada zaman bulursak 2-3 cümle şeyler söylemek isterim. Futbol gündemiyle başlamayacağız. Önemli gelişmeler var. Sonuçta terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir dönemin bir anlamda arifesindeyiz. Meclis Genel Kurulu'nda artık ilgili taslak diyelim. Taslakta neler vardı onları konuştuk. Ondan sonra biraz Meclis Genel Kurulu'na döneceğiz. Birazdan bir meslektaşımızla bir anlamda 3 günlük bir mesaiye girdi meclis biliyorsunuz. Ondan sonra tatile girmesi öngörülüyor. 11-12 Ağustos'ta da çalışacak meclis. Bir hemen değerli bir dinleyicimiz hemen şey yaptı da yazdı da vallahi tam da onu söyleyecektim. Bir değerli dinleyicimiz şunu söylemiş, bu Mekke Anlaşması, Mekke Sözleşmesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz, bizim açımızdan sakıncalar neler veya görebildiğiniz faydaları neler, görüşlerinizi açıklarsanız sevinirim demiş. Eyvallah, bu terörsüz Türkiye ile ilgili görüştükten sonra da zaten oraya döneceğiz. Mekke Anlaşması, Mekke'de imzalanan yani atılan imzalar ne anlama geliyor? Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, o metinde neler var? Türkiye'ye getirisi mi olacak, götürüşü mü olacak? Bu noktada bir beyin fırtınası yapacağız. Önemli, stratejik bir anlaşma, stratejik imzalar. Eleştiren de var, destekleyen de var. Ben kendi düşüncelerimi de anlatacağım. Bilgilerim çerçevesinde, naçizane bilgilerimiz çerçevesinde. Ben bundan Mart ayında galiba, sosyal medyamı sürekli takip eden dostlar hatırlayabilirler. Türkiye, Pakistan ve İsrail, Hindistan savaşı başladı diye 3 günlük bir, yani 3 ayrı bölüm diyeyim, 3 gün arka arkaya mı yazmıştım tam hatırlamıyorum. Mart ayının başında öyle bir dizi yazmıştım. 3 bölümlük. O dizinin ikinci bölümünde Suudi Arabistan'ın da Pakistan'la Eylül 2025'te yaptığı anlaşmayı hatırlatarak, Türkiye'nin de bu anlaşmada bu uzlaşı, bu ne diyelim, mutabakatın içine girebileceği noktasında o dönemki bilgileri paylaşmıştım. Bazı verilerle ve Suudi Arabistan'la Türkiye arasında yapılan görüşmeleri de anlatmıştım. Bugün yine hem onları hatırlayacağız hem yeni bilgileri ekleyeceğiz. Dönem dönem hatırlamakta fayda var. Çünkü bazen parçaları şey yapıyoruz. Ya evet ya, şimdi bir değerli dinleyicimiz de yine geçen hafta 1926 Ankara Anlaşması'nı anlatacağını söylemiştiniz. Bu hafta içinde hatırlatmak istedim. Hakkınızı helal edin. Hakikaten şöyle bir şey yapalım. Aydın Bey yazmış. Onu notumu, hatta not defterime yazacağım. Söz. O Ankara Anlaşması'nda konuşalım. Yani Irak'ın toprak bütünlüğü, her zaman baş görüşüne özetini söylüyorum. Ama Irak'ın toprak bütünlüğü ortadan kalkarsa Türkiye'nin hakları, biraz o geçen hafta konuştuğumuz Kerkük petrolleri meselesi falan da, işte Raif Karadağ'ın tavsiye edeceğim kitaplardan biri, Türkiye'nin Musul ve Kerkük hattındaki hakları, enerji hakları, artı şunu hatırlamak lazım, o 1926 Ankara Anlaşması'nın öncesinde yaşananları hatırlamak lazım. Milletler Cemiyeti, o zamanlar Milletler Cemiyeti, İngilizlerle büyük bir mücadele yürütüyoruz. Türkiye diyor ki, biz Kuvayi Milliye'miz, işte bugün 1920'de, 10 Ağustos 1920'de imzalanan o Sevr Paçavrası'nı yırtıp attık, paramparça ettik. Sonra aslında günümüzü okumak açısından da, yani paradigmaların değişimi, mücadelelerin değişimi, yeni güç dinamikleri, yeni dönemi okumak falan, ama tarihi de bilmek, hani az önce Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan meselesinde de bazı şeyleri hatırlamak gerekiyor dediniz ya, işte değerli dinleyicimizin hatırlattığı gibi 1926 Ankara Anlaşması'nı da bilmek gerekiyor, öncesini de bilmek gerekiyor. İşte dediğim gibi Kuvayi Milliye'miz başarmış, Sevr denen paçavrayı yırtıp atmış, Cumhuriyetimiz kurulmuş ondan sonra ve son Türk Devleti, inşallah ilelebet yaşayacak olan Türk Devleti, oradaki haklarını mücadelesine başlamış. İşte Musul ve Kerkük hattında demiş ki, orada Türkmenler var, orada Kürtler var, orada Araplar var, ama orası benim zaten demiş. Yani Türkmeni ile ki ben Türkmen kelimesi, evet Türkmen var, ama ben daha çok Irak Türkü demeyi daha çok seviyorum, onu da söyleyeyim, daha doğru olduğunu düşünüyorum. Irak Türkleri, orada işte Türkmenler var demiş, Türkiye Kürtler var demiş, ama hepsi benim insanım demiş ve oralar benim demiş. Yani orada hakkını masaya koymuş ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yarbay, gerçek ismini unuttum, bazen gidiyor kafamızdan, Özdemir Bey, kod adı Özdemir, Özdemir Bey üzerinden planladığı bir harekat da var. Özdemir Bey harekatı, Musul Kerkük hattında özel kuvvet harekatı o dönemin şartlarıyla. Ve bu noktada tam o dönem bu mücadele sürerken İngilizlerle, İngilizler de Irak'a çökmeye çalışıyor, Musul Kerkük petrollerine çökmeye çalışıyor falan filan, tam o sıralarda işte Şeyh Said isyanı patlıyor. Ve İngilizler Milletler Cemiyeti'nde diyor ki, bakın diyor, bırakın diyor Türkiye'deki Kürtleri, Türkmenleri, Musul'daki Kürtler de karşı. Yani O yüzden Musul Türkiye'ye verilmemeli. Deyim yerine ise o dönem zaten şartlar da ortada. Türkiye'nin gücü ortada falan. Musul Kerkük hattı gidiyor. İşte bütün hepsini bir paket olarak ele almak lazım. O dönem bütün detaylarıyla konuşmak lazım. Ankara Anlaşması'na öyle geliyor. Tarihi bilmek lazım. Gerçekten de değerli dinleyicimiz de hatırlatmış. Hakkını helal etsin. Sözümü veriyorum. Notumu da aldım. Belki Cuma günü özel olarak bunu işleyebiliriz. Ankara Anlaşması'nın. Onun notunu aldım. Ondan sonra bunları konuşacağız. Ek olarak da şunu söyleyeyim. İsrail, biliyorsunuz Charlie Kirk vardı. İsrail'in öldürdüğü söyleniyor. Amerika'da MAGA hareketinin önde gelen isimlerinden biri. Onun da Turning Point USA isimli bir örgütlenmesi vardı. O örgütlenmede kontrol Siyonistlerin doğrudan kontrolündeki adamlara geçti diye bazı veriler var. Onları konuşacağız zamanımız olursa. Ama dediğim gibi hemen Ankara'ya dönelim. Çünkü Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir tasarı şu an Gazi Meclisimizin genel kuruluna gelmiş durumda. Ve Ankara'daki gelişmeleri, hem kulisleri, neler oluyor, neler bitiyor, Ankara'yı çok iyi bilen, kulisleri çok iyi bilen, araştıran bir meslektaşımla konuşacağım. Değerli Aykut Diş, Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü. Aykut, hoş geldin yayınımıza.
7: Hoş bulduk Ceyhun Bozkurt, iyi yayınlar.
6: Teşekkür ederim. Aykut, Ankara'da ne oluyor şimdi? Genel kurula geldi taslak. Tasarı ve zaten komisyondaki tartışmalardan, öncesindeki açıklamalardan destek verecekler de belli, karşı çıkacaklar da belli. Ama son olarak şeyi sorayım, yani bir değişiklik var mı? Son durum nedir bu konuda? Yani AK Parti, MHP, DEM Parti, Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi destek vereceğini söylüyor. Bazı birer ikişer vekil farklı açıklama yapsa da İYİ Parti karşı çıkacağını söylüyor. Yeni Parti, Yeniden Refah karşı çıkacağını söylemişti. Diğer partilerin durumları da belli. Son durum nedir? Onu bir sana sormak isterim.
7: Şimdi yaklaşık bir saat kadar önce Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin maddelerinin görüşülmesine geçildi. Tabii o maddelerinin görüşülmesine geçilmesinden önce siyasi partilerin genel başkan düzeyinde temsilcileri, grup başkanı, grup başkan vekili düzeyinde temsilcileri söz alarak hem meseleye bakışlarını hem de maddelerin toplamına ilişkin tutumlarını açıklamış oldular. Senin de ifade ettiğin üzere Ceyhun Bozkurt, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti'nin tam destekle sunduğu teklife Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu Yeni Yol Grubu, Demokratik Sol Parti ve Hüdapar milletvekillerinin şerhleri olsa da evet oyu vereceği öngörülüyor. İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti ile DEM Parti listelerinden meclise giren Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi ise reddedeceklerini açıkladılar. Tabii dünden beri Yeni Parti'nin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu öncülüğünde kurulan Yeni Parti'nin tavrının ne olacağı tartışılıyordu. Orada da Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti lideri olarak kendisinin ve yöneticilerinin teklife evet diyeceklerini, ancak milletvekillerinin kendi yerellerinin koşullarına göre karar vereceklerini ifade etti.
6: Kendi yerellerinin koşullarına göre ne demek? Ben kıymetli buluyorum bu arada Sayın Özgür Özel'i, dönem dönem eleştiriyoruz ama sonuçta destek kıymetli. Ama yani kendi yerellerinin daha açman açısından söylüyorum. Durumuna göre kendileri karar verecek ne demek?
7: Yani şöyle, herkes seçim bölgesindeki vatandaşların bu meseleye bakışına göre karar versin anlamına geldiği öne sürülüyor. Tabii bunu ne kadar yapabilir, ne kadar yapamaz tartışma konusu. Çünkü bunu yapabilmek için bilimsel bir veriye ihtiyaç bir kere duyulacaktır. Yani Çanakkale milletvekili, Çanakkale halkının konuya bakışına göre evet ya da hayır oyu verecek. Ama hani Çanakkale halkının ne kadarı destekliyor, ne kadarı karşı çıkıyor ya da karşı çıkanların karşı çıkma dozajı nedir, arada kalanların arada kalmışlık ölçüsü nedir, bunların hepsi tabii göreceli şeyler. Ama Yeni Parti'nin bu tutumu, senin sorunun da aslında dinleyicilerimize ortaya koyduğu üzere ciddi bir tartışma yarattı. Hani Özgür Özel, ben ve yöneticilerim evet vereceğiz ama milletvekillerimizin kendi takdirine bırakıyoruz dedi. O da yeni partiye yönelik en başından itibaren özellikle CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği süreci bir pazarlık unsuru olarak gördükleri eleştirilerini bir nevi haklı çıkardı. Yani dün yeni partinin grup başkan vekili Gökhan Günaydın da seçmenimiz bize aptal mısınız siz? Nasıl her gün biriniz hapse tıkılırken, tehdide maruz kalırken bunların peşinden gidiyorsunuz diye soruyor demişti Gökhan Günaydın. Aptal mısınız kısmını da hatta birkaç defa tekrarlamıştı. Yeni partinin böyle bir ikilemde kaldığı görülüyor. Tabii yeni parti yeni parti olmadan önce CHP olarak bu sürecin masasında otururken de tutumu hep tartışmalıydı. Samimi olup olmadığı sorgulanıyordu. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi sürece daha çok eleştirel yönden yaklaşıyorlardı. Ve kendileriyle ilgili meselelerle yakın ilgilenip diğer meseleleri daha üstün körü geçiyorlardı. Bu mutlak mutlak kararının verilmesiyle özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Özel ve İmamoğlu ekibini süreci kendi kişisel ikballeri için bir pazarlık unsuru olarak kullanmakla itham etti. Özel'in bu ben ve yöneticilerim evet diyeceğiz ama milletvekillerimizin kendi takdirine bırakıyoruz tavrı da biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nu haklı çıkarmış gibi oldu Ankara kulislerinde. Tabii şu ana
6: CHP'de de fire var galiba bir tane.
7: Bir fire var evet ama CHP'de bir fire var ama biz şunu biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP olarak kurumsal bir şekilde bu kararı destekliyoruz diye dün bir
6: yani şöyle bir şey biz milletvekillerimizi serbest bırakıyoruz demedi Sayın Kılıçdaroğlu.
7: Hayır, evet öyle bir milletvekillerimizi serbest bırakıyoruz vesaire gibi bir açıklama olmadı. Yalnızca bir milletvekili İlhan Kesici o da çok deneyimli isimlerden bir tanesi. Evet. Kendisinin hayır oyu vereceğini ifade etti ama onun dışında CHP'de şu ana kadar fire görünmüyor. Tabii yeni partide hayır diyeceğini açıklayan şu ana kadar 25 isim var. Bir de açıklamayan isimler var. Bunlar tespit edilebilir mi, edilemez mi onu bilmiyorum. Tahmini olarak tabii
6: toplam 91 milletvekili vardı değil mi yeni partide?
7: Evet. 91 milletvekilinden 25'i teklife hayır dediğini açıkladı. Bunların içinde mesela yeni partinin yönetim kademelerinde bulunan Seyit Torun, Mahmut Tanal, Fethi Acıkel gibi isimler de var. Bunlar yeni parti açısından önemli isimler. Şöyle bir baktığımda mesela Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, bu da yeni parti açısından önemli bir isim.
6: Uğur Bayrak Tutan da mesela Deniz Yavuz Yılmaz.
7: Evet Uğur Bayrak Tutan, Deniz Yavuz Yılmaz, Süreyya Öneş Derici,
6: evet, işte, Sibel Su İçmez Trabzon'da.
7: Sibel Su İçmez, Murat Çan, Servet Mullaoğlu, Salih Uzun Demokrat Parti'den gelen. Evet. Murat Bakan mesela, Murat Bakan yeni parti açısından çok önemli bir isim. Yeni partinin yani Gölge İçişleri Bakanı pozisyonunda bir isim. Şu ana kadar 25 milletvekili yeni partide hayır diyeceğini açıkladı. Ama hani bizim milletvekilleriyle sohbetten, yeni parti yöneticileriyle muhabbetten anladığımız yeni partide ağırlık bu teklife hayır diyecek yönünde.
6: Yani bu sayından daha fazlası aslında. 91.
7: Evet, yani %50'den fazlasının hayır demesi.
6: Yani 45'ten fazla oy çıkacak hayra.
7: Evet. Yani şöyle, hepsi hayır şeklinde olmayabilir ama hani oylamaya katılmayarak taraf gösterme şeklinde de bunu da biz hayır kabul edersek, yani evet vermeyenlerin tümünü hayır kabul edersek bunun yeni partide yarıdan fazla olacağı öngörülüyor. Tabii yeni partinin bu tutumu sürecin bundan sonrası açısından da çok tartışılacaktır. Kendi konumlarına yönelik de baskı unsurları oluşturacaktır diye düşünüyorum.
6: Anladım. Peki İyi Parti
7: düzelteyim, seçmen nezdinde.
6: Yani İyi Parti'nin tutumu zaten net. İyi Parti açıklamasında yaptı. Hayır diyeceğini zaten komisyona da üye vermemişti. Nasıl yorumlanıyor İyi Parti'nin bu tutumu, nasıl yorumlanıyor? Yani gerçekten samimi olarak bir şey mi yapıyorlar, tepki mi gösteriyorlar? Çünkü geçmişte şunu biliyoruz. Yani HDP döneminde, HDP var olduğu dönemde işbirliği yapılması noktasında perde arkasında çok ciddi bir işbirliği yapılıyordu HDP ile. Ve o dönem Kandil'in talepleri vardı. Kandil açık açık işte Türkiye'de anayasa değişikliğini, özerkliği falan filan siyaseti, muhalif siyasetin gündemine sokmaya çalışıyordu. Ben biraz geçmiş arşiv araştırması yaptım. Bayağı sert açıklamalar yapıyordu ve İYİ Parti o dönem onlarla iletişim halindeydi, ittifak halindeydi. Neden şimdi İYİ Parti böyle bir tavır koyuyor? Yani DEM Parti'den bugün ilk dört maddeyle bir sorunumuz yok bizim deme noktasına geldiği halde neden İYİ Parti bu tavrı koyuyor? Neler konuşuluyor? Ne deniyor mesela? Analizler neler?
7: Ya şimdi İYİ Partili yetkililerle bu konuda konuştuğumuz zaman onların bize söylediği ilk cümle şu oluyor. İYİ Partililer bu süreci 2013'teki açılım ile bir tutuyorlar. Yani bu süreci bir bütünleşme süreci değil, bölünme süreci, birleşme süreci değil, zihinlerde ayrılma süreci olarak değerlendiriyorlar. İYİ Parti meseleyi bir kere en başta o 2013 yılında FETÖ'nün devletin merkezinde olduğu ve çok acı tecrübeleri bulunan açılım süreciyle ele alıyor ve oradaki hedeflerin burada da geçerli olduğunu varsayıyor. İşin bu kısmı benim kendi yorumum. Ben mesela bugün saat 11'den beri bu yayına bağlanana kadar hem liderlerin hem grup başkan vekillerinin hem de çıkan temsilcilerin konuşmalarını eksiksiz dinliyorum. İYİ Parti'den çıkanları da, DEM'den çıkanları da, hükümet adına çıkanları da, CHP Yeni Parti adına çıkanları da dinledim. Açıkçası İYİ Parti'nin kendi çizdiği siyaset ve yükselme formülü açısından dersine yeterince çalışmadığını gördüm. Çünkü İYİ Parti kendisini bu sürecin karşısında konumlandırarak güçlendirmeyi hedefliyordu.
6: Ya milliyetçi oyları ben kendim çevremde konsolide edeyim mantığıyla mı hareket ediyor?
7: Evet. Yani milliyetçi oyları demeyelim de hani sürece kaygıyla yaklaşan milliyetçi oyları diyelim. Çünkü orada milliyetçi oylar dediğimiz zaman bunun içinde AK Parti'nin de MHP'nin de çok ciddi bir oyu var ve onlar da destek tarafındalar. Yani sürece endişeyle bakan, kaygıyla bakan, aklında soru işareti bulunan kesimleri kendi alanında konsolide ederek oradan bir güç toplama yönelimi İYİ Parti'de mevcuttu. Ama ben hem bugünkü konuşmaları hem süreç boyunca sergiledikleri performansı değerlendirdiğimde İYİ Parti'nin dersine yeterince çalışmadığını düşünüyorum. Neden derseniz, yani bugün başta İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu olmak üzere çok sayıda İYİ Partilinin yaptığı konuşma, ortaya koyduğu eleştiriler hamaset düzeyini geçemedi. Ve o konuşmalardan ben anladım ki İYİ Parti bu süreci sıkı, titiz takip etmemiş. Yani ne Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu okumuş, ne süreç boyunca gerçekleşen adımları anlamış, ne de eleştirilerine verilen yanıtların üzerinden yeni argümanlar üretmiş. O nedenle İYİ Parti biraz hamaset düzleminde şu an mecliste eleştirilerini dile getiriyor. Mesela destek verip aynı zamanda eleştiri yapan bazı milletvekilleri de var. Örneğin işte Deva Partisi'nden Mehmet Emin Ekmen. O sürecin başından beri destek veriyor. Ama baktım bugün bir takım eleştiriler de getiriyor. Ya da mesela Gelecek Partisi ben Selçuk Özdağ. Mesela o da destek veriyor ama işte yapısal olarak bir takım eleştiriler gündeme getiriyor. Atıyorum yargı yetkisinin oluşturulacak kurullara transfer edilmesi falan filan gibi. Ama İYİ Parti'de bu düzeyde bir eleştiri de yok. O nedenle hamaset...
6: Ben şunu göremedim mesela. Peki yani tip TKP gibi işte daha doğrusu EMEP galiba. TKP şeyde yok değil mi? Mecliste yoktu. EMEP var. Bunlar DEM Parti ile ittifak yapan yıllarca işte bu mesele işte dağdan inmelerin önü açılsın falan filan şeklinde söylem geliştiren partiler. Neden onlar karşı çıkıyor mesela?
7: Ya TİP ve EMEP komisyonda da rapora hayır oyu vermişlerdi. Evet. TİP adına Ahmet Şık, EMEP adına İskender Bayhan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer almışlardı. Orada da onlarla sohbet ettiğimizde onlar da bu süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir dönem daha seçtirmenin arayışı olarak görüyorlar. Onlar da böyle kodladıkları için sürece karşı çıkıyorlar ve ikinci argümanları da Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu denli yeni partiye diyelim bu denli yargı soruşturma ve kovuşturmaları varken bu sürecin samimi olmadığını ifade ediyorlar. Onlar da bugün hani gruba katılıp genel kurula katılıp katılmayacaklarını bilmiyorum ama süreci desteklemediklerini, hayır oyu vereceklerini ifade ettiler. Muhtemelen katılmayarak oy vermeyeceklerdir. Onlar da bu iki gerekçeyle karşı çıkıyorlar. Tabii onların sürece karşı çıkması DEM Parti açısından bir soğuk duş etkisi yarattı. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü hem TİP hem de EMEP DEM Parti'nin sırtında meclise geldiler. Pek çok yerde DEM Partililerin oylarıyla orada temsil edilme hakkına eriştiler. Tabii bu da DEM Parti'yi kızdıran bir gelişme olmuş oldu.
6: Yani peki bu durum gelecekte siyasi projeksiyonları da yeniden hani çok kullanılan bir ifade var ya ittifaklar şeyinde kartların yeniden karılmasına mı neden olacak mesela?
7: Ya tabii ben hani önümüzdeki dönemde DEM Parti'nin çok büyük değişimler yaşayacağını zaten düşünüyorum. Buna dair de...
6: Söylüyorlar mı? Kulislerde konuşuluyor mu bu mesela?
7: Tabii tabii yani DEM Parti'nin isminden cismine, DEM Parti'yi vitrinde temsil eden kadrolardan örgütlenme biçimine kadar DEM Parti'nin ciddi bir değişim dönüşüm yaşayacağı söyleniyor. Yani bir kere en başta ismi değişecek. Yani halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi ismi kullanılmayacak. Bu süreç biraz

0: bu yapıcı, hani niyet nedir? Yapıcı mı, iyi niyetli mi, yoksa hani daha sert mi? Burada takoz olma düzeyinde bu sürece karşı çıkmasının DEM Parti'ye önemli dersler çıkarttırdığını söyleyebilirim.
1: Şey de biraz şok etmişti, hatırlıyorum. Tipten Erkan Baş'ın ana dili Kürtçe olan bir cumhurbaşkanı adayına destek vermeyiz şeklinde açıklaması. Yani bir politik olarak şu isme karşı çıkarız, bu ismi destekleriz demedi. Doğrudan ana dili Kürtçe olan, yani Kürt kökenli bir vatandaşımızın aday olması durumunda ki biz mesela eleştirdiğimiz dönemde bile, ben kendi kişisel adıma söyleyeyim, ne mezhep ne etnik köken, onları eleştirmem. Ben politik duruşa bakarım, ilkelere bakarım. İlkesi nedir, politikası nedir, ona göre eleştiri yaparım. Ama tipin bu açıklaması da DEM Parti'yi bayağı bir şaşırtmıştı, kızdırmıştı.
0: Ya işte hem bu açıklama hem bu süreçteki tavır aslında iplerin atılmasına sebep oldu diyebiliriz. Yani artık DEM Parti ile TİP, EMEP gibi yapılar arasında ipler atıldı. Onlar tabii HDK diye bir ayrı bir STK evet, düzeyinde oluşum var. Orada da birlikteliklerini kağıt üzerinde sürdürüyorlardı ama orada da o birlikteliklerin artık sürmeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü hem sizin hatırlattığınız o Kürtçe ana dilinde aday desteklemeyiz çıkışı, hı hı, o bir kere hani çok irrasyonel bir çıkış, hı hı, yakışıksız bir çıkış. Neden yakışıksız bir çıkış? Hı hı. Çünkü hani siyaset meselesine etnik kimlik gözlüğünden bakan, aynen öyle, bir çıkış.
1: Ki Sayın Kılıçdaroğlu konusunda da mezhepçi çıkışları hep tepki gösterdik biz. Politik, evet, olarak eleştireceksek eleştiriyorduk.
0: Evet evet. O zaman da İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Alevi kimliği üzerinden.
1: Evet. Alevi Cumhurbaşkanı adayı olmasın. Evet, seçilemez diye. Evet.
0: Evet. Yani bu süreç o yapılar arasında iplerin atılmasına neden oldu diyebiliriz. Artık, hı-hı, bence dönüşü olmayacaktır orada çok, ilişkilerin.
1: Çok teşekkür ederim Aykut. Var mı son olarak ekleyeceğin, şu not önemli diyebileceğin bir şey var mı?
0: Yani genel kurul gece yarısı boyunca çalışmalarını sürdürecek.
1: 3 gün boyunca da sürecek diyor. 11-12'sinde de bir sürme durumu var dediler.
0: Ya o başka kanunlarla ilgilidir. Hmm. Yani bu kanun teklifiyle ilgili çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmesi bekleniyor. Yarın, hı-hı, da sarkabilir. Sarkarsa da şaşırtıcı olmaz ama en hızlı şekilde genel kuruldan bu terörsüz Türkiye kanununun, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirmesine dair kanunun çıkmasını bekliyoruz.
1: Yani destekleyenlerin, evet diyeceklerin oyu yeterli oluyor değil mi?
0: Tabii oluyor. Onu zaten Fethi Yıldız da 430'un üzerinde bir, hı hı, oyla yasalaşmasını bekliyoruz diye ifade etmişti. Hı hı. Biz de 3 aşağı 5 yukarı o seviyelerde 400-450 arasında bir kabulle, hı hı, yasalaşmasını bekliyoruz. Tabii hani bu rakam değişir. Hani o genel kurula katılan vekil sayısını oradaki yoklamaya göre değişir. Ama eğer partilerin ilan ettiği tavırlara göre 592 mevcutlu TBMM'nin tam sayı halinde toplanması durumunda çok daha yüksek bir kabulle, belki 500'ün üzerinde bir kabulle, hı hı, bu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yasalaşabilir. Yani tam sayı eğer TBMM oylamaya katılırsa çok rekor bir oyla bu teklif yasalaşabilir. Ama muhakkak fireler, gelmeyenler olacaktır. O nedenle 400-450 arasında bir kabulle yasalaşması şu an için öngörülüyor. Hı hı. Artı 50 olur, eksi 50 olur, çok önemli değil. Ezici çoğunlukla yasalaşacağını öngörüyoruz.
1: Anladım. Çok teşekkür ederim Aykut. Aktardığın bilgiler için.
0: Estağfurullah. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olasın. Size kolay gelsin. Haberlerinizden takip edeceğiz artık gelişmeleri Ankara'dan. Gönderdiğiniz haberlerden. Eyvallah. Şimdi bir araya gideceğiz de bir dinleyicimiz demiş ki evet diyenler mi yoksa hayır diyenler mi vatansever, görüşleriniz önemli. Şöyle söyleyeyim, ben hayır deyip de ya ben buna şu gerekçelerle, örgüte güvenmediğim için, duygusal nedenlerle falan kimseyi böyle bir vatanseverlik tasnifi yapmam. Yapmamaya gayret ederim. Mutlaka gerçekten onu detaylı olarak şöyle konuşalım. Mekke Sözleşmesi'ni, anlaşmasını konuşacağız ya, ondan sonra ben bu soruya düşüncelerimi söyleyeyim. Karşı çıkanları, benim de kafamda bir tasnifim var. Hatta bir yazı da yazdım. O tasnif çerçevesinde ele alayım. Ama şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar birlikteyiz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet değerli dostlar, şimdi aradan sonra beraberiz. Mekke Sözleşmesi, Mekke Anlaşması Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalandı. Üç ülkenin lideri tarafından imzalandı. Stratejik olduğu noktasında şüphe yok. Yani bunu dünya basından yansımalarında da görüyoruz. Mevcut analizler çerçevesinde de görüyoruz. Mevcut bilgilerle de görebiliyoruz. Bunu da yine bu konuya çok ciddi çalışan değerli bir uzmanla konuşacağız bu konuyu. Siyaset bilimci, yazar Adem Kılıç'la. Adem Kılıç, hoş geldin yayınımıza.
2: Teşekkürler Cahin Bey. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi Mekke Anlaşması, Mekke Sözleşmesi. Yani hatta Medine, yeni bir Medine Sözleşmesi mi diyenler bile var yani. Hangi şartlarda? Çünkü Orta Doğu'daki güvenlik mimarisi, dünyadaki aslında güvenlik mimarisinin sarsıldığını, yeni bir mimari oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Mücadelelerle oluşuyor. Ama şimdi tam da böyle bir dönemde Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan çok kritik bir sözleşmeye imza attılar. Neden bu sözleşmeye, bu anlaşmaya ihtiyaç duyuldu? Oradan başlayalım.
2: Şimdi neden anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunun bir cümleyle özetlemek gayet zor Sayın Bey. Şöyle söylemek gerekiyor. Değişen, sizin de cümlenin başında söylediğiniz gibi değişen, dünyadaki değişen yapı, değişen dengeler, özellikle İran Savaşı ile birlikte bu bölgede başlayan değişim birçok ülkeye yeni bir sayfa açmakla ilgili aslında bir zorunluluk getirdi diyeyim. Çünkü bölge ülkeleri Amerika'da devletlerine güvenemeyeceklerini, savunma sanayinde kendi güvenliklerini koruması anlamında güvenemeyeceklerini burada anladılar. Nasıl anladılar? Şimdi buradaki ülkeler yaklaşık işte 28 Şubat'ta başlayıp 150. 160. güne doğru ilerleyen ve hala çözüm bulamamış savaş sırasında birkaç defa yoğunluklu saldırılar olduğu dönemde İran'ın Amerikan üsleri olmasına rağmen bölgedeki işte Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Katar gibi, Umman gibi bu ülkelerin de direkt saldırılar olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl hedefinin sadece İsrail'i korumak olduğunu gördüler. Hı-hı. Yani bölge ülkeleri diyordu ki bugüne kadar ben yüksek bütçelerde alımlar yaparım. Amerika Birleşik Devletleri'nden Amerika Birleşik Devletleri'ni stratejik ortak olarak kabul ederim. Savunma sanayi ürünlerimi oradan alırım. Bölgedeki müttefik olarak topraklarımı onlara açarım. Burada askeri üsler kurarlar. Ve ben bu şekilde kendi güvenliğimi sağlamış olurum. Bu şekilde hayatıma devam ederim şeklinde düşünüyordum. Fakat bu süreç net bir şekilde gösterdi ki eğer bahis mevzu İsrail ise oradaki hiçbir ülkenin güvenliği yok. Hatta bu konuda Abraham Anlaşmaları imzalamış olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin bile bu süreçte saldırılara maruz kaldığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgeye, o ülkeye bile herhangi bir savunma sanayi transferi yapmadığını gördük. Bakın iki gün önce yayınlanan bir raporda Reuters şunu ortaya koydu. Suudi Arabistan bu savaş boyunca, bu 150 gün boyunca Patriot tanklarının %86'sını kullanmış. %86'sını.
1: Evet.
2: Yani sadece 14'lük bir hava savunma kuvveti kalmış. Hı hı. Fakat buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nden Austin verilerine göre söylüyorum. Bugün yayınladığım bir raporda ayrıntılı şekilde çalışmıştım. Hı hı. 180'den fazla nakliye uçağı İsrail'in hava savunma füzelerini ve mühimmatlarını yenileme gittiği bu süre boyunca Ben Gurion Havalimanı'na inerken Körfez ülkelerinin hiçbirisine tek bir nakli insan dahi inmedi. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri'ne net olmamakla birlikte İsrail'den bir hava savunma sistemi bataryası transfer edildiği konuşuldu. Onun dışında hiçbir ülkeye yardım yapılmadı. Yani Amerika Birleşik Devletleri şunu gösterdi buradaki ülkelere. Dedi ki ben İsrail'i savunmak için buradayım. Abraham Anlaşmalarını İsrail'in güvenliğini sağlamak için yapmaya çalışıyorum. Ben sizin paranızı alıyorum. Fakat mesele İsrail'in güvenliği olursa öncelikle olur. Siz ikinci planda kalırsınız dedi. Bunu daha da göstermiş oldu. Bu yüzden de bölge ülkeleri yeni alternatifler üzerine yoğunlaşmaya çalışıyorlar. Bu süreçte Suudi Arabistan'ın bu işin içerisine karışması, Pakistan'ın bu işin içerisine karışması ve Türkiye gibi savunma sanayisini artık tam bağımsızlık noktasına getirmiş bir ülkenin de bu işin içerisinde olması tüm bu gelişmelerin sonucudur. Kanaatindeyim. Böyle özetlemiş olayım. İlk sorunuzu Ceyhun Bey.
1: Şöyle şimdi Ocak veya Şubat'tı. Netanyahu şöyle bir açıklama yapmıştı. Altıgen ittifak kurduk. İşte biz varız, Hindistan var, işte birkaç yer falan daha saydı. Böyle Asya'dan ismini açıklamayacağım ülke var, Afrika'dan ortaklarımız var dedi. Bir de karşımızda Şii eksen, hep biliyorsun teokratik olarak, böyle dini olarak açıklıyorlar böyle ifadelerini. Çünkü kendi hedefleri de teokratik hedefleri de olduğu için Şii eksen dedi. Bir de Sünni bir eksen vardı. Şii eksenin gücünü zayıflattık dedi. Şii güçleri zayıflattık dedi. Ama dedi karşımızda Sünni bir güç var dedi. Bir eksen oluşuyor dedi. İşte Türkiye'yi kastetti, Pakistan'ı kastetti. Aynı günlerde Naftali Bennett, eski başbakan, bu işte benzer açıklamayı yaptı. Önümüzdeki dönemdeki en büyük tehdit Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan falan dedi mesela. Şimdi o dönemlere bakıyorum, gelişmelere bakıyorum. Bu noktada böyle bir eksenleşme mi başlayacak? Yani bir hat Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve yanına yerleşecek ülkeler. Bir hatta işte İsrail, Hindistan falan, bunlar mı olacak? Yani bir anlamda bunun başlangıcını mı yaşıyoruz? Bu kamplaşmanın başlangıcını mı yaşıyoruz?
2: Aslında başlangıcını yaşamıyoruz. Aslında artık ete kemiğe bürünme noktasında faaliyete geçtiğini, hı-hı, görüyoruz. Yani, hı-hı, artık geçiyoruz. Yani yıllardan beri uluslararası uzmanlar olarak, analistler olarak hep şu ifadeyi kullanıyorduk. Yeni dünya düzenimiz geliyor, yeni dünya düzenimiz geliyor. Şu anda o yeni dünya düzeninin tam içerisindeyiz. Kurulumunun tam içerisindeyiz. Şimdi burada dikkat çekilecek nokta zaten şu. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya'nın olmadığı iki yapıdan bahsettiniz az önce.
1: Evet.
2: Dediniz ki Hindistan, İsrail ve birkaç Afrika ülkesiyle işte Abraham anlaşmalarını imzalamış olan belki Birleşik Arap Emirlikleri, ki ben böyle bir ittifakın içinde olmayacağı kanaatindeyim. En azından şeyimi söyleyeyim, umudumu söyleyeyim demiş olayım. Diğer tarafta da yine sizin az önce saymış olduğunuz Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, ki yüksek, evet, ihtimalle bunun içerisine Katar katılacak. Yüksek ihtimalle bunun içerisine Mısır katılacak. Hı-hı. Ve bu ülkelerin, bu bir sonraki aşamada da bu ülkelerin müttefikleri katılacak.
1: Evet.
2: Yani Türkiye'nin ayrıca kendisine bağlı olan müttefikleri var. Özellikle Afrika içerisinde Türk savunma sanayisinin çok ciddi anlamda gelişmesiyle birlikte orada çok ciddi ilişkiler var. Somali'de var, Mali'de var, birçok ülkeyle var. Türkiye'nin müttefikleri katılacak. Pakistan'ın müttefikleri katılacak. İyi ilişkiler içerisinde olduğu. Evet. Mutlaka Mısır'ın müttefikleri katılacak. Yani burada
1: tamam. Burada arada kalacak şöyle bir şey var. Arada değil aslında ama bir ilişkisi var. Azerbaycan hem yani Türkiye ile zaten bir kardeşlik bağı var. Pakistan'la yine bu kardeşlik bağı çerçevesinde özel bir iletişim var. Ama aynı zamanda İsrail'le de iletişim var Azerbaycan, ama yani bu tür ülkeler de olacak anladığım kadarıyla.
2: Olacak. Tabii dediğiniz gibi Azerbaycan'ı ayrıca böyle uzun uzun değerlendirmek, hı-hı, gerekiyor. Artılarını bir tarafa koymak gerekiyor.
1: Kardeşlik bağı ki o ayrı mesele. Ama evet, dediğin gibi farklı parametreler de var orada.
2: Kesinlikle. Yani orta koridoru parametresinden tutun ekonomi ilişkilere kadar, hı-hı, savunma sanayi ilişkilerine kadar, ki biliyorsunuz İsrail'de ciddi savunma sanayi ilişkileri var Azerbaycan'ın. Bunun gibi durumlar da tutunuz. O yüzden Azerbaycan'ı dışında tutarak değerlendirelim isterseniz. Hı-hı. Ve bu geniş yapılanma bize yeni dünya düzeninin artık Amerika Birleşik Devletleri, Rusya veya Çin'de olmadan yeni güç eksenlerinin ortaya çıktığını göstermeye başladı.
1: Evet.
2: Bu ete kemiğe bürünmüş ilk oldu. Aslında bununla ilgili çalışmalar var. Nerede vardı? İşte örnek veriyorum, Türk Devletler Teşkilatı ile vardı. Fakat evet, Türk Devletler Teşkilatı bir savunma işbirliği çatısı altında değil. Bir kültür, işte bir ekonomi birliği gibi çalışmakla ilgili yıllardan beri faaliyet yürütüyorlar. Önümüzdeki ayda zaten yine Türkiye'de bir zirve düzenlenecek bununla ilgili. Ortak alfabeye geçilmesi vesaire gibi. Fakat bu, hı-hı, bununla kıyaslanmayacak derecede farklı bir yapı. Bu savunma sanayiyi arttırmak, zaten Mekke savunma sanayi.
1: Bu savunma sanayi merkezli de bir ittifak diyebilir miyiz? Bir dinleyicimizin de bir sorusu var, onu da soracağım sana sonra. Bu çerçevede ele almak mümkün olabilir mi? Yani savunma sanayi biraz merkezde olduğu bir ittifak olabilir mi?
2: Öyle olacak. Zaten bunu net bir şekilde ifade ettiler. Şimdi Türkiye, Pakistan birbirinden farklı değerlendirdiğimizde bile aslında üç önemli güçten söz ediyoruz. Mesela Türkiye'nin en önemli avantajı neredeyse tam bağımsız hale gelen savunma sanayi ekosistemi.
1: Evet.
2: Bu ekosistemden NATO ülkelerinin ziyaretlerinde de gördüğümüz gibi, genel sekreterin ziyaretinde gördüğümüz gibi geçmiş aylarda çok büyük bir hayranlık var. Bunun yanında Türkiye'nin NATO üyesi olmasıyla birlikte bu bölgenin en güçlü ordusu olması, Yani Mısır'la belki kıyaslanabilir hava gücü gibi alanlarda, fakat tecrübe anlamında ve kendi ürünlerini kendisi üretmesi, bağımsızlık anlamında kıyaslanamaz. Yine Türkiye'nin hem Rusya'yla hem Amerika Birleşik Devletleri'yle hem de Çin'le, Çin'e karşı kabul ettirdiği bağımsız bir tip dış politika yaklaşımı var. Evet. Bakın bu özelliklerin hepsini birleştiren bölgede başka hiçbir ülke yok.
1: NATO içinde özel bir alan oluşturdu kendisine mesela.
2: Kesinlikle. Yani NATO içerisinde oluşturdu, aslında dünya içerisinde oluşturdu.
1: Tabii. Bakın,
2: Rusya'yla da net bir şekilde oturup konuşabiliyor, ticaret yapabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'yle de Çin'le de. Böyle bir ülke bu bölgede yok. Hep mutlaka bir şekilde bir ülkeye, yani ya Rusya ya ABD ya da Çin'e karşı bir bağımlılık noktasına gelmiş durumda. En azından politik anlamda bağımlılık durumuna gelmiş durumda. Fakat Türkiye bağımsız politikasıyla da bu retoriği açmış durumda ve böyle bir ülke örneği yok. Artı Türkiye sadece artık şöyle mesela bundan 3 sene önce 4 sene önce sadece insansız hava araçlarından bahsediyorduk Türkiye için.
1: Evet.
2: Fakat elektronik harf sistemlerinden bahsediyoruz. Radar teknolojisinden bahsediyoruz. Özellikle hava savunma sistemlerinden bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Yani deniz platformlarından bahsediyoruz. Zaten Pakistan'la deniz platformları konusunda beraber çalışıyoruz. Suudi Arabistan'la İHA'larla beraber çalışıyoruz.
1: İşte Malezya'ya 3. korvetimizi bugün verdik galiba.
2: Evet. Sanırım dündü.
1: Evet.
2: Verdik.
1: Evet evet, dün.
2: Evet. Pakistan'a bakayım hızlıca. Pakistan'da şöyle, yani çok güçlü bir ordusu var. Onların da savaş tecrübesi var. Çünkü Hindistan'dan özellikle Keşmir bölgesinden kaynaklı olarak sürekli bir tırnak içerisinde diken üstünde olan bir yaklaşım var aslında.
1: Evet.
2: Olarak. Bundan dolayı onların da bir şey var ve daha önemlisi belki de Pakistan'ın askeri caydırıcılığı var. Nükleer caydırıcılığı var. Yani bu nükleer caydırıcılık bu iki ülkeyi de kapsayacaksa, ki bana göre böyle olacak orta vadede. Bunun üzerine Pakistan'da bu işin içerisinde olması çok önemli. Bir de Pakistan'ın, hem Türkiye'nin hem Pakistan'ın üretim kapasitesi gücü çok yüksek. Hem nüfuslarından kaynaklı olarak çok yüksek. Yani tırnak içerisinde söyleyeyim, bu çok belki şey olmayabilir ama ucuz iş gücü olarak tanımlıyor bunu Avrupa ya da işte Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler. Bu anlamda çok daha hızlı üretim noktasında avantajları var. Suudi Arabistan'da tüm bunlara ek olarak çok ciddi bir ekonomik gücü var. Yani finans kapasitesi var. Bunu büyük yüksek ihtimalle Akıncı'da gördüğümüz gibi, ki Akıncı ile ilgili bir anlaşma yapmıştık. Yine TB2'de bir anlaşma yapmıştık. Bunda gördüğümüz gibi önümüzdeki günlerde yüksek ihtimalle Kaan'da da göreceğiz. Yani Kaan'ın finans edilmesi noktasında da bu işe katılacaktır.
1: Yani Suudi Arabistan bir anlamda hani Amerika, işte F-35 Amerika'nın, Lockheed Martin'in ama bakıldığı zaman ortaklıkları var. Üretim boyutunda, finans boyutunda, üretim parçalarını, üretimi falan. Şimdi Kaan'da da böyle bir, deyim yerindeyse, konsorsiyum oluşabilir mi? Ve burada hem finansör anlamında, hem finans gücü anlamında, hem de farklı katkılarla Suudi Arabistan önümüzdeki dönem görebilir miyiz?
2: Bu, ben görebilir miyim değil, bence kesinlikle göreceğiz. Mutlaka bu projenin içerisinde olacaktır Suudi Arabistan. Hem bu gibi finans anlamında içerisinde olacaktır. Hem de diğer dediğiniz gibi üretim anlamında neler yapılabilir, mutlaka görüşeceklerdir teknik ekipler. Bu üst düzeyde bu anlaşma imzalandıktan sonra zaten ekiplerin kurulduğunu ve karşılıklı görüşmelerin başladığını hem Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan açıkladı, hem de o görüşme sırasında bir cümleyle Cumhurbaşkanımız değinmişti.
1: Şimdi başka...
2: Buyurun, buyurun.
1: Bir başka boyutunu şey yapmak istiyorum. Bir dinleyicimizin sorusu var. Çünkü bu çok tartışıldı. Sana da sormak istiyorum. Sen iyi, yani bu konuya çok yoğun çalıştın, onu biliyorum. Şimdi Mekke Anlaşması'nda Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler Arabistan'ı vurursa Türkiye bu durumda ne yapacaktır? Sizce bu anlaşma uyarınca diyor. Yani biz, hani bir maddesi de çok konuşuldu ya, hani bir ülkeye yapılan saldırı 3 ülkeye de yapılmış sayılacak. Diğer 2 ülkeye de yapılmış sayılacak. O çerçevede olası bir Suudi Arabistan-İran çatışması, Suudi Arabistan-Husi çatışmasında Türkiye taraf mı olacak aslında, daha geniş boyutuyla bunu sorayım. Yani
2: bu soruyu bana da defalarca geldi. Farklı, hem sosyal medyadan geldi, hem görüşmelerin sırasında geldi. Ben şunu çok mutlu edeyim. Bu tür o yapılar, bu tür birliktelikler savaşmak için kurulmaz. Bakın NATO'ya bakalım. NATO 52'den bu yana bizim içerisinde olduğumuz bir yapı ve 5. maddeyi, Sayın Seyircimizin sormuş olduğu 5. maddeyi sadece bir defa aktif etmiş. O da 11 Eylül saldırılarında.
1: Tabii.
2: Onun dışında bu madde hiçbir zaman aktif olmamış.
1: Ki bu arada Türkiye ona da şöyle muharip olarak katılmamış. Gidip evet, evet, kardeş Afganistan'a karşı muharip güç göndermedi mesela Türkiye.
2: Evet, yani dediğiniz, savaşmak için bir ekip göndermedi. Orada güvenliği anlamında bir ekip gönderdi.
1: Evet.
2: Şimdi bu, o yüzden NATO örneği üzerinden değerlendirilen ve bu benzer maddeyi işte birine saldırı diğerlerine saldırı olur. O zaman ne oldu? İşte Hindistan Pakistan'a savaşırsa Hindistan'la savaşa mı gireceğiz? Hı-hı. Ya da Husiler gibi güçler. Hayır bakın bu tür yapılar istikrarın sağlanması ve caydırıcılık için.
1: Caydırıcı etki.
2: Evet, burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok ciddi anlamda bir savunma sanayi gücü var ki son Keşmir saldırılarını, son problemleri hatırlayın. Bundan 3,5 ay önceki bazı Hindistan uçaklarının Türk radarları tarafından tespit edilip düşürüldüğüyle ilgili birçok uluslararası basına bilgi yansıdı. Bakın burada bu tip beraber hareket etme noktaları olabilir. Fakat bu gidip beraber savaşacaksınız anlamına gelmiyor. Burada asıl mesele ne? Birincisi caydırıcılığı oluşturmak, ikincisi de bölgenin istikrarını sağlamak. Eğer yarın Babül Mendeb'deki meseleler daha da büyürse ve oradaki ticaret koridorları Türkiye'yi de etkileyecek şekilde bu durumda kalırsa peki ne yapacağız? Zaten seyirci kalmayacağız ki. Zaten bu problemin çözümünde en azından diplomatik olarak yer almak zorundayız. Eğer Türkiye Cumhuriyeti topraklarının tamamını alıp işte mesela Mars'a götürmeyeceksek, hiç komşumuz olmayacaksa, dünyadaki hiçbir problemle ilgili bize yansıyacak bir nokta varsa, oraya taşıyacaksak bir problem yok. Ama bu dönemde yaşıyorsak, bu problemlere karşılık mutlaka reaksiyon ortaya koymamız gerekecek. Kendi çıkarlarını korumak anlamında, bölgenin istikrarı anlamında mutlaka adımlar atmamız gerekecek. Bu adımları atarken de sizle beraber çalışmak isteyen, hem nükleer caycadır olan, hem finans gücü olan, sizinle beraber aynı kaygıları taşıyan ülkelerle bir araya gelmenizden daha doğal ne olabilir? Yani ya bunu yapacaksınız ya da dediğim gibi ülkemizi alacağız, Mars'a falan taşıyacağız, komşu olmayacak. O zaman hiçbir problemlere girmemiş oluruz Ceyhun Bey. Ben arkadaşlarına da böyle cevap veriyorum.
1: Yani şöyle, ben de mesela düşüneceğim şu, Türkiye zaten 1639'da Kasr-ı Şirin'den bu yana tabii ki dönem dönem gerilimler yaşadı ama İran'la hiçbir zaman bir savaş eşiğine gelmedi. Tam tersine iletişimi hep sürdürdü. En gerilimli dönemlerinde bile. Öyle bir ki olacağını düşünmüyorum. Çünkü son dönemde Riyad yönetiminin de, bilmiyorum sen benle benzer mi düşünüyorsun? Riyad yönetiminin de aslında son süreçte itidalli yaklaştığını düşünenlerdenim.
2: İtidalli yaklaşıyor. Hatta hatırlarsanız savaştan bir yıl önce Çin arabuluculuğunda ilk defa uzun zaman sonra... Evet. İran ve Suudi Arabistan bir araya gelmişti zaten.
1: Yani, ben burada mesela son süreçte İran'ı sonuna kadar haklı görmekle beraber Husilerin Suudi Arabistan hedeflerini neden hedef alacağını açıklaması beni şaşırttı mesela. Burada İsrail'in istediği bir şey yapılıyor yani. Bu noktada da dost ülkeyi uyaralım. Yani Suudi Arabistan'ı öteye itmenin anlamı yok yani.
2: Doğru, kesinlikle. Ama şöyle bir durum var. Yani bu savaşın, bazen savaşları özelde değerlendirmek gerekiyor. Yani anı kurtarmak ilgili bir kaygısı var İran'ın.
1: Evet.
2: Anı kurtarmak ne? Yani ben eğer buradaki Hürmüz'deki etkinliğimi, Babül Mendeb'deki etkinliğimi kaybedersem ben bu savaşı kaybetmiş olacağım noktasına geldikleri için, bunu bir varoluşsal bir kaygı olarak gördükleri için yüksek ihtimalle en azından onlar da kendi açılarından bu işe karışmayın ya da cepheyi çoğaltmayın, bakın karşısında mutlaka biz de saldırı yaparız noktasına gelip Babül Mendeb'deki ve Hürmüz'deki etkinliğini korumaya çalışıyor gibi gözüküyor. Daha geniş çerçeveden bakarsanız, sizin dediğiniz gibi Cevim Bey, o zaman kesinlikle haklısınız. Hatta daha da geniş çerçeveden bakalım. Biz Türkiye olarak, biz de mesela İran'ın nükleere sahip olmasını istemeyiz.
1: Evet.
2: Bir komşumuzun nükleer güce sahip olmasını istemeyiz. Fakat hala hazırdaki durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal girişimi karşısında da İran'daki mazlumların, o 165 tane kız çocuğunun öldürülmesinin,
1: tabii,
2: bunun hesabının verilmemesinin,
1: hatta
2: söylüyoruz.
1: Gerilim yaşadığımız İran devletinin bile egemenlik haklarını bile savunuruz yani. Dediğim gibi mazlumların. Son bir dakikamız, son 30 saniyemiz hatta. Son olarak şu nokta önemli diyebileceğim bir şey var mı değerli Adem Kılıç?
2: Cem Bey, aslında genel itibariyle özetledik. Ben sadece o zaman bir cümleyle dikkat çekeyim. Herkes daha bölgesel bir yaklaşım olarak değerlendiriyor bu anlaşmayı. Bence az önce söylediğim şu kısmı herkes tam anlamıyla okuyamadı. Artık bu hızla şekillenen yeni dünya düzeninde ilk defa Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya'nın himayesinde olmayan bir savunma paktı kuruldu. Bu anlamda bu bölgesel bir etkiden ziyade küresel etki uyandıracak. Konuşma doğru ilerleyecek. Ben buraya dikkat çekmek istedim.
1: Kıymetli, kıymetli. Sağ olasın Adem Kılıç. Önemli değerlendirmelerin için, bilgilendirmelerin için.
2: Sağ olun Cem, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olasın. siyaset bilimci yazar arkadaşımız Adem Kılıç'la Mekke Anlaşması'nı, Mekke Sözleşmesi'ni konuştuk. Benzer düşüncedeyim. Saat başına geldik. Saat başı, sonra kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Şimdi az önce hani demiştim ya, Mekke Sözleşmesi'nden sonra konuşalım diye. Bir analist stratejisi olarak şimdi evet diyenler mi yoksa hayır diyenler mi vatansever, görüşleriniz önemli demişti bir dinleyicimiz. Şimdi ona gireceğim de tesadüf, şimdi benim de aslında uzun süredir takip ettiğim, zamanını beklediğim bir haberle ilgili bir gelişmeyi gördüm. Gelişme şu: ATO derken de Adana Ticaret Odası Başkan adayı Mehmet Şahbaz'la ilgili bir haber gördüm bir internet sitesinde. İşte bir Adana'ya vefa borcumuz var. Mehmet Şahbaz demiş, Adana'ya vefa borcumuz var. Şimdi ben Mehmet Şahbaz'ı uzun süredir takip ediyorum. Ben bununla ilgili yazı da yazacağım. Benim de yazarım duyururum da. Bizim TV Port'ta da yazıyoruz o bu tür şeyleri. Şimdi Mehmet Şahbaz haberini görünce aklıma bir şey geldi. Yeni bir haber de var bu arada. 6 saat önce de başka Egemen Gazete diye bir gazetede haber. Hizmet için yola çıktık. Hizmet, bakın unutmayın. Şimdi sizi şeye götüreyim. 5 Nisan 2018 tarihli bir gazetenin başlığına götüreyim. İş adamı Mehmet Şahbaz FETÖ'den hakim karşısında. Şimdi Adana'da ciddi bir şekilde 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle dava açılan Adana Ticaret Odası Eski Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Şahbaz yargılanmaya başlandı. Adana FETÖ paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında. Tutuksuz sanık iş adamı falan filan avukatları katıldı. Ben kimseyi peşinden suçlu ilan etmem, şey yapmam, ama Adana'da kulağıma gelen şeyler böyle çok olumlu değildi. Hatta 2017'deki duruşmadan bir şey açık okuyayım size. Çok spontane olduğu için çok özet geçiyorum. Bir tane mahkemesinde işte biri konuşuyor. Diyor ki 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gittik. Amerika ziyaretimizde yanımızda Barış Baltacı veya BB diyeyim. İsmini söyledik zaten de. İK, YA ve Mehmet Şahbaz vardı. Mehmet Şahbaz hariç bizler Pensilvanya'ya giderek Fethullah Gülen'i ziyaret ettik falan filan. Orada yani Amerika'ya gidiyorlar beraber, FETÖ'cü heyetle gidiyorlar falan. FA'nın ifadesi bu. İşte hakim karşısına çıkıyor. Dava falan 2016-2017 sürecinde. Ve şimdi sonrasında tabii Eylül'de beraat ediyor falan. Ama benim kulağıma gelen çok böyle masum olmadığı yönünde, kimseyi yargılamam ama böyle bir ismin de bir de hizmet için yola çıktık, hizmet hareketi diyorlar diye bu alçak teröristler kendilerini, hizmet için yola çıktık. İnşallah bizim anladığımız gerçek anlamda hizmet için yola çıkmıştır diyelim. Detayını araştıracağımızı da söyleyelim. Adana Ticaret Odası, Adana'dan dinleyen dostlar, Adana'nın frekansı kaçtı hemen bakayım. Adana özel bir yerdir ya, 107.4. Adana'daki dostlarımıza da selam olsun bu arada. Adana'yı çok severim. Ondan sonra Adana'ya sıklıkla gelirim. Adana bizim için özel bir yerdir. Biz Muş'tan çıkınca Adana'ya yerleşmiştik zaten. Ondan dolayı Adana'yı çok iyi bildim. 5 sene kaldım. Şimdi değerli dinleyicimizin şeyini anlatayım. Evet diyenler mi yoksa hayır diyenler mi vatansever? Bu ülkede kimsenin kimseye vatanseverliğini sorgulama hakkı olduğunu düşünenlerden değilim. Ama tabii ki vatandaşlar açısından şey yapıyorum, ele alıyorum falan filan. Şimdi ben şöyle bir tasnif yaptım. Şimdi katılırsınız katılmazsınız, belki itiraz edenler de çıkacaktır. Tasnifim şu, böyle algılarla birleştirerek 4 kesim, yani bu karşı çıkanları 4 kesime ayırdım. Dedim ki 1, meseleye duygusal yaklaşanlar. Şimdi bunlar yani bu duygusal yaklaşanlar 15 Ağustos 1984 işte 5 gün sonra yıl dönümü örgütün ilk eyleminin, silahlı eyleminin, yoksa kuruluşu 78. Yaşıtız yani, benim bir günüm bile PKK'sız geçmemiş ve inşallah PKK'sız günleri diliyorum yani Türkiye'nin taviz vermeden. Çünkü hep şunu söylerim, Sevr tipi işte o yırtıp attığımız paçavra da bir barış anlaşmasıydı, Lozan'da bir barış anlaşmasıydı. Ben Lozan tipi bir barışı her zaman tercih ederim. Zaferlerle, bizim zaferlerimizle, bizim istediğimiz sonuçları alabileceğimiz. Şimdi bu noktada da bu süreçte çözüm süreçlerine karşı çıkmıştım. Duygusal boyutun ötesinde yöntem olarak da eleştirmiştim. Çünkü ya bu tür şeylerde evet duygusal reaksiyon önemlidir. Hepimiz duygularımızla hareket ederiz. Duygular bazen şey yapar ama teknik boyutlarına da bakarsınız. Şimdi bu tür süreçleri işleten, benzer süreçleri işleten ülkeler var. Ama şimdi bunu işletecekseniz bir kere şartlara bakacaksınız. Psikolojik üstünlük sizde mi? Askeri üstünlük sizde mi? Belli noktalarda içeride temizliğiniz yapılmış durumda mı? İçeride derken devletin içindeki unsurların provoka etme şeyleri nedir ne değildir? Şimdi 2013-2015 döneminde böyle bir şey yoktu. Ve bundan örgüt kazançlı çıkar, karlı çıkar diye hep uyarmıştık. O yüzden karşı çıkmıştım. Ama askeri üstünlüğü sağlarsanız, dış etkiyi kırarsanız, o dönem 3. göz, 5. göz falan tartışmaları var. Amerika sürekli müdahil işin içine falan, FETÖ gibi bir bela var, Gladio gibi bir bela var devletin içinde. PKK'ya bilgi geçiyorlar. PKK bizi zor durumda bırakıyor. Türkiye'nin güneydoğusunda Suriye vari bir şey istiyorlar falan. O dönemin şartları böyleydi. Ve dedik ki böyle bir süreç işletirseniz bunun psikolojik avantajlarından PKK faydalanır. Ve hakikaten de günde neredeyse o tarihlerde 15-16 kişi örgüte katılıyordu. Dedik ki bunu askeri olarak ezmezseniz, karşı tarafa sen beni yenemezsini bunu hissettirip bunu göstermezseniz, böyle bir süreç işletmeye kalkarsanız bu sıkıntıyı yaşarsınız. Ama askeri olarak yenmeniz şart. 2. Dış bağını kesmeniz şart. 3. Örgütü geriletmeniz şart. 4. Katılımı durdurmanız şart. 5. Öcalan'la görüşecekseniz örgütle müzakere şeklinde değil, örgütü bitirmek için görüşürsünüz. 2016'da yazdım ben bunu. Şimdi bu noktada dediğim gibi duygusal yaklaşanlara öyle geleyim. 15 Ağustos 1984'ten itibaren bu acıyı gerçekten samimi bir şekilde, büyük çoğunluk zaten böyle. Örgüte güvenmiyorlar, şey yapmıyorlar falan filan. Ben bunları kesinlikle aslında bizim kaygılarımızı, hepimizin yaşadıklarını, duygularını şey yapıyorlar. Yani bu soruyu soran değerli dinleyicimizin de, benim de, diğer dostlarımızın da. PKK noktasında hepimizin bir duygu şeyi yüksek. Eyvallah. Bunlar eğer gerçekten PKK'nın tarihe gömüldüğünü, Türkiye'nin de kırmızı çizgilerinden taviz vermediğini, bu görülürse yok efendim işte şu kadar adam gelmiş. Yani çünkü karşı çıkanların, o diğer bahsettiğim, şimdi bahsedeceğim kesimlerden şeyi de söylemiyorlar. Ne yapmamız lazım? Sürdürdük. Hadi mücadele devam etsin. 3 sene 5 sene daha sürdü. Kandil'e kadar gittik. Orada bir hat üzerinde durduk. Orada onlar cephe oluşturdu. Biz bastırıyoruz falan filan. Irak boyutu var. Bölgesel yönetim boyutu var. İran boyutu var. İran'da bir savaş var aynı anda falan. Biz verdik 100-150 şehit. PKK tamamen ortadan kalkmadı. Biraz daha zayıfladı. Ne kazandık? Yani şimdi neyi savunuyorlar bunu karşı çıkanlar? İşte karşı çıkanlar da dediğim gibi duygusal yaklaşanları biz kendimiz olarak görüyoruz. 2. Mossad, CIA, BND, MI6 beslemeleri var. Bunlar terörün Türkiye'den ortadan kalkmasını, Türkiye'nin enerjisini ortadan kalkmasını istemiyorlar. Türkiye'nin enerjisini tüketmesini istiyorlar, devam ediyorlar. Bunlar bu yapılarla çalışıyorlar. Terörden nemalananlar var. Bunlar bu bahsettiğim istihbarat servisi aparatlarının, istihbarat servisi unsurlarının aparatı olmaya müsait olanlar. Terör ortadan kalkarsa bir şey söyleyecekleri bir şey yok. Çünkü bilgi yok, şey yok falan filan. Televizyonlarda, başka yerlerde falan filan bu işin pazarlamasını yapamayacaklar. 4. Erdoğan Bahçeli tarihe geçmesin. ...ciler var, siyasi oy kaygılarıyla hareket edenler var. İşte ben şurayı konsolide edeyim, seçimlerde işime yarar diyenler var falan filan. Bunlar da maalesef ikinci maddede söylediğim yapıların kontrolüne, yani kullanımına müsait hale geliyorlar. Çünkü bir süre sonra, ben çünkü şuna itiraz ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirilebilir mi? Eleştirilebilir. Ama Erdoğan'a eleştiri, Erdoğan'a karşı muhaliflik, eğer artık at gözlüğü takacak şekilde bir şeye dönüşüyorsa, bu maalesef çok tehlikeli bir duruma dönüşmeye başlar. Çünkü memleket için yapılan bir şeye de karşı çıkma boyutuna evirir olayı. Yani denk örnekler değil, Türkiye ile Irak liderlik boyutu falan filan, ama yani Saddam Hüseyin karşıtlığı dolayısıyla Irak Komünist Partisi Amerikan işgalini alkışladı. Düşünün yani, çünkü öyle bir konsolidasyona dönüştü. Saddam nefreti, işte Kaddafi nefreti, başka başka liderlere yönelik nefret, benzer şeyler, yani psikolojik olarak yıpratma operasyonları. Şimdi bu nedenle Erdoğan karşıtlığı üzerinden, Bahçeli karşıtlığı üzerinden olaya bakanlar, siyasi çıkar yüzünden bakanlar da maalesef sıkıntılı. Umarız terör hakikaten, hepimiz bunu istiyoruz çünkü kimseye ben hain demem, kimseye şey yapmam. Terör tamamen gündemimizden çıkar. Bu Charlie Kirk mevzusunu sonra işleyelim. Sadece şunu söyleyeyim. Doğrudan İsrail'in bir elemanı Charlie Kirk'ün yıllarca kurup şey yaptığı Turning Post USA ondan sonra yapılanmasının bir anlamda psikolojik harekat kontrolünü ele almış. Erika Kirk'ün gücü yok herhalde magacılar içinde. İsrail, Amerika'da, ben onu da anlatayım bir ara size. Hatta belki Cuma günü onu da konuşuruz. Bayağı bir Amerika'ya fonlama yapıyormuş. Sosyal medya, televizyonlar falan filan, o paraları falan da, yapılanmaları da aktarırız. Ama bugünlük bu kadar diyelim. Bütün dostlarımıza selam olsun. Katkılarınız için de teşekkür ederim hepsine. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çarşamba akşamı görüşmek dileğiyle diyelim. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. 4-2-3-1 dizilişi adeta modern futbolun şablonudur. Klasik dörtlü savunma hattının önünde iki ön libero, onların biraz ilerisinde üç ofansif orta saha oyuncusu ve en uçta tek bir santraforla kurulur. Bu yapı alan paylaşımını, savunma derinliğini ve hücumda çeşitliliği mükemmel bir şekilde dengeler. Özellikle çok yönlü oyunculara sahip takımlar için büyük avantajlar sunar. Arkadaki dörtlü savunma hattı iki stoper ve iki bekten oluşur. Stoperler burada klasik görevlerini yerine getirir, hava toplarını uzaklaştırmak, rakip forveti mark etmek ve savunma organizasyonunu kurmak. Beklerse bu dizilişte çok daha aktif roller üstlenir. Onlardan hücumlara genişlik kazandırmak, çizgiden bindirmeler yapmak ve orta sahaya destek olmak gibi çok yönlü işler beklenir. Özellikle modern futbolda 4-2-3-1 oynayan takımlarda beklerin ileri çıkması bir zorunluluk halini almıştır. Çünkü kenar oyuncuları sıklıkla içeri kat eder ve çizgiyi boş bırakır, bu boşluğu dolduracak olan da genelde bekler olur. Savunmanın hemen önünde yer alan iki ön libero bu dizilişin bel kemiğidir. Bunlardan biri genellikle daha defansif oynar, halk arasında çapa dediğimiz türden. Diğeri ise hem top kazanır hem de topu oyuna sokar, yani biraz daha oyun kurucu özelliği.

0: David gibi davranan, bazen de orta sahaya yaklaşarak pas trafiğine katkı sunan yaratıcı oyunculardır. Bu üçlü ne kadar yaratıcıysa takımın hücum gücü de o kadar yüksek olur. En uçta ise yalnız bir santrafor yer alır. Bu oyuncudan beklentiler oldukça yüksek olabilir çünkü zaman zaman rakip stoperlerin arasında yalnız kalır. Sırtı dönük oyunu iyi oynamalı, gelen topları saklamalı, arkadaşlarına servis yapabilmeli ama aynı zamanda fırsatçı bir bitirici de olmalıdır. Bazı teknik direktörler burada sahte 9 tipi oyuncularla oynamayı severken bazıları daha klasik, fiziksel gücü yüksek santraforları tercih eder. Bu dizilişin en güçlü yanı neredeyse her ihtiyaca cevap verebilmesidir. Takım topa sahipken 4-2-3-1 kolaylıkla 2-3-5 gibi bir hücum düzenine evrilebilir. Bekler ileri çıkar, ön liberolardan biri stoperlerin arasına girerek topu çıkarır, 10 numara ise hücum hattına yaklaşır. Böylece beşli bir hücum hattı kurulur. Takım topu kaybettiğinde ise 4-4-1-1 ya da 4-5-1 gibi savunma bloklarına dönüş yapılabilir. Bu da taktiksel esneklik sağlar. Özellikle yoğun pres yapmak isteyen takımlar için çok uygundur. Çünkü orta sahadaki yoğunluk sayesinde pres anında alan daraltmak kolaylaşır. Ancak bu sisteminde zorlukları vardır. İlk olarak eğer iki ön libero pas kalitesinden yoksunsa takım hücuma çıkmakta zorlanabilir. Yani sadece savunma yapan kırıcı oyuncular yerine top kullanabilen merkez orta sahalar gerekir. Aynı şekilde 10 numara pozisyonundaki oyuncunun hem vizyonu hem de fiziksel dayanıklılığı yüksek olmalıdır. Çünkü rakip presi onu çok çabuk devre dışı bırakabilir. Hücumdaki üçlüde yaratıcılık eksikse takım pas yapar ama pozisyona giremez. Bu dizilişin dünya çapındaki en etkili örneklerinden biri 2010'ların başındaki Almanya milli takımıdır. Mesut Özil 10 numarada, Thomas Müller sağda, Podolski solda, önlerinde Klose gibi bir santraforla mükemmel bir akış yakalanmıştı. Aynı zamanda Jose Mourinho'nun 2010 Inter'i bu dizilişi savunma organizasyonuyla harmanlayarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. Yani 4-2-3-1 hem topa sahip olmaya hem geçiş oyununa hem de kompakt savunmaya olanak tanıyan çok yönlü bir sistemdir. Türkiye'de de birçok teknik direktör bu sistemi zaman zaman uygulamıştır. Özellikle Abdullah Avcı, Rıza Çalımay gibi orta blok dengesine önem veren teknik adamlar bu sistemi savunma güvenliği için kullanırken, Emre Belözoğlu gibi topa sahip olmayı önceliklendiren hocalarsa daha pas ağırlıklı 4-2-3-1 yapıları kurgulamıştır. Sonuç olarak 4-2-3-1 modern futbolun vazgeçilmez sistemlerinden biridir. Doğru profilde oyuncularla hem ofansif hem de defansif esneklik sunar. Yaratıcı bir 10 numara, disiplinli 2 ön libero, çizgiden merkeze kat eden hücumcular ve hareketli bir santraforla bu yapı sahada adeta bir saat gibi işler. Ama bir dişlisi aksarsa takım hücumda tıkanır, savunmada dağılır. Bu yüzden bu dizilişin başarısı parçaların uyumuna ve teknik direktörün geçiş planlarına bağlıdır. Futbolun ansiklopedisinde bugün ülkemizde de sıklıkla tercih edilen 4-2-3-1 yapısını anlattık. Sayfaları çevirmeye, yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Futbolun ansiklopedisinde kalın.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: İzlenen ekonomik politika, bu kurum baskı altına alması, bu ilk defa da yapılmıyor. Daha önce de yaptılar bunu. Ben hatırlıyorum, devlet bakanı o zaman Kürşat Tüzmen'di ve kamuoyu önünde televizyonlarda yapılan yanlış diye ekonomi yönetimine eleştiriyordu. Aynı hükümetin içindeki bakan. Şimdi öyle bir hale geldi ki yabancılar Türkiye'ye para getiriyor, TL'ye çeviriyor, faize yatırıyor. Bir süre sonra da parasını tekrar dolara çeviriyor, alıp gidiyor. Yani dolar bazında öyle kar ediyorlar ki dünyada böyle bir kar yok. Peki siz top olarak, topta güçlü bir örgüt, ya bu ekonomi yönetimine demiyor musunuz bu yaptığınız yanlış diye? Ben kimle konuşsam, bakın dün İstanbul'daydım, orada da çok tane iş adamlarla konuştum. Herkes yanlış diyor. Peki bu yanlışta niye ısrar ediliyor?
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: İstanbul'da bir çay bahçesine iki çocuğun dışarıdan getirdiği 4 muzlu sütün adisyona eklendiği iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri denetim yaptı. İşletmeye sipariş edilmeyen ürünlerin ücretlendirilmesi ve fiyat uyumsuzlukları nedeniyle toplam 51.649 lira idari para cezası kesildi. İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy'de bulunan tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi bir vatandaşın sosyal medyaya yansıyan şikayetiyle gündeme geldi. Yurt dışından gelen misafirleriyle işletmeye gittiğini belirten vatandaş, 2 ve 3,5 yaşındaki iki çocuğun ellerinde daha önce başka bir yerden satın alınmış muzlu sütlerin bulunduğunu anlattı. Şikayete göre işletme çalışanları bir süre sonra masaya gelerek dışarıdan yiyecek ve içecek getirmenin yasak olduğunu, çocukların ellerindeki sütlerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Vatandaş ise küçük çocukların ellerindeki sütleri almak istemediğini, buna karşılık işletmenin ticari kayba uğramaması için masadaki herkes adına içecek sipariş edeceklerini belirtti. Ailenin iddiasına göre işletmeden toplam 9 içecekte çeşitli atıştırmalıklar sipariş edildi. Ancak işletme sorumlusu çocukların dışarıdan getirdiği sütlerin kaldırılmasını istedi ve aksi halde bunların adisyona ekleneceğini söyledi. Vatandaş, bebek arabasına aynı üründen 2 tane bulunduğunu belirterek uygulamaya tepki göstermek amacıyla bunların da hesaba yazılmasını söylediğini aktardı. Yaklaşık 20-30 dakika sonra hesap istendiğinde ise işletmeden satın alınmadığı halde toplam 4 muzlu sütün adisyona eklendiği görüldü. Şirket sahibi duruma itiraz ettiğini, işletme sorumlusunun bunun işletme kuralı olduğunu söylediğini belirtti. Vatandaş uygulamayı CİMER ve Ticaret Bakanlığı'na taşıyacağını söylemesinin ardından işletmenin tutumunun değiştiğini de öne sürdü. Olayın sosyal medyada gündem olması üzerine Ticaret Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan konunun inceleneceğini duyurdu. Kaplan daha sonraki açıklamasında bir çocuğun sütü üzerine dahi haksız bir bedel çıkarılmasına gönlümüzde yasalarımızda razı gelmez ifadelerini kullanarak gereken işlemlerin yapıldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri sosyal medyaya yansıyan tüketici şikayetinin ardından Çengelköy'deki işletmede denetim gerçekleştirdi. Denetimde tüketicinin sipariş etmediği ve işletme tarafından masaya servis edilmeyen 4 muzlu sütün dışarıdan ürün getirme yasağı gerekçesiyle adisyona eklenerek ücretlendirildiği tespit edildi. Bakanlık, söz konusu uygulamanın fiyat etiketi yönetmeliğinin sipariş edilmeyen mal veya hizmetler hükmüne aykırı olduğunu belirledi. İncelemede müşterinin sipariş etmediği ve masaya servis edilmeyen 4 muzlu sütün dışarıdan ürün getirme yasağı gerekçesiyle adisyona eklenerek ücretlendirildiği tespit edildi. Uygulamanın fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı olduğunun belirlenmesi üzerine işletmeye 15.892 lira idari para cezası kesildi. Denetimde ayrıca masa menüleriyle iş yeri girişindeki fiyat listeleri karşılaştırıldı ve 9 üründe fiyat uyumsuzluğu tespit edildi. Bu aykırılık nedeniyle de 35.757 lira ceza uygulandı. Böylece işletmeye kesilen cezaların toplamı 51.649 lira oldu. Öte yandan satışa sunulan iki içeceğin son 3 aylık alış ve satış faturalarının sunulması için işletmeye 7 gün süre verildi. Faturalar incelendikten sonra Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ayrıca değerlendirme yapılacak. Yaşananların ardından Çengelköy Tarihi Çınaraltı'ndan da kamuoyuna açıklama yapıldı. İşletme, müşterilerin evlerinden veya çevredeki esnaftan getirdikleri yiyecekleri tüketebildiklerini ancak dışarıdan içecek getirilmemesi yönünde uzun süredir uygulanan bir kurallara bulunduğunu belirtti. Olayda çocukların ellerindeki sütlerin adisyona eklenmesinin doğru olmadığının kabul edildiği açıklamada işletme özür diledi. Çengelköy'deki bir çay bahçesinde çocukların dışarıdan getirdiği 4 muzlu sütün adisyona eklendiği iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı denetim yaptı. Sipariş edilmeyen ürünlerin ücretlendirilmesi ve 9 üründe fiyat uyumsuzluğu tespit edilen işletmeye toplam 51.649 lira idari para cezası uygulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kocaeli'de bulunan ve Karadeniz kıyısına ulaşan sarı su ve seyrek dereleri, sakin su yapısı ve doğal yaşamıyla yaz sezonunda kano turlarına ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, sazlıklar ve orman dokusu arasında kürek çekerken bölgenin doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor. Sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar düzenlenen turlarda her yaştan katılımcılar kuş sesleri eşliğinde ilerliyor. Kano rotaları yalnızca spor ve doğa tutkunlarını değil, fotoğrafçılarla şehir yaşamından uzaklaşmak isteyenleri de çekiyor. Son yıllarda kano sporuna artan ilgi, Kandıra'nın deniz turizminin yanı sıra doğa ve macera turizmi potansiyelinde öne çıkmasına katkı sağlıyor. Bölgedeki işletmeler de hareketlilikten olumlu etkileniyor. Kandıra Spor Kulübü Başkanı Selçuk Cömert, Kandıra'da kano turları düzenleme fikrinin yıllardır bölgedeki kıyıları ve iç suları keşfederken oluştuğunu söyledi. Kano sporuna ilginin son yıllarda arttığını belirten Cömert, özellikle taşınabilir şişme kanoların yaygınlaşmasıyla insanların bireysel olarak da bu sporu yapmaya başladığını belirtti. Cömert, Kandıra'daki seyrek ve sarı su gibi durgun suların bu ilginin artmasına katkı sağladığını söyledi ve şöyle devam etti. Kandıra'da kano yapabilecek çok sayıda rota bulunuyor. Bunların bir kısmı karadan ulaşılamayan bakir koylardan oluşuyor. Bu koylara güvenli şekilde ulaşabilen tek araç neredeyse kano. Kanolarımız sığ sularda rahatlıkla ilerleyebildiği için ziyaretçiler bu doğal alanları keşfedebiliyor. Ekip ve ekipman hazırlıklarının ardından bu yıl itibariyle Kandıra'da kano turları düzenlemeye başladıklarını anlatan Cömert, Nisan ayında başladığımız turlar kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1500 kişiyi ağırladık. Misafirlerimiz ağırlıklı olarak İstanbul, Sakarya, Eskişehir ve Ankara'dan geliyor. Katılımcılarımız kano yaparken ördek, kaz, susamuru ve su kaplumbağası gibi birçok canlıyı da doğal ortamında gözlemleyebiliyor ifadelerini kullandı. Tur öncesinde katılımcılara 20 dakikalık eğitim veriliyor. Eğitimin ardından başlayan kano turu yaklaşık 1 saat sürüyor. Kandıra Spor Kulübü Başkanı Selçuk Cömert, Kandıra'nın turizm sezonunun 2-3 ayla sınırlı kaldığını işaret ederek şöyle konuştu. Kano turları sayesinde bu süreyi 7-8 aya çıkarmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Nisan ve Mayıs aylarında denize girilmese de kano yapılabiliyor. Aynı şekilde Eylül, Ekim ve Kasım aylarında da hava koşulları el verdiği sürece turlar devam edebiliyor. Böylece Kandıra turizmine yaz sezonu dışında da hareketlilik kazandırmayı hedefliyoruz. Herkesin bu doğal güzellikleri görmesini istiyoruz. En büyük dileğimiz ise bölgenin temiz kalması ve doğanın korunması diye konuştu. Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki sarı su ve seyrek dereleri yaz aylarında kano tutkunlarının ilgi odağı oldu. Kandıra Spor Kulübü Başkanı Selçuk Cömert, kano turları sayesinde bölgede turizm sezonunun uzamasını beklediklerini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yaz deyince bazılarımızın aklına deniz gelir, bazılarımızın aklına karpuz. Ama hepimizin aklına biraz çocukluk gelir. Şu an Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Şehit aileleri ve gazilerin haklarında yeni düzenleme. Şehit aileleri, gaziler, vazife ve harp mağlulleriyle bunların hak sahiplerinin mali ve sosyal haklarını genişleten yeni düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle terörle mücadele sırasında yaralanmasına rağmen mağlul sayılmayan personele aylık bağlanmasının yanı sıra bazı aylıklarda artış yapılması ve gazilere yönelik sosyal hakların genişletilmesi öngörülüyor. Yeni düzenlemenin ayrıntılarına 5 soruda bakalım.
2: 1. Kanun neyi amaçlıyor? Kanunla şehitler, gaziler, vazife ve harp mağlulleriyle bunların hak sahiplerine sağlanan mali, sosyal ve özlük haklarının güncel ihtiyaçlara göre geliştirilmesi amaçlanıyor. Terörle mücadele sırasında yaralanan ancak mağlul sayılmayan personele aylık bağlanacak. Derece tespiti yapılan kişilerin aylıkları artırılacak ve bu kişilere İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkında kanun kapsamındaki kişilere tanınan bazı haklardan yararlanma imkanı sağlanacak. Ayrıca hayatını kaybeden vazife mağlullerinin ana ve babalarına bağlanacak aylıklar için asgari güvence güçlendirilecek. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödemeler de artırılacak.
1: 2. Ailelere ve bakıma muhtaç gazi ve mağlullere hangi maddi iyileştirmeler getiriliyor? Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda yapılan değişiklikle herhangi bir kategori ayrımı yapılmaksızın tüm vazife mağlullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylığın net asgari ücretin altında olmaması güvence altına alınıyor. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödeme de artırılıyor. Daha önce net asgari ücretin 2 katı olarak yapılan ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılıyor.
2: 3. Vazife mağlulü erbaş ve erler, güvenlik korucuları, öğrenciler ve sivillerin aylıklarına ne değişiyor? Terörle mücadele kanununda yapılan değişiklikle vazife mağlulü erbaş ve erlerle güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıklarının artırılması amaçlanıyor. Yeni düzenlemeye göre en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için aylık hesabında 8. derecenin 1. kademesi, diğerleri için ise eğitim durumuna bakılmaksızın 10. derecenin 1. kademesi esas alınacak.
1: Derece yükselmelerinde yüksek öğrenim mezunu gibi işlem yapılacak. 4. derece için 2100, 3. derece için 2200, 2. derece için 3000, 1. derece için ise 3600 ek gösterge uygulanacak. Bu kapsamda bağlanacak aylıkların toplam tutarı 35.398 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu bulunacak tutardan az olamayacak. Hak sahiplerinin aylıkları da bu tutar üzerinden kendi hisseleri oranında belirlenecek. Yapılacak ek ödemeler ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fatura karşılığında hazineden tahsil edilecek.
2: 4. 15 Temmuz'da yaralanan ancak mağlul sayılmayanlara ne getiriliyor? Terörle mücadele kanununda yapılan bir başka değişiklikle terör eylemleri nedeniyle yaralanan ancak mevzuata göre mağlul sayılmayan ve derece tespiti yapılan kişilerin aylıklarının hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamları yükseltiliyor. Düzenleme 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve terörle mücadele kapsamında yaralanan ancak mağlul sayılmayan ve derece tespiti yapılan kişileri de kapsıyor.
1: Bu kişilere ayrıca muharip gazilere tanınan ücretsiz seyahat ve elektrikle su kullanımında indirim gibi bazı sosyal haklardan yararlanma imkanı getiriliyor. 15 Temmuz darbe girişimi ve devamındaki terör eylemlerinin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yardımcı olurken, yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden mağlul sayılmayan ya da derece tespiti yapılmayanlara da aylık bağlanacak.
2: Bu kişilere 17.135 gösterge rakamının memur aylık has sayısıyla çarpılması sonucu bulunacak tutarda aylık ödenecek. Bu düzenlemeler yayınlandığı tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren uygulanacak.
1: 5. Yeni aylık düzenlemesi kimleri kapsıyor ve başvuru nasıl yapılacak? Terörle Mücadele Kanunu'na eklenen geçici maddeyle terörle mücadele görevleri sırasında yaralanan ancak mevcut mevzuata göre mağlul sayılmayan personele aylık bağlanması öngörülüyor. Düzenlemeden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, Emniyet Hizmetleri sınıfı personeli, askeri öğrenciler ve güvenlik korucuları yararlanabilecek.
2: Kapsama giren yaralanmalar da düzenlemede ayrıntılı şekilde tanımlanıyor. Terör eylemleri sonucunda ateşli silah mermisi, şarapnel veya patlayıcı mühimmat nedeniyle meydana gelen penetran yaralanmalarla patlamanın basınç ve termal etkilerinden kaynaklanan yaralanmalar kapsama alınacak. Ayrıca terör örgütü mensuplarının kesici, delici veya ezici yakın muharebe saldırıları sonucunda meydana gelen yaralanmalar da düzenleme kapsamında değerlendirilecek.
1: Aylık bağlanabilmesi için yaralanmanın olay tarihinde basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek kadar hafif olmaması gerekiyor. Ayrıca kişinin mevcut sağlık durumuyla olay tarihinde meydana gelen yaralanma arasında bağlantı bulunduğunun en az bir adli tıp uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi gerekiyor.
2: Bu şartları taşıyanlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 17.135 gösterge rakamının memur aylık hassayısıyla çarpılması sonucu bulunacak tutarda aylık bağlanacak. Ödemelerin karşılığı hazine tarafından SGK'ya aktarılacak. Bu kişiler aylık bağlanmasına ilişkin hükümler dışında 1005 sayılı kanun kapsamında gazilere sağlanan diğer sosyal ve özlük haklarından da yararlanabilecek.
1: Düzenleme kanunun yürürlüğe girmesinden önce meydana gelen olaylar açısından bir defaya mahsus uygulanacak. Başvuruların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde olay tarihinde görev yapılan kurumlara yapılması gerekiyor. İlgilinin daha sonra mağlul olduğunun tespit edilmesi halinde ise vazife mağlullüğü hükümleri uygulanacak ve bu madde kapsamında bağlanan aylık kesilecek.
2: Bu düzenlemeler 1 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere kanunun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek. Ayrıca er ve erbaşların yeniden muayene hakkına ilişkin yaş sınırında da değişiklik yapıldı. Buna göre yaş haddi kişinin 55 yaşını doldurduğu tarih esas alınarak belirlenecek.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan düzenleme, şehit aileleri, gaziler, vazife mağlulleri ve terörle mücadele sırasında yaralanan ancak mağlul sayılmayan personelin haklarında önemli değişiklikler getiriyor. Yeni düzenlemeyle bazı aylıklarda artış yapılırken, bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılıyor. Terörle mücadele sırasında yaralanan ancak mağlul sayılmayan personele ise belirli şartlarla aylık bağlanmasının önü açılıyor.
2: Düzenlemenin başvuru şartları ve yürürlük tarihleri de kanunda ayrıca belirlenmiş durumda. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa Birliği ekonomisinin bu yıl aşırı sıcaklar ve uzun süreli kuraklık nedeniyle beklenen büyümeyi gerçekleştiremeyebileceği öngörüldü. Hollanda merkezli Triodos Bank'ın yayımladığı çalışmaya göre Avrupa'da bu yaz yaşanan aşırı hava koşullarının Avrupa Birliği ekonomisine yaklaşık 180 milyar euro zarar vermesi bekleniyor. Bu kaybın Avrupa Birliği için daha önce öngörülen ekonomik büyümeyi fiilen ortadan kaldırabileceği belirtiliyor. Triodos Bank, Avrupa'daki aşırı sıcakların ekonomiye etkilerini sıcak yaz ekonomisi başlıklı çalışmayla inceledi. Çalışmada rekor sıcaklıklar ve uzun süreli kuraklığın yalnızca insan sağlığı ve ekosistemleri değil, tarım, enerji, ulaştırma ve iş gücü verimliliğini de olumsuz etkilediği belirtildi. Analize göre yaz aylarında yaşanan aşırı hava koşulları 2026 Avrupa Birliği gayri safi yurt içi hasılasını yaklaşık %1 azaltabilir. Bu da yaklaşık 180 milyar euroluk ekonomik kayba karşılık geliyor. Çalışmaya göre aşırı sıcakların ekonomiye en büyük etkisi iş gücü verimliliğindeki düşüşten kaynaklanıyor. Sıcaklıkların yaklaşık 25 ila 30 derecenin üzerine çıkmasıyla çalışanların üretkenliğinin ölçülebilir biçimde azaldığı belirtiliyor. Bu etkinin özellikle fiziksel güç gerektiren işlerde, açık havada çalışanlarda ve iklimlendirme bulunmayan iş yerlerinde daha belirgin olduğu ifade ediliyor. Aşırı sıcakların ofis çalışanlarının performansını ve uyku kalitesini de olumsuz etkileyebildiği, sıcak günlerde işe devamsızlığın arttığı kaydediliyor. Çalışmaya göre 2026 yazındaki sıcaklıkların yalnızca iş gücü verimliliğindeki düşüş nedeniyle Avrupa Birliği gayri safi yurt içi hasılasında ortalama %0,6 civarında kayba yol açması bekleniyor. Aşırı sıcak ve kuraklığın tarımsal üretim üzerinde de ciddi etkileri olacağı belirtiliyor. Avrupa Birliği genelinde tarımsal üretimin %3 ila %7 arasında azalabileceği tahmin ediliyor. Gıda fiyatlarındaki artış, enerji üretimindeki kısıtlamalar ve elektrik fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra karayolları, demir yolları ve iç su yollarında yaşanabilecek aksamaların ekonomik zararı da daha arttırabileceği ifade ediliyor. Aşırı sıcaklardan en fazla etkilenmesi beklenen ülke ise Fransa. Çalışmaya göre tekrarlayan sıcak hava dalgaları Fransa'nın gayri safi yurt içi hasılasını yaklaşık %1,4 azaltabilir. Bu durumun ülke ekonomisinin yıllık bazda %0,6 daralmasına yol açabileceği öngörülüyor. İtalya, İspanya ve Belçika'da da önemli ekonomik kayıplar yaşanabileceği belirtiliyor. Avrupa Birliği Komisyonu 2026 yılında Avrupa Birliği ekonomisinin %1,1 büyümesini öngörüyordu. Triodos Bank'ın analizine göre ise aşırı sıcaklar ve kuraklığın yaratacağı ekonomik kayıp bu büyüme beklentisini büyük ölçüde hatta tamamen ortadan kaldırabilir. Avrupa'da aşırı sıcaklar artık yalnızca çevre ve sağlık açısından değil, ekonominin geleceği açısından da önemli bir risk olarak değerlendiriliyor. Tarım ve enerji üretiminden ulaşıma ve çalışma hayatına kadar birçok alanı etkileyen sıcak hava dalgalarının 2026'da Avrupa Birliği ekonomisine yaklaşık 180 milyar euroluk maliyet getirebileceği hesaplanıyor. Bu tablo iklim değişikliğinin ekonomik etkilerinin de giderek daha görünür hale geldiğine işaret ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisi Neuroloji Open Access'e göre bazı araştırmacılar insanların 48 ila 68 yaş arasında benimseyebileceği daha sağlıklı yaşam tarzının demansı etkisini inceledi. Araştırma sonuçları hayat tarzının demansla ilişkisini ortaya koydu. Araştırmaya göre orta yaşta sigara içmeme, tansiyonun normal seviyelerde seyretmesi ve diyabet bulunmaması demansa karşı yaklaşık 13 ek yıl kazandırıyor. 12 binden fazla katılımcıyı analiz eden araştırmacılar, diyabet ve hipertansiyon hastalarının yanı sıra sigara tiryakilerinin demansız yaşam süresinin belirgin biçimde daha kısa olduğunu saptadı. Araştırma, orta yaşta bu 3 risk etkenine birden sahip katılımcıların demans riski, hiç risk etkeni bulunmayanlara kıyasla neredeyse 3 kat daha yüksek. Tek risk etkeni bulunanlar demansız ortalama 26 yıl, 2 risk etkeni bulunanlar ortalama 21 yıl, 3 risk etkeni bulunanlarsa yalnızca 17 yıldan biraz fazla demansız yaşıyor. 3 risk faktörü bulunan kadınlar ortalama 18 yıl, erkeklerse ortalama 16 yıl demansız yaşıyor. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl dünya çapında 10 milyon yeni demans vakası teşhis ediliyor. Bu sayının 2050'ye kadar 150 milyonu aşması bekleniyor. Neuroloji Open Access'te yayınlanan araştırmaya göre 48 ila 68 yaş aralığında sigara kullanmamak, tansiyonu dengede tutmak ve diyabetten

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yaklaşık 2400 yıllık bir mezar bulundu. Kazı çalışmalarında ilk kez tespit edilen Doğu Nekropolis'inde ortaya çıkarılan sandık tipi mezardaki buluntular, mezarda yatan kişinin sporla ilişkili, hatta Aspendoslu bir güreşi olabileceğine işaret ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfin Aspendos'un klasik dönem tarihine ilişkin önemli bilgiler sunduğunu açıkladı. Mezarda bulunan ve üzerinde güreşçi betimlemeleri yer alan Aspendos sikkeleriyle diğer buluntuların mezar sahibinin sporla ilişkisine dair önemli ipuçları verdiği belirtildi. Mezar, M.Ö. 5. yüzyılın son çeyreği ile M.Ö. 4. yüzyıl arasında tarihleniyor. Bakan Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda kentin Doğu Nekropolis'inin ilk kez tespit edildiğini belirtti. Ersoy, mezarda bulunan güreşçi betimli Aspendos sikkeleri ve diğer arkeolojik buluntuların burada defnedilen kişinin Aspendoslu bir güreşçi olabileceğini işaret ettiğini ifade etti. Bakanlığın açıklamasına göre mezardan elde edilen buluntular yalnızca mezar sahibine ilişkin değil, Aspendos'un klasik dönemindeki yaşam biçimi, ölü gömme gelenekleri ve toplumsal yapısı hakkında da önemli bilgiler sunuyor. Yeni buluntuların antik kentin arkeolojik verilerle sınırlı olarak bilinen klasik dönemine ilişkin bilgi birikimini genişletmesi ve Aspendos'un tarihine ışık tutacak yeni bilimsel çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor. Aspendos Antik Kenti'ndeki yaklaşık 2400 yıllık güreşçi mezarı, antik kentin klasik dönemine ilişkin yeni bir arkeolojik veri ortaya koydu. Güreşçi betimli sikkeler ve diğer buluntular mezar sahibinin kimliği ve dönemin toplumsal yaşamına ilişkin araştırmalara yeni bir alan açarken, kazı çalışmalarının Aspendos'un geçmişine dair bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya devam etmesi bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler başladı. Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim başlattığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilerin sağlığı ve güvenliğiyle tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke genelinde denetimlere hız verildiği belirtildi. Kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerde okul ve beslenme çantası, kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcı gibi ürünlerin incelendiği aktarılan açıklamada ayrıca okul kıyafetlerinin yasaklı veya kısıtlanmış kimyasallar, kordon ve bağcık gibi unsurlar bakımından kontrol edildiği bildirildi. Açıklamada tehlikeli ve riskli görülen ürünlerin akredite laboratuvarlarında teste tabi tutulduğuna, etiketler ve tüketiciyi bilgilendirme amaçlı metinlerin kontrol edildiğine işaret edildi. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanarak toplatılacağının, ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacağının altı çizilen açıklamada, güvensiz ürünlere ilişkin bilgiler, güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinden tüketicilerimizin erişimine sunulacaktır ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, vatandaşların kırtasiye ürünlerinde imalatçı veya ithalatçının açık ad ve adresinin bulunmasına, marka ve model bilgilerinin belirtilmesine ve Türkçe uyarıların yer almasına dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler ülke genelinde artırıldı. Ticaret Bakanlığı, kalemden deftere, boya ve yapıştırıcıdan okul çantalarına kadar birçok ürünü güvenlik ve etiketleme kuralları açısından denetlerken güvensiz bulunan ürünlerin toplatılacağını bildirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik müzik zamanı.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden karpuz için uzmanlardan porsiyon uyarısı geldi. Diyetisyen Şevval Işıklı, yüksek su içeriği nedeniyle serinletici ve besleyici olan karpuzun fazla tüketilmesi halinde kan şekerini yükseltebileceğini ve sindirim sorunlarına yol açabileceğini söyledi. 92'si sudan oluşan karpuz, sıcak havalarda sıvı alımına katkı sağlar ve C vitamini, beta karoten, potasyum ve likopen içerir. Likopen, hücreleri hasara karşı korur ve kalp sağlığını da destekler. Ancak diyetisyen Şevval Işıklı, karpuzun sağlıklı olmasının sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmediğini vurguladı. Şevval Işıklı, sağlıklı bir yetişkin için günde 1 ile 2 porsiyon karpuzun yeterli olduğunu söyledi. Bir porsiyonun yaklaşık 150 ile 200 gram olduğunu belirten Işıklı, gün içinde başka meyveler tüketiliyorsa karpuz miktarının buna göre ayarlanması gerektiğini ifade etti. Karpuzun da doğal meyve şekeri içerdiğini hatırlatan diyetisyen Şevval Işıklı, fazla tüketimin günlük enerji alımını artırabileceğini söyledi. Tek seferde fazla miktarda karpuz tüketmenin bazı sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirten Işıklı, şişkinlik, gaz, mide rahatsızlığı ve ishal görülebileceğini söyledi. Fazla tüketimin kan şekerinde hızlı yükselmelere de neden olabileceğini ifade etti. Karpuzun tek başına öğün olarak tüketilmesinin uzun süre tokluk sağlamayacağını belirten Işıklı, karpuzun protein ve sağlıklı yağ içeren besinlerle birlikte tüketilmesini önerdi. Diyetisyen Şevval Işıklı, yoğurt, kefir, peynir, badem veya ceviz gibi besinlerin tercih edilebileceğini söyledi. Karpuz ve peynirin de doğru porsiyonlarda dengeli bir öğün alternatifi olabileceğini belirten Işıklı, diyabet veya insülin direnci bulunan kişilerin ise karpuzu tamamen tüketmeyi bırakmasına gerek olmadığını ifade ederek porsiyon kontrolünün önemli olduğunu söyledi. Karpuzun yüksek su içeriğine rağmen suyun yerini tutmadığını da vurgulayan diyetisyen Şevval Işıklı, özellikle sıcak havalarda gün boyunca yeterli miktarda su içilmesi gerektiğini söyledi. Karpuzun saklanması konusunda da uyarıda bulunan Işıklı, kesilmiş karpuzun uzun süre oda sıcaklığında bekletilmemesi gerektiğini belirtti. Kesilen karpuzun üzeri kapatılarak buzdolabında muhafaza edilmesini ve mümkünse 2 ile 3 gün içinde tüketilmesini önerdi. Sıcak havalarda dışarıda bekleyen kesilmiş karpuzda bakteri üremesinin hızlanabileceğini hatırlattı. Böbrek hastalarının ise potasyum kısıtlaması varsa karpuz tüketim miktarını doktor veya diyetisyenleriyle belirlemesi gerektiğini söyledi. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz için uzmanlardan porsiyon uyarısı geldi. Diyetisyen Şevval Işıklı, fazla karpuz tüketiminin kan şekerinde hızlı yükselmelere ve sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirterek sağlıklı yetişkinler için günde 1 ile 2 porsiyon tüketilmesini önerdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, Haziran'da bir önceki aya kıyasla %0,45, geçen yılın aynı ayına göre %28,66 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi %1,68 artarken, işçilik endeksi %1,66 azaldı. Yıllık bazda malzeme endeksi %27,78, işçilik endeksi %30,25 artış gösterdi. Bina inşaat maliyet endeksi Haziran'da bir önceki aya göre %0,96, geçen yılın aynı ayına göre %28,54 artış kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,44 arttı, işçilik endeksi %1,49 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %27,78, işçilik endeksi %29,87 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Haziran'da bir önceki aya göre %1,15 azaldı, geçen yılın aynı ayına göre %29 artış görüldü. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,57, işçilik endeksi %2,26 azaldı. Malzeme endeksi Haziran'da yıllık bazda %27,79, işçilik endeksi %31,61 yükseldi. Radyo Sputnik editörleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre inşaat maliyetlerinde son yıllarda yaşanan yüksek artışı derledi. İnşaat maliyet endeksinin yıllık değişimleri 2021'de %67, 2022'de %78, 2023'de %67, 2024'te %34 ve 2025'te %24 olarak gerçekleşti. Yıllık artış oranları bileşik olarak hesaplandığında 2021 sonundan 2025 sonuna kadar inşaat maliyetleri yaklaşık %399 arttı. Başka bir ifadeyle 2021 sonunda 100 lira olan bir inşaat maliyetinin karşılığı 2025 sonunda yaklaşık 499 liraya yükseldi. İnşaat maliyetlerindeki en yüksek yıllık artış %78,40 ile 2022'de kaydedilirken sonraki yıllarda artış hızının kademeli olarak gerilediği görüldü. Buna rağmen 5 yıllık dönemde maliyetler yaklaşık 5 katına yaklaşmış oldu. TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi Haziran'da aylık %0,45, yıllık %28,66 arttı. İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış 2021'den bu yana yüksek seyrini korurken, 5 yıllık dönemde toplam maliyet artışının yaklaşık %399'a ulaştığı hesaplandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik ve benzeri işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek. 9 Ağustos 2026 tarih ve 33.335 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği, kıyı kanunu ve kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelikle onaylı imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarını kapsıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra bakanlığın ilgili birimlerinin de yapabilmesine imkan tanındı. Bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne bağlı ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerini bu alanlar düzenlenecek protokolle kiraya verilebilecek. Yapılan düzenlemeyle kıyıların anayasada yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına kullanılmalarının sağlanması ve bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyelerle protokol düzenleyemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve bu işgaller nedeniyle oluşacak tahribatların önlenmesi amaçlandı. Amaç dışı kullanım önlenecek, vatandaşın ihtiyaçları karşılanacak. Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması, bu alanlardaki yapılması zorunlu ticari ünitelerle duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak. Bu sayede kıyıların amaç dışı kullanımının önlenmesi ve doğal yapılar tahrip edilmeden koruma, kullanma dengesi gözetilerek vatandaşların plajlardan yararlanması sağlanacak. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle uygun görülen kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, temizlik ve güvenlik işlemlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca da yürütülmesinin önü açıldı. Düzenlemeyle kıyı işgallerinin önlenmesi ve plajların halkın kullanımına daha uygun hale getirilmesi hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: terlemenin azaldığını söyledi. Öztürekçi, yaşlılarda terleme mekanizmasının yavaşladığını ve susuzluk hissinin zayıfladığını belirtti. Bu nedenle fark edilmeyen sıvı kaybının hayati risk oluşturabileceğini ifade etti. Uzman, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için basit önlemlerin yeterli olabileceğini söyledi. Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, güneşin en etkili olduğu 11 ile 16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi. Yürüyüş, alışveriş ve bahçe işleri gibi faaliyetlerin sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yapılmasının daha güvenli olduğunu söyledi. Evlerin de serin tutulması gerektiğini belirten Doktor Öztürekçi, gündüz saatlerinde perde ve pencerelerin kapalı tutulmasını, akşamsa evi havalandırmak için pencerelerin açılmasını tavsiye etti. Sıcak havalarda yeterli sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, doktor tarafından sıvı kısıtlaması önerilmediyse susamayı beklemeden gün içinde en az 2 ila 2,5 litre su içilmesini istedi. Kalp veya böbrek yetmezliği bulunan kişilerin ise doktorlarının önerdiği sıvı kısıtlamasına uyması gerektiğini hatırlattı. Çay, kahve, gazlı ve alkollü içeceklerin sıvı kaybını artırabileceğini söyleyen Doktor Öztürekçi, bunların yerine ayran, cacık ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kronik hastalığı olan yaşlıların kullandıkları ilaçlara da dikkat etmesi gerektiğini belirten Doçent Doktor Cemile Öztürekçi, tansiyon, kalp, diyabet, idrar söktürücü ve bazı psikiyatri ilaçlarının vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini söyledi. Yaz aylarında tansiyon ve kan şekeri ölçümlerinin daha sık yapılmasını öneren Doktor Öztürekçi, halsizlik veya tansiyon düşüklüğü nedeniyle doktora danışmadan ilaç dozunun değiştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Uzman, yüksek ateş, terlemenin durması, şiddetli baş ağrısı, nabzın hızlanması, kafa karışıklığı ve bilinç bulanıklığının sıcak çarpmasının önemli belirtileri arasında yer aldığını söyledi. Sıcak çarpmasından şüphelenilen kişinin hemen serin bir ortama alınması gerektiğini belirten Öztürekçi, sıkı giysilerin gevşetilmesini ve boyun, koltuk altıyla kasık bölgelerine nemli bez uygulanmasını önerdi. Bilinci kapalı kişilere ağızdan su ya da yiyecek verilmemesi gerektiğini hatırlatan Öztürekçi, bu durumda vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezinden yardım istenmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişilerde sıvı kaybı, sıcak çarpması ve kronik hastalıkların ağırlaşması riskini artırdığı uyarısında bulundu. Yaşlıların susamayı beklemeden yeterli su tüketmesi, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması ve kullandıkları ilaçların dozunu doktor önerisi olmadan değiştirmemesi gerektiği vurgulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Sweet.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Anayasa Mahkemesi Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır hükmünün anayasaya aykırı olmadığına hükmetti. Karşı oy kullanan üyeler ise düzenlemenin eşler arasında cinsiyete dayalı farklı muamele oluşturduğunu belirtti. AYM'nin konuya ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Karara göre İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi baktığı bir davada Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 23. maddesindeki evlenen kadının kaydı kocasının hanesine taşınır. Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır. Ancak dilerse babasının kütüğüne dönebilir fıkrasının anayasaya aykırı olduğuna ve iptali gerektiğini hükmederek AYM'ye başvurdu. Başvuruda kadının kendi adına bir nüfus kütüğüne sahip olmadığı, evlenmesiyle kaydının baba hanesinden erkek eşin hanesine taşındığı belirtildi. Bu durumun kadınla erkek ve eşler arasındaki eşitlik ilkelerine aykırı olduğu, kadın aleyhine cinsiyete dayalı ayrımcılık oluşturduğu ve nüfus kütüğünde kocanın esas alınmasının meşru bir amacının bulunmadığı ileri sürüldü. AYM inceleme sonucunda iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. Kararda nüfus kütüğünün idare bünyesinde tutulan teknik bir kayıt sistemi olduğu, kadının kaydının kocasının hanesine taşınmasının hukuki statüsüne veya somut bir menfaatine doğrudan ve belirleyici etkisinin bulunmadığı ifade edildi. Hükmün anayasanın hukuk devleti, eşitlik, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkıyla ailenin korunmasına ilişkin hükümlerine aykırı olmadığı ifade edildi. AYM'nin 5 üyesi ise düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu ve iptalinin gerektiğine hükmederek çoğunluk görüşüne katılmadı. Üyelerden 4'ünün karşı oy gerekçesinde nüfus kayıt sisteminin aile bağlarını göstermesinin mümkün olduğu ancak bu yapılırken kadının erkek eşin hanesine bağlı bir kayıt unsuruna dönüştürülmesinin hukuk devletinin insan onuru ve eşitliğe dayalı karakteriyle bağdaşmayacağı ifade edildi. Karşı oyda itiraz konusu kural evlilik birliği içinde aynı hukuki durumda bulunan kadın ve erkek arasında cinsiyete dayalı haklı bir neden içermeyen farklı muamele oluşturmakta, kadının hukuki kişiliğini bağımsız birey olarak değil erkek eşin hanesine bağlı biçimde konumlandırmakta, eşler arası eşitliğe dayalı anayasal aile anlayışını zedelemekte ve uluslararası insan hakları hukukunda benimsenen kadın erkek eşitliği standartlarıyla bağdaşmamaktadır değerlendirmesinde bulunuldu. Diğer karşı oy gerekçesinde ise düzenlemenin kadın aleyhine ve anayasanın kanun önünde eşitlik başlıklı 10. ve ailenin korunması ve çocuk hakları başlıklı 41. maddelerine aykırı olduğu ifade edildi ve iptali gerektiği kaydedildi. Anayasa Mahkemesi evlenen kadının nüfus kaydının kocasının hanesine taşınmasını öngören düzenlemenin anayasaya aykırı olmadığına hükmetti. 5 AYM üyesi düzenlemenin kadın ve erkek arasında cinsiyete dayalı farklı muamele oluşturduğu gerekçesiyle karara karşı çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Trump'ın en büyük iddialarından bir tanesi bu savaştan Çin'in olumsuz etkileneceğiydi. Çünkü Çin büyük ölçüde İran'dan enerji ihtiyacını karşılıyordu. Ancak Çin İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Mart ayı rakamları savaşın en şiddetli olduğu Mart ayında Çin ekonomisinin hızlı bir büyüme kaydettiğini ve şirket karlarının da iki haneli şekilde arttığını gösterdi. Yani Trump'ın söylediği ve iddia ettiği gibi Çin ekonomisi zayıflamadığı gibi bu savaş sürecinden özellikle üretim temelli altyapısı nedeniyle, yüksek teknolojili üretimi nedeniyle giderek güçlenmeye başlamış gibi görünüyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri açısından İran'la böyle bir savaşı İsrail'in peşine takılarak hayata geçirmenin eksileri giderek artmaya başladı.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Ukrayna krizinin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan çatışmanın durdurulamayacağını belirterek çatışmanın dondurulması seçeneğini kabul etmediklerini vurguladı. Rus medyasına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Moskova'nın çatışmanın dondurulması seçeneğine sıcak bakmadığını belirten Galuzin, öncelikle krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmanın dondurulması ihtimaliyle ilgili sözlerini hatırlatan Galuzin, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenski'nin bu yöndeki çağrılarına işaret ederek bu konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu. Devlet Başkanımız Vladimir Putin'in defalarca dile getirdiği üzere krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadan herhangi bir dondurma seçeneği mümkün değil. Zelenski'nin gerçeklikle tüm bağını kopardığı ve Kiev'in ortak olarak gördüğü ülkelerde bile hoşnutsuzluğa yol açacak şekilde çatışmayı tırmandırmaya çalıştığı açık. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil enerji altyapılarına yönelik saldırılarını barbarca olarak nitelendiren Galuzin, Temmuz ve Ağustos aylarında Azer Boru Hattı Konsorsiyumu'na yapılan saldırılara dikkat çekti. Söz konusu tesisin öncelikle Kazakistan ekonomisinin çıkarlarına hizmet ettiğini belirten Rus diplomat, ABD ve Avrupalı petrol doğalgaz şirketlerinin de konsorsiyumda hissedar olduğunu hatırlatarak küresel toplumdan ve Kiev üzerinde nüfuzu olan ülkelerden uygun bir tepki beklediklerini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Ukrayna'daki çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırılmadan ateşkes veya çatışmanın dondurulmasının mümkün olmadığını söyledi. Galuzin, Kiev yönetiminin çatışmayı tırmandırdığını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin sanıldığı kadar zorlanmadan ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılan kedi sahiplerinin büyük bölümü kedilerini evde beslemeye devam etmek istediklerini söyledi. Araştırma kapsamında kedilerini dışarı çıkarmayı bırakıp evde yaşamaya alıştıran 87 kişiyle anket yapıldı. Katılımcılar geçiş sürecinin sonunda buna değdiğini ifade etti. Araştırmaya göre kedilerin %40'ından fazlası ev yaşamına hemen uyum sağladı. %8'i birkaç gün, %17'si ise birkaç hafta içinde yeni yaşam düzenine alıştı. Evcil hayvan sahiplerinin 2/3'ünden fazlası ise kedilerini evde tutmanın beklediklerinden daha kolay olduğunu söyledi. Çalışmanın başyazarı Dr. Julia Henning, sonuçların kedilerin kapalı alanda yaşayamayacağı yönündeki yaygın düşünceyi sorguladığını belirtti. Henning, ankete katılanların %77'sinin kedilerini evde beslemeye devam etmeyi planladığını ve uzun vadeli faydaların yaşanan zorluklardan daha ağır bastığını söyledi. Araştırma genç kedilerin uyum sürecini daha hızlı tamamladığını da gösterdi. 2 yaşın altındaki kedilerin %75'i birkaç gün içinde ev yaşamına alışırken 2 yaşın üzerindeki kedilerde bu oran %39'da kaldı. Kedi sahipleri evde bakım tercihinin en önemli nedeninin güvenlik olduğunu belirtti. Araç trafiği, diğer hayvanların saldırıları ve hastalık riski en çok dile getirilen gerekçeler arasında yer aldı. Bazı katılımcılarsa kedilerinin özellikle kuşlar başta olmak üzere yaban hayatına zarar vermesini önlemek istediklerini söyledi. Araştırmaya katılan birçok kişi kedileri evde yaşamaya başladıktan sonra kendilerini daha huzurlu hissettiklerini ifade etti. Bir kedi sahibi gün boyunca kedisi için daha az endişelendiğini söyledi. Araştırmada ev yaşamına geçişin bazı zorlukları da ortaya çıktı. Kum kabının daha sık temizlenmesi, kediye hareketli ve zengin bir yaşam alanı oluşturulması, kilo kontrolünün sağlanması ve artan bakım masrafları en sık dile getirilen sorunlar arasında yer aldı. Buna rağmen ankete katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceklerini belirtti. Yeni Zelanda'da yapılan araştırma dışarı çıkmaya alışkın kedilerin büyük bölümünün kısa sürede ev yaşamına uyum sağlayabildiğini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların %76'sı gelecekte sahip olacakları kedileri de evde beslemeyi tercih edeceğini belirtirken, güvenlik ve yaban hayatının korunması bu tercihin en önemli nedenleri arasında gösterildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Milli sporcular 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü. Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Polonya'da düzenlenen organizasyonun 9. gününde Ay Yıldızlı Atıcılar 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Trap erkekler kategorisinde Egemen Ağca altın, kadınlar kategorisinde ise Nisa Nur Aydemir gümüş madalya kazandı. Trap kadınlar kategorisinde Esma Samira Kaya, Nisa Nur Aydemir ve Ela Afacan toplam 305 puanla takım halinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyona 12 Ağustos'ta sona erecek. 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcular 3 madalya kazanma başarısını gösterdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel yeni virüsler tasarladı. Araştırmacılar bunun biyoloji alanında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, uzmanlar teknolojinin kötüye kullanılma ihtimaline karşı güvenlik uyarısı yaptı. Araştırma kapsamında 16 yeni virüs üretildi. Bilim insanları, bu virüslerin yalnızca bakterileri enfekte eden bakteriyofajlar olduğunu, insan sağlığı için tehdit oluşturmadığını vurguladı. Araştırmacılar, bunun bir organizmanın tüm genomunun ilk kez yapay zeka ile tasarlanması anlamına geldiğini söyledi. Stanford Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Brian He, üretken yapay zekanın ilk kez eksiksiz bir genom tasarlamak için kullanıldığını belirtti. He, kullanılan teknolojinin ChatGPT gibi büyük dil modellerine benzediğini, ancak metin yerine genetik kodları analiz edip yeni dizilimler oluşturduğunu ifade etti. Araştırmada kullanılan Evo-1 ve Evo-2 isimli yapay zeka modelleri, virüs, bakteri, bitki ve insanlardan elde edilen genetik verilerle eğitildi. Araştırmacılar, yapay zekanın oluşturduğu 302 farklı virüs tasarımını laboratuvarda sentezledi. Bunlardan 16'sının kolibasili bakterisini öldürmede başarılı olduğu görüldü. Doktor öğrencisi Samuel King, deney sırasında bakterilerin yok olduğu bölgeleri görünce sonuçların başarılı olduğunu anladıklarını söyledi. Brian He ise sonuçların açıklanmasının ardından laboratuvarda büyük sevinç yaşandığını anlattı. Bilim insanlarına göre bu teknoloji, antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Yapay zeka ile gelecekte yeni ilaçlar, genetik hastalıkların tedavisinde kullanılacak enzimler ve bağışıklık sistemi tedavilerinde görev alacak antikorlar tasarlanabileceği değerlendirilmektedir.

0: olarak canlı kabul edilmediğini hatırlattı. Bu nedenle yapay zekanın tamamen yeni bir canlı organizma üretmesinin henüz mümkün olmadığı belirtildi. Ancak araştırmacılar, gelecekte daha karmaşık organizmaların tasarlanmasının teorik olarak mümkün olabileceğini ve bu alandaki çalışmaların süreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları, yapay zeka kullanarak laboratuvarda çoğalabilen ve tamamen işlevsel 16 yeni virüs tasarlamayı başardı. Araştırmacılar, yalnızca bakterileri hedef alan bu virüslerin antibiyotik direnciyle mücadelede umut vaat ettiğini belirtirken, uzmanlar teknolojinin biyogüvenlik açısından kötüye kullanılma riskine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Temmuz 2016 yılında Fethullahçı terör örgütü bir junta tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen örgüt üyelerinin yakalanmasına devam ediliyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele yönelik suikast girişiminde bulunan kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlık, 37 kişilik FETÖ'cü timin firari üyesi, kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da ele geçirildiğini açıkladı.
2: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin başarıya ulaşması için sabah saatlerine kadar F-16 ve zırhlı araçların yanı sıra savaş gemilerini bile seyre çıkaran, halkın direnişi karşısında başarısızlığa uğrayınca çareyi kaçmakta bulan darbecilerin bazıları ise halen firari durumda. Yargı önüne çıkarılıp ceza alan sorumlu darbeciler gibi darbe girişimine katılan ancak girişimin başarısız olduğunu görüp yurt dışına kaçan kimi askeri görevler hakkında da kırmızı bültenle arama, yakalama veya tutuklama kararı çıkarıldı.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı, yıllar içerisinde hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ'cü teröristleri kırmızı, sarı, turuncu ve gri kategorilerde listelere almaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın web sitesine yer alan arama listelerinde çok sayıda FETÖ'cü teröristin olduğu dikkat çekti. Son zamanlarda operasyonlarla yakalananlar olduğu gibi Türkiye'den ayrıldıkları için yakalanamayanlar İçişleri Bakanlığı'nın bültenlerinde aranmaya devam ediyor.
2: Türkiye'de kamuoyunda kırmızı, turuncu, sarı ve gri liste olarak bilinen sınıflandırma, İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından aranan kişiler için kullandığı öncelik ve ödül kategorileri olarak bilinir. Bu renkler kişinin tehlike düzeyi, örgüt içindeki konumu ve yakalanmasının önceliğine göre belirleniyor.
1: Kırmızı liste en üst düzeyde aranan kişiler için kullanılıyor. Genellikle terör örgütlerinin yönetici kadroları, üst düzey sorumluları veya çok sayıda ağır eylemle ilişkilendirilen isimler bu listede yer alıyor. Turuncu liste, kırmızı listenin bir altındaki öncelik grubu. Örgüt içinde önemli görevler üstlenen, bölgesel sorumlulukları bulunan veya ciddi suçlamalar yöneltilen kişiler bu kategoride bulunuyor.
2: Sarı liste, orta düzeyde öncelikli aranan kişilerin bulunduğu liste. Örgüt üyeleri veya belirli faaliyetlerden sorumlu olduğu değerlendirilen kişiler bu grupta yer alıyor. Gri liste, diğer listelere göre daha düşük öncelikli olarak değerlendirilen kişilerin bulunduğu liste. Hakkında yakalama kararı bulunan ancak örgüt içindeki konumu veya tehlike seviyesi daha düşük görülen kişiler bu kategoride sınıflandırılıyor.
1: İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından aranan kişiler arasında tam 1035 FETÖ'cü terörist yer alıyor. Bunlardan 280'i kırmızı, 169'u turuncu, 350'si sarı ve 236'sı gri listede bulunuyor. Radyo Sputnik editörleri, İçişleri Bakanlığı sitesinde de yer alan kırmızı, sarı, turuncu ve gri listelerdeki teröristleri derleyerek dünya çapında aranan birbirinden önemli FETÖ'cü teröristleri araştırdı.
2: Kırmızı listede aranan FETÖ'nün sözde TSK imamı olduğu bilinen Adil Öksüz birinci sırada yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yönetici olarak aktif rolü tespit edilen ve o gece Akıncı hava üssünde yakalanan FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz de firar edenler arasında bulunuyor. Öksüz yakalanmasının ardından mahkemece serbest bırakılmış, sonrasında ise kaçmıştı. Adil Öksüz darbe girişimindeki aktif rolü tespit edildikten sonra tüm aramalara rağmen bulunamadı.
1: 15 Temmuz'un medya ayağının en önemli isimlerinden biri olarak tanınan kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesinde arananlar arasında yer alıyor. 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden hemen önce soluğu yurt dışında alan Dumanlı firari konumda bulunuyor.
2: Türk kamuoyunda bilinen bir diğer isimse Enes Kanter. Kendisine burnunu sildiği mendili göndermesiyle de bilinen elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını her defasında dile getiren Kanter, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride. Ailesi tarafından da reddedilen Kanter, daha sonra soy ismini Freedom olarak değiştirmişti.
1: Zekeriya Öz, bir dönemin Ergenekon savcısı olarak bilinen, yıllarca Silivri mahkemelerinde mahkumiyet kararlarında önemli payı olan bir isim. Dönemin en güçlü savcılarından biri olarak bilinen Zekeriya Öz'ün FETÖ ile iltisakları tespit edilmiş ve hakkında adli makamlarca kırmızı bülten ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Öz, şu an İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alıyor.
2: Eski AK Parti milletvekili Hakan Şükür de İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde. Eski Galatasaray ve milli futbolcu Hakan Şükür, terörist elebaşı Fethullah Gülen'e bağlılığını bildirerek milletvekilliğinden istifa edip ABD'ye yerleşmişti. Hakan Şükür, İçişleri Bakanlığı'nın gri listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan iki isim de arananlar listesinde. FETÖ iltisakı tespit edildiği için kapatılan Bugün TV'nin programcısı Adem Yavuz Arslan'la kapatılan Samanyolu TV yöneticisi Tarık Toros, terör örgütü üyeliği nedeniyle aranıyor. İki isim de İçişleri Bakanlığı'nın turuncu listesinde yer alıyor.
2: Ve terörden arananlar listesinde geldik darbe girişiminde yer alan Junta'daki askerleri. Eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu. Sözde yurtta sulh konseyi üyesi Kalyoncu darbe girişiminden önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Ali Kalyoncu darbeden önce yaptığı planla Ankara'yı iki eşit parçaya bölüp nasıl işgal edeceklerini planladı ve darbe gecesinde Ankara Emniyeti'nin uçaklarla vurulmasını emretti. Kalyoncu'nun talimatıyla 16 kişi şehit oldu. Yurt dışına kaçan Kalyoncu şu anda İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesinde arananlar arasında.
1: Eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit. Yiğit, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmasının akabinde siyasetçi, bürokrat ve çok sayıda iş insanının isimlerinin yer aldığı gözaltı listesinin talimatını veren kişi olarak biliniyor. Eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, örgütün sözde atama listesine göre İstanbul Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısı olacaktı. Junta başarısız olunca soluğu yurt dışına alan Yiğit, bakanlığın kırmızı listesine arananlar arasında yer alıyor.
2: Eski Kurmay Albay Mahmut Arduç. 15 Temmuz gecesi Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu'nu katıldığı düğünden kaçırma ekibinin başında yer alan Mahmut Arduç, Junta'nın başarısız olduğunu öğrenince ülkeden kaçtı. Eski Kurmay Albay Mahmut Arduç, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: Eski Albay Nuh Altınsoy. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın özel kalem müdürü olan Nuh Altınsoy, 15 Temmuz gecesi Junta'nın talimatıyla harekete geçti. Kalkışma gecesi boyunca kara kuvvetlerindeki girişimi koordine etmeye çalışan Çolak, tüm gece karargahın altını üstüne getirerek kendisine karşı gelen askerleri derdest etti. Kalkışmanın başarısız olduğunu gören eski albay Nuh Altınsoy, sivil kıyafetlerini giyerek kara kuvvetlerinden kaçtı. Altınsoy, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesine arananlar arasında yer alıyor. FETÖ üyesi eski albayın başına ise ödül olarak 300 bin lira konuldu.
2: Eski Yarbay Fahrettin Demir. Demir, junta girişiminin deniz ayağını organize eden isimler arasında yer aldı. Dönemin 11. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Fahrettin Demir'in 15 Temmuz'daki görevi emrindeki komandoları Denizli'den uçakla Ankara'ya sevk etmekti. 550 komandoyla kalkış için havalimanına giden Fahrettin Demir'in önünü vatandaşlar kesti. Mahkeme kayıtlarına geçen belgelere göre Fahrettin Demir katliam emri verdi. Demir'in gerekirse halkın üzerine sürün, ezin geçin dediği öğrenildi. Kendisini tutuklamaya gelen polislerle emrindeki askerlerin çatışma talimatını verdi. Halkın kararlı direncini gören eski Yarbay Fahrettin Demir çareyi kaçmakta buldu. 16 Temmuz sabahı sivil kıyafetlerini giyen Demir havalimanındaki tel örgüden atlayarak kaçtı. Eski Yarbay Fahrettin Demir İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen. Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaların yapıldığı dönemde özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili olan Seçen, FETÖ iltisakı nedeniyle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilmişti. İhraç edildikten sonra ülkeden kaçan Fikret Seçen, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
2: Eski savcı Celal Kara. 17-25 Aralık soruşturmalarını başlatan savcı olarak da tanınan Celal Kara hakkındaki görevi kötüye kullanma suçundan 3 yıl hapis istemi talebinde bulunuldu. Ağustos 2015'te hakkında yakalama kararı verilmeden önce Gürcistan üzerinden önce Ermenistan'a ardından Almanya'ya gittiği belirlenen Kara için Türkiye iade talep etti. Eski savcı Celal Kara, İçişleri Bakanlığı'nın sarı listesinde arananlar arasında yer alıyor.
1: FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı bilinen ve Türk kamuoyunda ismi oldukça tanınan Emre Uslu'yla eski Galatasaraylı ve milli oyuncu Arif Erdem de Anadolu Ajansı'nda kaçak FETÖ'cüler olarak sınıflandırılsa da İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde isimlerinin yer almadığı görüldü.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürerken firari örgüt üyelerinin yakalanması için kullanılan kırmızı, turuncu, sarı ve gri listeler yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde Adil Öksüz, Ekrem Dumanlı, Zekeriya Öz ve Hakan Şükür gibi kamuoyunca bilinen isimlerin yanı sıra darbe girişiminde rol aldığı belirtilen firari eski asker ve yargı mensupları da yer alıyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 10 Ağustos 2026 Pazartesi, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve teknik masada sevgili Simge ile birlikte güzel bir gün dileyerek başlıyorum programa. Tek bir eksiğimiz var bugün, İrem'imiz izinde. O yüzden bugün ve bu hafta boyunca Simge ile beraberiz. Simge ile baş başa yapacağız bu yayını elbette sizlerle birlikte. Rejide de son dönemde birkaç kere daha oldu. Rejide yine sevgili Simge 10 kaplan gücünde olacak. Her masada olacak. Editör masasında, ana kumanda masasında ve rejide şimdiden bu hafta için ve bugün için elbette öncelikle eline koluna sağlık Simge. Yormayacağım seni. Sakin gideceğiz. Saatime bakıyorum. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Saatime bakıyorum. 07:11'i gösteriyor. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı, sadece bize anlatılanlarla yetinmeden neden ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız, o hesaplar üzerinden de yayınlarımıza ulaşabilirsiniz. Örneğin Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını ya da X üzerinden @radyosputniktr adresini takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ve Instagram Güçlü Özgan birleşik ve küçük harfle ve noktasız Güçlü Özgan yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz cep telefonunuza. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Konuşacağız biraz sonra bu çerçeve yasa meselesini, kim ne diyor, ne anlattı, tavır mecliste, genel kurula bugün geliyor saat 11 gibi, 3-4 saat sonra genel kurulda tartışılmaya başlanacak. Siyasilerden gelen açıklamalar var, konuşuyoruz da hep beraber. Fikrinizi merak ediyorum bir konuda, onu WhatsApp hattımıza gönderirseniz gerçekten beraber düşünmüş oluruz. Nedir o? Şimdi bu çözüm sürecine dair yasa günler öncesinden, haftalar öncesinden şekillenmişti değil mi? İçeriği, madde sayıları ile ilgili farklı bilgiler olsa da az çok içeriğini gördük. Ama şunu merak ediyorum. Bu yasayla ilgili olarak şu an tartışılan ve siyasette tozu dumana karıştırmış olan bu yasayla ilgili ya da bundan sonra atılacak adımlarla ilgili olarak siyasetten ya da kamu tarafından, kamu yetkilileri tarafından yeterince ve şeffaf şekilde bilgilendirildiğinize inanıyor musunuz? Ya da bu yönde bir tatmin hissi yaşıyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Tekrar ediyorum. Yani evet diyebilirsiniz, hayır diyebilirsiniz. Yorumlar yazabilirsiniz WhatsApp hattımıza. WhatsApp hattımızı da tekrar hatırlatayım. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım Simge.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz söylediğim gibi bu çerçeve yasa, daha resmi adı daha uzun, onu da konuşuruz, daha aklıma yazamadım bunu, nedense böyle bu tip düzenlemelerde komisyonun adı da çok uzundu değil mi, herhalde kafa karıştıran bir tablo. Ama oraya gelmeden önce bugün çok önemli, ülke cumhuriyet tarihi açısından çok önemli bir gün, bir anlaşmanın yıl dönümü, onu hatırlatmak istiyorum. Takvimler bize bunu gösteriyor. 10 Ağustos 1920 Cumhuriyet'in kuruluşundan yaklaşık 3 yıl öncesine gideceğiz. Yani bir ülkeyi, bir milleti, bir halkı aslında bakılırsa değil mi böyle tanımlanabilir. Sevr Anlaşması'ndan bahsediyorum elbette. O halkın, o milletin haritadan, o ülkenin haritadan silinmek istendiği asırlık bir çınar. O çınarın köklerinden sökülüp adeta bu topraklardan atılmaya çalışıldığı o anlaşma. Hani şöyle kağıt üzerinde barış anlaşması değil mi? Adı öyleydi. Sevr Barış Anlaşması ama o süsün üstünü, o yaldızın üzerine biraz kazıyınca daha o dönemde zaten buna uyanıp, bunu görüp, o gerçeği görüp harekete geçenler oldu. Onları da anlayacağız elbette. Yani ama hakikatte bir barış değil. Bir ülkenin söylediğim gibi idam fermanı olan bir anlaşma, barış anlaşması tırnak içerisinde. Tabii ülkeyi nefessiz bırakmak ki işgal politikalarını hepimiz ezbere biliyoruz. Özgürlüğünü elinden almaya da onu tarihin böyle unutulacak sayfalarına doğru, geriye doğru atıp gömme projesiydi. Anadolu'nun doğu tarafı, güneyi başka bir tarafa peşkeş çekilmişti. Ege, Trakya yine işgalcilerin insafına terk edilmişti. İstanbul bile payitaht değil mi? Başkent. Sembolik, adeta bir kukla yönetime bırakılmıştı. Ordu terhis edilmişti. Finansal kontrol tamamen yabancıların eline geçmişti. Kapitülasyonların sonunu zaten hepimiz biliyoruz. Yani aslında bakılırsa bizlere vaat edilen, bu topraklarda yaşayanlara vaat edilen tam bağımsız bir devlet değil. Sınırları küçücük, daraltılmış, eli kolu bağlı, nefes alması bile başkalarının iznine tabi tutulmuş bir esaret rejimiydi. Sevr Barış Anlaşması, adı barış ama kendisinin ne olduğunu da biliyoruz hep beraber, bir esaret rejimiydi. Tabii Ankara'dan gelen o ses, Ankara'dan yükselen o ses bu anlaşmayı da yırtıp atacaktı. Neden bahsediyorum? Mustafa Kemal Atatürk tabii onu anmadan elbette Sevr'i, sonrasındaki süreci, o Lozan'a kadar giden süreci de konuşmadan olmaz. Ve Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu belgeyi hiçbir zaman tanıdı mı? Hiçbir zaman tanımadılar. Onların lügatında neden? Çünkü tek bir ilke vardı. O da ne? Ya istiklal ya ölüm diyerek yola çıktılar ve o milli mücadeleyle Sakarya'dan Dumlupınar'a giden o süreç içerisinde, büyük taarruza giden o süreç içerisinde de Sevr'in o maddelerini nasıl söyleyebiliriz, şöyle tanımlayabilir miyiz, o cephede yaktıkları ateşle yok ettiler, tarihten sildiler. Yani şunu konuşmak gerekiyor, şunu hatırlamak, dönem dönem böyle biliyorsunuz ben programda böyle hani aklımızın zamanda dolaşma özgürlüğü var ya, o özgürlüğü kullanmak istiyorum. Elbette dediğim gibi pek çok konuda olduğu gibi Cumhuriyet tarihine dair önemli gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu da sıkça yapıyorum. İşte Sevr Anlaşması'nın da 106 yıl geçti o anlaşmanın üzerinden, 106. yıl dönümünde şunu konuşmak, bunu hatırlamak gerekiyor. Bu bağımsızlığın hangi bedellerle, hangi koşullarda kazanıldığını, yine bu toprakların bize böyle ikram edilmediğini, önümüze böyle tepsiyle, gümüş tepsiyle sunulmadığını bir kez daha hatırlatmak istedim. Hatırlatmak için de bunları sizle paylaşmak istedim. Yani tarihin masa başında başkaları tarafından yazılmaz tarih. Bunu biliyoruz hepimiz değil mi? Kendi kaderine sahip çıkan milletler ancak o tarihi yazarlar ve işte bu süreçte de bir kez daha tabii ki işte sevgili Simge'de şu an Sevr'in bize nasıl bir fotoğraf verdiğini, Anadolu'da nasıl bir bölünmeye neden olduğunu gösteren o haritayı da Telegram üzerinden dinleyen dinleyicilerimiz, izleyen, programı takip eden dinleyicilerimiz o haritayı da bir kez daha hatırlasınlar lütfen. Ve bu bölümünü anlatırken elbette Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tabii ki milli mücadele kahramanlarımızı da rahmetle, minnetle anıyoruz. Kulağınız bizde olsun, yüreğiniz bağımsızlık sevdasıyla kalsın. O sıcaklığı, o tutkuyu içinizden çıkartmayın lütfen. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra geçelim 106 yıl sonrasına, bir gelelim. Yani 10 Ağustos 2026 pazartesinin gündemini de konuşmak gerekiyor. Bunları da sizlerle paylaşmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi elbette nedir o? Aslında bu çerçeve yasa meselesi. Şimdi bugün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne saat kaçta? Yani gelen bilgi o yönde. Bir meclisin gündemine bakınca sabah saatlerinde de ona bir baktım. Saat 11 gibi genel kurul toplanacak. Muhtemeldir ki gergin bir sürece tanıklık edeceğiz. Çünkü bazı isimlerin itirazları da var. Böyle tek tek isimler üzerine konuşabilir miyiz? Konuşuruz. Onları da anlatırım elbette ama ama ben burada hani kişilerin, bireylerin tercihleri ya da tavırları üzerinden gitmek istemiyorum çok fazla. Anlatacağım ama onları da söyleyeceğim elbette ama ben şu perspektiften bakıyorum. Düzenli dinleyicilerimiz bilirler her sabah benimle burada, bizimle burada olup kulağı ve aklı bizde olan, yeri ve zamanda olan dinleyicilerimiz bilirler ki ben bu tip oylamaları ya da bu yasaya özel olarak da bakılırsa bu oylamaların hep anayasa değişikliği perspektifinden ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bakın 592 milletvekili var şu an itibariyle mecliste oy kullanacak, kullanabilecek durumda olan, işte hayatını kaybedenler var. Sevgili Can Atalay gibi cezaevinde olanlar var, milletvekilliği düşürülmüş olanlar var. Onları hep konuşuyoruz zaten. 592 milletvekilinden gelen bilgiler, yani gelen işte haberler üzerinden ben de görüyorum, takip etmeye çaba gösteriyorum. 410 evet oyu gelebilir, 410 evet oyu hazır gibi ifadeler okuyorum. Aslına bakılırsa dediğim gibi anayasa perspektifinden, anayasa değişikliği içinde bir tür turnusol değil mi? 410 rakamı da önemli, 410 milletvekili de önemli çünkü referandumsuz bir anayasa değişikliği için kaç oy gerekiyor? 400 oy gerekiyor, onu da hatırlayalım. Şöyle bir blok olarak nedir ne değildir durum bir hatırlarsak, AK Parti, MHP, DEM Parti, Yeni Yol grubu, Hüdapar, DBP, Saadet Partisi, Demokratik Sol Parti ve 3 bağımsız milletvekilinin hesabıyla bu mesele gündemde. Tabii dediğim gibi yeni partinin de ağırlıklı olarak, ki sosyal medyada görebildiğim kadarıyla sosyal medyanın bu konuda bir ayrıştırıcı ya da tam olarak bilgi veren bir kanal olduğunu düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Neden? Çünkü o yankı odaları içerisinde hani birbirimizi de bir şekilde duymakta zorlanabiliyoruz. Ama genel olarak bakıldığı zaman işte yazan, çizen, bu konuda düşünen isimlerin fikirlerine de baktığım zaman yeni partinin bu konuda bir netleşemediğini, bir türlü netleşemediğine dair yorumlar çok fazla. Yani yasa önerisine imza vermedi yeni parti. İşte Özgür Özel de bu konuya dair açıklamalarda bulundu. İçeriğin çok böyle üstün körü hazırlandığına dair eleştirileri var Özgür Özel'in ve diğer partililerinde. Ama mesela genel kurula geldiğinde her şeye rağmen evet denebileceğine dair de bazı duyumlar, bazı açıklamalar, bireysel bazda itirazlar olsa da, Cemal Enginyurt gibi isimlerden itirazlar gelse de aslına bakılırsa genel olarak da yeni partinin buna, bu yasaya da evet yaklaşım içerisinde olduğunu ben görüyorum, benim görebildiğim kadarıyla. Onu da söyleyeyim, Süreyya Öndeş Derici. Kim diyeceksiniz? Yeni partinin Muğla milletvekili Süreyya Özdeş Derici de tıpkı Cemal Enginyurt gibi o da hayır oyu kullanacağını söylüyor. Bu arada bir grup kararı almayacak yeni parti, hala Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidiyor aklıma. Bu alışkanlığımızı bir yeniden düzenlemek gerekiyor. Yeni partide bir grup kararı olmayacak. CHP'ye bakarsak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine destek açıklaması vardı, yasaya destek açıklaması, ama bir isim İstanbul Milletvekili İlhan Kesici çerçeve yasaya hayır oyu vereceğini, bu yönde bir hayır oyu kullanacağını da açıkladı. Şöyle devam edelim, komisyonda çok sert tartışmalar yaşandı, yaklaşık 17-18 saat süren, hani milletvekilleri yani böyle aceleyle bu iş bir şekilde halledilsin, meclis kapanmadan o yasa çıksın motivasyonuyla hareket ettikleri ortada. O yüzden 18 saat aralıksız, 17-18 saat aralıksız süren bir görüşme vardı. O komisyon toplantısı vardı, öyle söyleyelim. Orada mesela Demirtaş'la ilgili de tartışmalar yaşandı. Kim kimin dava arkadaşı kavgası üzerinden yeni partililerin itirazları vardı. Yani DEM Parti'ye dedi ki Demirtaş içerideyken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da Cumhur İttifakı'nın gündeme getirdiği bu demokratikleşme yasasını ya da bunu öngören yasayı nasıl kabul edebilirsiniz? İşte Demirtaş örneğini verdi. Orada DEM partililer, Demirtaş bizim dava arkadaşımız, o sizi ilgilendirmez tartışması vesaire. Bu tartışmada benim akılda kalan, yani o komisyon sürecine dair aklımda kalan en önemli tartışmaydı. Neden bunu söylüyorum? Bunlar ileriki gelecek dönemde ülke siyasetinin nasıl şekilleneceğinin de ipuçlarını veren tartışmalar. Onu söyleyeyim. Bu arada Demirtaş, HDP'nin eski genel başkanı Demirtaş da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'dan yine ortak bir mektup yayınlandı. Hazır Demirtaş demişken onu da söyleyelim. Demokrasi, adalet, eşitlik ve özgürlük reformları devam etmeli ifadeleri de yine bu iki ismin yayınladıkları mektupta yer alan ayrıntılardı. Şöyle buna dair çok konuşulmayan, yani şöyle bir iddia ortaya çıktı. Demirtaş demişken onu da söyleyeyim sizle paylaşayım. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi yazarı, bir açıklamada bulundu, bir iddiada bulundu. İşte o iddiaya göre Adalet Bakanı Akın Gürlek, Selahattin Demirtaş bu yasal düzenlemeyle serbest kalamaz demiş. Bu Selvi'nin, Abdülkadir Selvi'nin iddiasıydı. Arkasından o iddia TGRT'nin, yine aynı cenah olarak tanımlayabiliriz değil mi, TGRT'nin Ankara temsilcisi Fatih Atik tarafından yalanlandı. Yani Fatih Atik Akın Gürlek'e soruyor, gerçekten böyle bir açıklama yaptınız mı diyor. Akın Gürlek de diyor ki hayır, böyle bir açıklama yapmadım şeklinde de bir ifadesi oluyor. Hani ilk açıklamayı duyduysanız, ikinci açıklamayı duymadıysanız, bu konuda da size bir ayrıntı vermiş olayım. Çok konuşulmayan, bakınız dedim ya size, düşüncelerinizi merak ediyorum, onu tekrar sorayım, tekrar hatırlatayım. Çözüm sürecine dair bu yeni yasa ya da bundan sonra atılacak adımlarla ilgili siyaset ya da işte bakanlıklar, biliyorsunuz artık bakanlar siyasetin içinden gelmiyorlar, atanıyorlar. Bakanlıklar tarafından yeterince bilgilendirildiğinizi, şeffaf ve yeterince şeffaf şekilde bilgilendirildiğinizi düşünüyor musunuz diye sordum. WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatayım. 0505 171 66 56. Mesela bu süreçte çok az konuşulan konulardan bir tanesi, mesela Kuzey Irak'taki, Suriye'deki ve hatta bir adım daha ileriye götürelim, İran'daki terör örgütü üyelerinin durumu ne olacak? Buna dair çok fazla bir hani geri dönüş, o dönüşler nasıl yaşanacak vesaire, pratikte nasıl olacak sorusu enteresan. Nefes gazetesinde buna dair bir bilgi, bir ayrıntı buldum. Onu sizle paylaşmak istiyorum. Rakamlar da veriliyor. O açıdan dikkatimi çekti. Mesela terör örgütüyle bağını bir şekilde koparmış, yine işte Kuzey Irak, İran ya da Suriye'de koparmış, iş ya da aile kuran yaklaşık 2500 kişi mesela Kuzey Irak'ta yaşıyormuş Nefes Gazetesi'nin haberine göre. Yasa teklifi bu kişilerin Türkiye'ye dönmesinin kapısını da açıyor. Bu kişilerin yine bölgesel Türk yönetiminden aldıkları izinle Erbil, Süleymaniye, Dohuk ve Selahattin kentine bağlı ilçelerde, kasabalarda yaşayanların Habur üzerinden Silopi'ye giderek teslim olmak için hazırlık yaptıkları iddia ediliyor Nefes Gazetesi'nin haberine göre. Bir yandan da yine Yargıtay tarafından hapis cezaları onanmış olan, yani kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan terör hükümlerinden oluşan yaklaşık 1500 kişiden bahsediliyor. 1500 kişinin de Kuzey Irak'ta olduğu belirtiliyor haberde. Ve toplamda da Kuzey Irak'ta silahlı örgüt mensubu sayısının 3800 olduğu da yine Nefes Gazetesi'nin haberinde var. Örgüt mensuplarının silahlarını Süleymaniye ve Erbil'deki merkezlere teslim etmesi planlanıyor gibi bir ayrıntı da var. Hani bunu görmüşken elbette sizlerle de bir paylaşmak istedim. Şöyle devam edelim. Başka bu konuya dair bir ayrıntı var mı? Hayır, çok daha fazla bir ayrıntı görmüyorum. Sevgili Simge, devam edelim mi biz?
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
2: Siyasetin günlüğü ve günlük siyasette neler oluyor bitiyor, ona dair birkaç başlık sizlere aktaracağım. Bir mecliste bir kürsü dokunulmazlığı tartışması yaşanıyor. Neden bahsedeceğim? Turhan Çömez, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yaptı, kürsüye çıktı bir milletvekili olarak ve işte Sincan'da bir cezaevinde isyan çıktığına dair bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın hemen sonrasında şu TCK 217A, malumunuz, biliyoruz artık bunu, nedir o? Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan savcılıkta, böyle Turan Çömez'in açıklamasından hemen sonra bir soruşturma başlattı. İşte bu soruşturma sonrasında çok fazla tartışma yaşandı. Neden? Çünkü milletvekillerinin meclis çatısı altında üstelik de yaptıkları herhangi bir konuşmadan dolayı sorumlu tutulamayacakları kürsü dokunulmazlığı dediğimiz mesele de tam olarak bu. Savcılığın da bu konuda resen harekete geçemeyeceğine dair açıklamalar geldi arka arkaya. Yeni Yol Partisi'nden, Yeni Yol grubundan mesela bu geldi. Yeni Parti'den benzer açıklamalar geldi. Yani kürsünün bir şekilde devletin kürsüsü değil halkın kürsüsü olduğu yönünde bir yorum, milletin kürsüsü olduğu yönünde bir yorum vardı ya da saptamalar vardı tüm bu açıklamalara bakıldığı zaman. Ama ve şöyle de bir iddia var, doğrusu baktım şöyle bir, ama onun detayını göremedim. Hani herhangi bir milletvekiliyle ilgili olarak sadece kürsüde, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmayla ilgili böyle 217A'dan bir soruşturma bir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, doğrusu ben denk gelmedim, eğer siz hatırlıyorsanız bana hatırlatın. Bu arada meclis başkan vekili Pervin Buldan, örneğin DEM Partili Pervin Buldan da aslında yani Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan bu soruşturmayla ilgili olarak aynı benzer yaklaşımda bulundu. Yani kürsü dokunulmazlığı, ifade özgürlüğü kapsamında yaptığı bir konuşma hakkında bir milletvekili için soruşturma düzenlenemez yorumunu yaptı ve meclis başkanıyla görüşeceğim dedi. O görüşme tabii nasıl karşılık bulur, ne olur, ne biter ya da o görüşme sonrasında nasıl bir tavır ortaya çıkar onu da göreceğiz. Meclis yönetiminin mesela Can Atalay konusundaki tavrını da ben hatırlıyorum. Örneğin hatırlıyorum, siz de herhalde hatırlıyorsunuzdur. Günlük siyaset ya da siyasetin günlüğü demişken bir CHP'ye bakalım. Yani CHP içerisinde bir parti içi muhalefet böyle alttan derinden ilerliyor. Şöyle enteresan, tabii bu kurultay çağrılarına da devam ediyor o muhalefet. Bir açıklama yapacakları yönünde bilgi vardı. O açıklama gelmedi. Ortak bir açıklama yapacaklarına dair bir bilgi vardı. O açıklama gelmedi ama şöyle iddialar var. Sadece iddiadır, onu da söyleyeyim. Aday olma teklifi gidecek bu vekillerden kime? Kemal Kılıçdaroğlu'na olası bir kurultayda. O kurultay için daha bekliyor Kılıçdaroğlu. Yani ben CHP içerisinde de kurultay bekleyenlerin daha uzun süre o bekleme sürelerinin devam edeceğini düşünüyorum. Şöyle diyorlar ya da gerekçeleri şu imiş bizim kulağımıza gelenler. Olası bir seçimde Kılıçdaroğlu'nun partinin başında olması CHP'ye oy kaybettirebilir. Hani eğer işte illa böyle bir niyetiniz varsa onursal genel başkan Baykal'ı hatırlıyoruz değil mi biz böyle? Onursal genel başkan olarak siyaset hayatınıza devam edebilirsiniz gibi de bir yaklaşımları olduğunu da görüyoruz. Son bir not onu da sizlerle paylaşayım. Etimesgut Belediye Başkanı biliyorsunuz tutuklanmıştı yolsuzluk iddialarıyla. Sonraki tartışmalarda biliyorsunuz işte o uyuşturucu vesaire o testler, ona dair de çokça tartışma var. İlginç bir tablo ortaya çıkabilir Ankara'da Etimesgut Belediyesi'nde. Şimdi Yeni Parti'nin 17, CHP'nin 11, Cumhur İttifakı'nın 12 üyesi var mecliste, belediye meclisinde. CHP'nin Cumhur İttifakı'nın itiraz etmeyeceği bir aday çıkarması durumunda bugün itibariyle Ankara Etimesgut Belediyesi de CHP'ye geçebilir. Yeni biliyorsunuz zaten istifa etmemişti belediye başkanı ama CHP'de kalabilir. Daha doğrusu öyle söyleyelim. CHP yeni parti ittifakının olmayacağı da ortada. Eğer başka tartışmalar yaşanmazsa ilginç bir seçim süreci yaşanacak Ankara'da Etimesgut Belediyesi'nde diyelim ve bir müzik arasına gidelim. Arkasından diğer başlıklarla sizlerle olacağım.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Türkiye'deki her iki kişiden biri psikolojik desteğe muhtaç. Ben söylemiyorum, Metropol Araştırma Şirketi söylüyor. Toplumun %61'i yüksek düzeyde tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya. Ekonomik kriz öncelikli nedenlerden bir tanesi. Yoğun siyasi gündem. Türkiye'nin 100 üzerinden 59 puanla yüksek tükenmişlik bandında yer alması. Tükenmişliğin en yoğun hissedildiği kesimler 1. Kadınlar, 2. Gençler, 3. işsizler, 4. Öğrenciler. Diyeceksiniz ki geriye ne kaldı? İşte tabloda aslında bunu gösteriyor. Her iki kişiden biri ülke gündemini takip etmenin kendisini fazla ya da çok fazla bunalttığından bahsediyor. Haklı mı? Kesinlikle haklıyız. Hani fırsat olsa başka ülkede yaşamak isterim diyenlerin oranı, ülkede kalırım diyenlerin oranıyla başa var. 18-34 yaş grubundaki gençlerden bahsediyoruz. Konuşuyoruz. Karşılıklı işte dertleşiyoruz burada. Hayatın sırrını vermiyoruz birbirimize ama en azından ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de ruh sağlığımızı korumanın ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na bir kez daha hoş geldiniz. Bir soru yöneltmiştim bir konu hakkında ki fikrinizi merak ediyorum. Çözüm sürecine dair bu yeni yasa. Şimdi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geliyor komisyondan. 17 saatlik çok böyle rekor bir süreç. 17 saatlik görüşme sonrasında komisyondan geçti ve şimdi genel kurula geliyor. Peki bu yasayla ilgili olarak ya da bundan sonraki süreçte bundan sonra atılacak adımlarla ki özellikle DEM Parti kanadında gelen açıklamalara bakılırsa yeni açılımlarda demokratikleşmeye dair ne anlatılıyor ya da neler olacak bilmiyoruz ama buna dair yeni adımlar da gelecek. Peki bu adımlarla ilgili olarak siyaset kanadından yeterince ve ya da şeffaf şekilde bilgilendirildiğinize inanıyor musunuz diye sordum. Çok sayıda yanıt geldi, çok sayıda mesaj geldi. O mesajlara bakılınca da neredeyse tamamı, hatta tersi bir bilgiyi, tersi bir yorumu da görmedim. Neredeyse tamamınız bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi değiliz, bilgilendirilmedik diyor. Hatta şöyle diyor bir dinleyicimiz, milletvekilleri bile bu yasa tasarısını son anda gördüler. Biz ne zaman bilgilendireceklerdi diye soruyor. Haklı aslına bakılırsa, o da hani buna da hak veriyorum burada. Ayşe Hanım her sabah bizimle, sevgili Ayşe Celep. O da diyor ki kendileri pişirdi, kendileri yedi. Bu saatten sonra bilgim olsa ne olur, olmasa ne olur şeklinde de bir yaklaşımı var. Dediğim gibi siz mesajlarınızı gönderin. Programın ilerleyen dakikalarında şöyle genel bir toparlamada elbette bizim de fikrimiz önemli değil mi? Bir genel toparlamada yaparız diye düşünüyorum. Sevgili Simge, hadi devam edelim.
3: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Devam edelim. Nelerle, neyle devam edelim? Ali Çağatay, sevgili Radyo Sputnik programcısı, gazeteci büyüğümüz Ali Çağatay. Biliyorsunuz bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmıştı. Bugün itibariyle 45 gün oldu Ali Çağatay'ın tutuklanmasının üzerinden. 45 gün geçti. Beklenen neydi? Sevgili Ali Çağatay da bunu söylüyordu. İddianamem bir an önce yazılsın ve hakim karşısına çıkayım, kendi savunmamı yapayım şeklinde bir talebi vardı. Tam da bu adli tatil süreci içerisinde o iddianame yazıldı. Cuma günü itibariyle o bilgi de bize geldi. Ben kendi sosyal medya hesabımdan da o bilgiyi paylaştım zaten duyar duymaz. Aslı Kazan, avukatı Aslı Kazan'dan da elbette doğrulattıktan sonra şöyle savcılık işte o 217A ve diğer maddelerden 5 yıl hapis cezası talep etti Ali Çağatay'la ilgili olarak. Şu an itibariyle ben hani sabah yani bu hafta içerisinde işte mahkeme iddianameyi mahkeme heyeti kabul edecek mi ya da ne zaman edecek ve eder etmez elbette bir duruşma tarihi belirlenecek. O duruşma tarihinde benim kişisel görüşüm, hani 5 yıla kadar hapis cezası, hani az çok bu davaları da takip ediyoruz. Yani görüyoruz, benzer davalara da daha önce tanıklık ettik. Ben hala yine ilk duruşmada Ali Çağatay'ın bu istenen 5 yıl hapis cezasına rağmen benim bu kişisel düşüncemdir. Onu da söyleyeyim, serbest bırakılacağına dair ya da yargılamasının o şekilde devam edeceğine dair bir öngörüm, bir kanaatim var. Ama tabii göreceğiz bakalım. Şimdi iddianameyle o bilgiyi tekrar edeyim. Ali Çağatay ile ilgili olarak savcılık 5 yıl hapis cezası talep etti ve şimdi top mahkemede. Mahkeme iddianameyi kabul ederse, ettiği takdirde daha doğrusu, bir duruşma tarihi belirleyecek. O duruşma tarihinde de elbette biz Ali Çağatay'ın yanında olacağız. Bu bilgiyi sizlere hatırlatayım. Ali Çağatay 45 gündür cezaevinde, komedyen Deniz Göktaş 38 gündür, gazeteci Merdan Yanardağ 288 gündür, Tayfun Kahraman 1572, Mine Özer'den de 1572 gündür cezaevindeler. Bunu da hatırlatalım, bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Bu arada devam edelim elbette, hani halkımızı görelim diyoruz ya, onun üzerinden Doruk Madencilik desem size, hatırlayacaksınız, Eskişehir'de Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik işçilerinin hak arayışları da devam ediyor. Ankara'da Çankaya'da belediyesi önünde bir oturma eylemleri var. Ödemeler konusunda, ödeme takvimi konusunda bakanlıkların da kefil olmasına rağmen, bakanlıkta 3 ayrı bakanlık kefil olmuştu değil mi? Bu anlaşmaya, holdingde işçiler arasında bir anlaşma imzalanmıştı, o açlık grevleri ve hatırlıyorsunuz o süreçleri beraber burada konuştuk zaten. Yine de ödemedi şirket, bu işçilere alacaklarını ödemedi. Sadece alacakları değil, özlük haklarıyla ilgili de ya da işten çıkarılan arkadaşlarının iadesi, işe iadesi konusunda talepleri vardı. Hayır, bu konuda bir adım hala yok. Türkiye Maden İş Sendikası'ndan açıklamalar da var. Hani bir miktar ödeme yapıldı deniyor, evet, şirketten, ama yani bu şekilde ödemeler aynı oranlarda devam ederse bizim 5 ay daha, düşünün ne kadar düşük, az ödemeler yapılmış, var olan borcun karşılığındaki ödemeyi bu boyuttaymış. Sendika diyor ki eğer böyle devam edilirse, aynı oranda ödemeler devam ederse, biz 5 yıl daha düzeltiyorum, 5 ay daha bu eylemimize, bu hak arayışımıza devam edeceğiz şeklinde de bir açıklamaları oldu. Ben de bu açıklamayı sizlere aktarayım. İşçiler demişken, 28 Ekim 2014 Ermenek 18 işçi hayatını kaybetmişti o maden katliamında. O katliamın baş şüphelisi olarak aranan YÖ, düşünün 12 yıl sonra Mersin'in Silifke ilçesinde yakalandı ki o kişiyle ilgili olarak 18 işçinin hayatını kaybettiği o cinayet, Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaşanmıştı o katliam ve bu kişi, bu YÖ dediğimiz kişi 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Bu firari hükümlünün söylediğim gibi hafta sonu itibariyle de düzenlenen bir operasyon sonrasında yakalandı. İyi haber, yakalandıktan sonra da elbette 21 yıl hapis cezası olan bu kişi de cezaevine gönderildi. Bunu hatırlatalım. Fatma Nur Çelik, öğretmen Fatma Nur Çelik, hatırlıyor musunuz olayı? 17 yaşındaki öğrencisi tarafından biliyorsunuz bıçaklanarak bıçaklanmış ve hayatını kaybetmişti. 2 Mart'ta Fatma Nur Çelik'i öldüren FSB, 18 yaşından küçük olduğu için baş harflerini kullanıyoruz elbette, 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hatta o süreçte enteresan açıklamalar da vardı. Yani işte, yani muhtemelen bu cezadan yırtmak açısından daha hafif bir ceza verilsin ya da hiç ceza almasın diye böyle açıklamalar olmuştu o öğrenci. İşte bana şeytan talimat verip yönlendirdi. Eylemle ilgili hiçbir şey

0: yağmurcu olduğu yönünde de bazı bilgileri yer verdi. Söylediğim gibi Emeğe Saygı Türkiye Gazetesi'nde bu haber yer aldı. Hatta arkadaşlarına da işte Şeyda öğretmeni öldürmek istiyorum şeklinde bazı ifadeleri oldu. Sınav kağıtlarına bu ifadeleri yazdığı şeklinde de bir iddia var. Ama hani söylediğimiz gibi acaba hani şeyde Fatma Nur Çelik öğretmen, İstanbul Çekmeköy'de öldürülen öğretmenimiz, acaba o cinayet, o öğretmenimizi hedef alan o saldırı engellenebilir miydi diye de hani insan bütün bu tartışmalar yaşanırken, bütün bu tablo ortadayken hani düşünmüyor da değil. Ama işte olanlar ortada. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir şekilde bu okullarda şiddeti nasıl azaltırız, ne olur ne biter diye tartışmalar yaşanıyor. Zannediyorum Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir kararı var. 30 bin güvenlik görevlisi okullarda bir şekilde görevlendirilecek. Orada da farklı tartışmalar var. Hani 30 bin kişi öğrencilerle yüz yüze olacak, yakın temasta olacak. 30 bin kişiyle ilgili nasıl bir güvenlik soruşturması yapılacak? O güvenlik soruşturmaları hızlı yapılmak zorunda. İşte okulların açılmasına çok az süre kaldı. O soruşturmalar ne kadar beklentileri karşılayacak, değil mi? Bütün bunları düşünmek mecburiyetindeyiz ama neyse. Okullar demişken bir hatırlatma, onu da söyleyelim. YÖK'ten bir açıklama var. Öğrenci affı yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı ve o kanun, daha doğrusu kanun değişikliği, o YÖK bu konuya dair bir açıklama yaptı. İşte hazırlık, intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ya da lisans üstü öğrenim kademelerini kapsayan bu düzenlemeden yararlanacak kişiler anlatılıyor. Yani kanunda açıkça istisna tutulan durumlar dışındaki, onları da söyleyeceğim, okulla ilişiği kesilen her ne sebeple olsun öğrenciler okullarına, yüksek öğretimlerine dönebilecekler. 4 aylık bir süre tanındı. Şu an askerliği devam edenler için askerlik görevinin sonrasında bir 2 aylık ek süre var. Onu da terhislerini takip eden süreçte, yani 2 aylık zaman diliminde başvurmak zorundalar eğer kabul ediliyorsa ya da böyle bir niyetleri varsa. Terör suçu, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, uyuşturucu, imal ticareti, kullanma, bu suçlardan mahkum olanlar düzenlemeden faydalanamayacaklar. Polis, jandarma, sahil güvenlik ya da Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı harp okulları, astsubay meslek yüksek okulları ya da enstitüler bu affın dışında tutuldu efendim. Onu da hatırlatmış olalım. Bir not orada benim dikkatimi çeken, daha doğrusu YÖK'ten yapılan açıklama, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, YÖK'ten yapılan açıklamada da var da resmi gazetede de yayınlandı bu af meselesi. Başkasına tez yazdıranlar, ki son dönemde bunun örneklerini çokça duyuyoruz, çokça kulağımıza geliyor, çokça da haberleştiriliyor. Bu kişilerle ilgili de bir adli, sadece idari değil, bu önemli, önemli bir değişiklik bence. Adli para cezası uygulanacak bu kişilere. Onu da hatırlatalım, bunu da söyleyelim. 48 üniversiteye profesör, doçent, doktor, öğretim üyesi kadroları ihdas edilecek. Bu da önemli. Neden? Çünkü geçtiğimiz günlerde ben bunu anlatmıştım. Gerçekten de çok önemli bir sıkıntı bu. Hatta Emeğe Saygı Bir Gün gazetesinden sevgili Deniz Güngör'ün haberiydi. Ne demiştik? Tam bu YKS tercih süreci vesaire yaşanırken, ya dedik ki ülkede yaklaşık 3830 bölümde profesör yok. Yani devlet üniversitelerindeki 168 mühendislik, 34 psikoloji ve bir tıp bölümünde profesör sayısı sıfırdı. Tam da bunu anlatmıştık bize. Bu açıdan bakıldığı zaman bu yeni görevlendirme talepleri son derece önemli. Benim görebildiğim kadarıyla bakalım nasıl ilerleyecek süreç. Sevgili Simge, hadi devam edelim.
1: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir operasyon gerçekleştirmişti, hatırlayınız. Bu gayrimenkul satışlarındaki o sahte değerlendirme raporları kullanılarak ya da o sahte raporlar hazırlanarak usulsüz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı sağladığı iddiası, pek çok kişinin 16 ilde 90 şüpheli bu operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. 72 kişi yakalanabildi bu kişi.

0: arasında 600'ün üzerinde kişinin bu sahte raporlarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığını da konuşmuştuk. Bu Türkiye yani parayla vatandaşlığın alınması aslına bakılırsa hani sizin bizim bildiğimiz günlük hayatta kullandığımız tanımlamada bu. Şöyle bir toparlama yapmış Deutsche Welle'den sevgili Alican Uludağ, benim dikkatimi çekti. Hani nedir bu tablo? Bakanlığın incelemeleri sonrasında bakınız 1150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesinin iptal edildiğini biz öğreniyoruz bu haberden. Toplamda aile fertleriyle beraber, çünkü bu isimler biliyorsunuz hani böyle bir tapu aldıkları zaman işte o tapuyla beraber sadece kendileri değil ya, yani polis operasyonu sonrası ortaya çıkan bir gerçeklik vardı. Bir aileden 9 kişinin aynı anda vatandaşlık aldı. Hatta bir ilgimi çekmişti benim. Bir kişi hem kendisi ya kendi eşi şu andaki eşi hem de eski eşi adına da vatandaşlık aldığı şeklinde de bazı bilgiler elimize ulaşmıştı. Paylaşmıştık bunu. Toplamda bakanlığın şöyle bakılınca bu soruşturmalar kapsamında 6.134 vatandaşlığın geri alındığını öğreniyoruz bu haberden, ki 2016 yılında bu uygulama başlamıştı değil mi? Onu bir şöyle bir hafıza tazelemekte fayda var. İşte hani 1 milyon Amerikan doları değerinde taşınmazı tapuya 3 yıl satılmaması şerhi koyarak o şartla satın alan yabancıların istisnai vatandaşlık kapsamında bir şekilde değerlendirilmesi öngörüldü. Ama mesela şu bile tuhaf. Yani 3 yıl tam alıyorsunuz 1 milyon lira, 1 milyon dolar düzeltiyorum. Sonrasında onu satıyorsunuz ama vatandaşlığınız bir şekilde kalıyor. Tabii sonrasında o 250 bin dolara indirildi. 19 Eylül 2018'den itibaren o 250 bin dolara indirildi. 2022'de 400 bin dolara çıkartıldı. İşte sonra 500 bin dolar tartışmaları vesaire, ama işte ortada bir gerçeklik var. Toplamda kaç kişi vatandaşlık almış bu yöntemle? 174 bin kişiye yatırım karşılığı, 174.567 kişiye yatırım karşılığı biz bu vatandaşlığı verildiğini biz yine söylediğim gibi bu haberden öğreniyoruz. Şöyle birkaç başlığımız daha var. Ha, şu önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan bir isim, hatırlayınız. O 15 Temmuz süreci içerisinde yakalanmıştı. Nerede? Afyon'da. Afyon Karahisar'da yakalanmıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da şikayetçi olmuştu. Bu davaya müdahil olmuştu ve demişti ki 10 yıl boyunca kim sakladı? Biliyorsunuz kim sakladıysa onların da bu davaya dahil edilmeleri gerekiyor demişti. O kişinin, yakalanan kişinin sorgusunda neler anlattığının detaylarını zaten sizle paylaşmıştık. Hani oralara tekrar tekrar girmeyelim ama ve sormuştuk burada. Gerçekten de yani İstanbul'da o kişinin sahte kimlik düzenlettiği, yaptırdığı bir şekilde, o sahte kimlik yapanların kim olduğu, 10 yıl boyunca kimlerin bu teröristi sakladığı sorusunu biz de burada gündeme getirmiştik. Bakın ablası mesela, ablasının da yine Muğla'da düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındığını biz öğreniyoruz. Böyle bir adım da, böyle bir gözaltı kararı da çıktı. Gözaltı kararı aynı zamanda uygulandı da. Biz ablasını nereden tanıyoruz bu teröristin? O da şu, hatırlayınız, sadece ablamla mesajlaşıyordum demişti sorgusunda. Nasıl bir mesajlaşma? E-mail üzerinden. O da böyle enteresan, yani maili yazıyor ama göndermiyor. Kapatıyor yazdıktan sonra, o taslaklara kaydediliyor gönderilmediği için de bir şekilde o filtrelerden de geçmiyor ve yakalanamıyor. Aynı maile ablası da giriyor, taslaklara bakıyor, gönderilmemiş bir mail olduğu için taslaklardan bir şekilde karşılıklı haberleşebiliyorlardı. Böyle enteresan haberleşme teknikleri kullandığını da FETÖ'nün, böylece pek çok örnek var da bir gün denk gelirse, daha net şekilde zamanımız olursa çok daha net şekilde anlatırım size neler var neler yok. Onları da iddianamelerden biz de bunları öğreniyoruz elbette. İlginç haberleşme metotları var. Onları da size aktarırım. Cem Küçük dosyasında ilginç bir gelişme oldu. Rasim Ozan Kütahyalı'nın biliyorsunuz itirafçı olduğuna dair bir bilgi paylaşmıştı Fatih Altaylı. O bilgiyle ilgili ya da bu iddia ile ilgili olarak da bir suç duyurusu var ki Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya'nın tutuklanmasına giden süreçte ifadeleri dosyaya giren gizli bir tanık var. İddia da bu yöndeydi. O gizli tanık Rasim Ozan Kütahyalı. İşte dediğim gibi Fatih Altaylı bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmıştı. Şimdi o olayla, bu iddia ile ilgili son gelişmede Kütahyalı'nın avukatlarının bu iddiayı bu Rasim Ozan Kütahyalı'nın itirafçı olduğu yönündeki iddiaları reddettiği ve bu iddiaları gündeme getiren kişilerle ilgili olarak, ki o Fatih Altaylı benim görebildiğim kadarıyla, başkası var mı bilmiyorum, bu kişilerle ilgili de bir dava süreci başlattıkları bilgisi elimizde. Bu çok karmaşık bir olay. Yani söylediğim gibi işte bu isimleri hepiniz tanıyorsunuz, yıllardır ülkenin gündeminde olan isimler. Yani çok fazla ben televizyon vesaire seyretmeyi sevmiyorum ama yani seyredenleriniz vardır eminim, gayet de doğaldır. Bu kişiler bir şekilde hayatımıza sokuldu ama bu kişilerle ilgili olarak dediğim gibi bir güç savaşı mı yaşanıyor soruları da var. Şöyle bir soruşturma süreci ilerlesin, bu iddialar nedir ne değildir, verilen ifadeler ne oluyor ne bitiyor, onları da o soruşturmalar, yargılamalar sürecinde daha net göreceğiz. Herkes eteğindeki taşı eninde sonunda dökecek. Ben bu tip davalara bu sakinlikle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Son bir not, Simge de beni uyarıyor. Son 3 dakika var diye. Bugün rejide her yerde. Simge, söylediğim gibi İrem'in izinde olduğu bu hafta Simge'yi çok fazla yormadan devam edeceğiz çalışmaya. Galatasaray tribün lideri Sabahattin Şirin'den Akın Gürle'ye bir mektup, bir sosyal medya paylaşımı. Devlet içinden bir grubun Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağı dedikoduları geliyor. Bu grubun içinde adınız geçiyor dedi Sabahattin Şirin. Hatta işte Uğur Mumcu'da göndermeler vardı, böyle çok detaylı bir Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu mücadelede bu tarz küçük olaylarda adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz açıklamaları vesaire. Enteresan, ben de şaşırdım bunu görünce. Sonra birkaç saat sonra gördük ki başka bir haber. Bu paylaşım, Akın Gürlek paylaşımı sonrasında Galatasaray tribün lideri Sabahattin Şirin'in gözaltına alındığı bilgisi. Üstelik de suçlamalar, kendisiyle ilgili gözaltı kararındaki suçlamalar çok dikkat çekici. Tehdit veya hakaret içeren tezahürat, usulsüz seyirci girişi, yetkisiz değerinin üzerinden bilet satışı. Bakın, bu kara borsa bilet tartışmaları bütün tribünlerde tartışılır, konuşulur. Yıllardır ülke futbolunda bu meseleler konuşulur. İlk kez bu kadar somut bir adım görüyoruz. Bu önemli. Daha da dikkat çekici TCK 220. Benim en çok dikkatimi çeken konu ne deniyor? Orada suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlaması yine bu isme yöneltilmiş. Sabahattin Şirin'e, Muzaffer Şirin, yani bilinen adıyla Sabahattin Şirin. Tribünde farklı isimler de var, onları da söyleyeyim. İlginç bir soruşturma süreci ilerleyecek burada. Ve bir de işte o Akın Gürle'ye yönelik olarak, hani Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağınıza dair iddialar dolaşıyor demişti ya o sosyal medya paylaşımında, işte o da 217A, konuştuk ya daha önce, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla bir gözaltı süreci verildi. Evindeki aramanın görüntüleri de yayınlandı. Orada da çok miktarda para, çelik yelekler, silahlar, ruhsatsız silahlar vesaire. Enteresan bir soruşturma, onu da takip edeceğiz diyelim ve ilk bölümü toparlayalım değil mi Simge? İkinci bölümde ben yine sizlerle olacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanının ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Bugünkü müziklerimizi yine çoğu zaman olduğu gibi sevgili Ozi İzmir'den, müzisyen arkadaşım Ozi seçti. Onun hazırladığı listeden size şarkıları aktarıyorum. Aslında bu haftanın tamamı için bir liste hazırladı her gün için. Mesela 13 Ağustos'ta, bilmiyorum solak mısınız, sağlak mısınız ama Dünya Solaklar Günü. Ben de açıkçası bilmiyordum. Ozi'nin gönderdiği listeden öğrendim. Mesela çarşamba günü 13 Ağustos'ta çarşamba mı oluyor, perşembe mi oluyor? Dünya Solaklar Günü. Sol elini kullanan bireylerin farkındalığını arttırmak için böyle bir gün, perşembe günü sevgili Simge. Her şeye yetiştiği, gerçekten Necide her şeye yetişiyor. Bir de böyle benim hatalarımı düzeltiyor. Teşekkür ediyorum. 13 Ağustos perşembe günü de solak gitaristlerden bir seçki hazırladı size sevgili Ozi. Eline emeğine sağlık. Bu hafta böyle ilginç hikayelerle birlikte olacağız sizlerle. Hatırlatmalarımızla başlayayım izninizle. İkinci bölüme de mesela Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özkan birleşik küçük harf ve noktasız Güçlü Özkan yazarsanız da dediğim gibi bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Mesajlarınıza baktım müzik arasında, haber bülteni sırasında. Referandum talebi oldukça fazla geliyor. Bu yeni çerçeve yasayla ilgili olarak düşünceniz ne diye sordum. Yani daha doğrusu siyaset kanadından yeterince ve şeffaf şekilde hem bu mevcut yasa bugün işte saat 11'de tartışılmaya başlanacak, genel kurulda konuşulacak, görüşülecek ve oylanacak. Hem bu yasa hem de bundan sonra atılacak adımlar konusunda yeterince ve şeffaf bilgilendirildiğinize inanıyor musunuz diye sordum. Büyük çoğunluk görebildiğim kadarıyla hayır yanıtını veriyor. Özetle böyle. Referandum talebi söylediğim gibi mutlaka ve mutlaka halkın, toplumun, yurttaşın, seçmenin bilgisi, fikri alınmalı. Böyle önemli bir kararda, böyle bir önemli yasada şeklinde bir yaklaşım da görüyorum. Ali Çağatay, sevgili Ali Çağatay ile ilgili destek mesajlarınız var. O bilgiyi tekrar edeyim. Az önce dinlemeyen ya da radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için iddianame bekleniyordu. O iddianame Cuma günü ulaştık. Cuma günü itibariyle hazırlandı efendim. Ali Çağatay ile ilgili olarak savcılığın 5 yıl hapis cezası talebi var. Ama şu an itibariyle yani mahkeme kabul edecek iddianameyi, daha sonrasında da bir duruşma tarihi belirleyecek. Elbette biz de sizlere tarihi aktaracağız. Biz de Ali Çağatay'ın yanında olacağız. Şöyle bakıyorum tekrar mesajlarınıza. Evet, ağırlıklı olarak dediğim gibi hayır yanıtı geliyor. Biz yeterince bu konuda bilgilendirilmedik, bu yeni yasayla ilgili olarak bir bilgi eksikliği var diyor. Bu arada bir not, sadece hani iş pratiği açısından, yaptığımız işin pratiği açısından mesajlarınıza eğer istiyorsanız, adınızı zikretmemizi istiyorsanız, hani adınızı da yazarsanız tekrar, çünkü dönüp numarayı tıklayıp oradan isminizi bulmak vesaire, hani canlı yayın akışı içerisinde akışı da biraz aksatan bir durum, bir tablo ortaya çıkıyor. Hani yazarsanız adınızı ve hatta şehrinizi, çok merak ediyorum hangi şehirden yazdığınızı da, çok daha keyifli olur, çok daha verimli de olur aynı zamanda, onu da söyleyelim. Okullara alınacak güvenlik görevlileri, işte hani Milli Eğitim Bakanlığı da açıkladı, 30 bin görevli, güvenlik görevlisi alınacağına dair bir dinleyicimiz de diyor ki maliyet. Haklı olarak, çünkü şimdi okullar açılacak, işte yine bugün okudum bu sabah programa hazırlanırken, bir çanta maliyeti, yani okula yeni başlayacak bir çocuğumuzun çanta maliyetinin 2500 liraya kadar yükseldiğini okudum. Tabii bu hani farklı, nereden aldığınıza, nereden alışveriş yaptığınıza, belki okulun talepleri vesaire, bilmiyorum tabii onların çok detayı var ama maliyetlerin bu kadar yüksek olduğu bir süreçte, bir dönemde bunun da maliyetini düşünüyor olması velilerin son derece normal. Neyiz biz? Tabii profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ve bu tip konularda sorumluluk nasıl bölüştürülecek, nasıl bölüşülüyor? Bunu da az çok hepimiz biliyoruz. Temizlik olayından, okullarımızdaki hijyen, temizlik olaylarından, yapılan tartışmalardan biliyoruz. Daha bir ay içerisinde gelecek gündemi siz benden daha iyi biliyorsunuz. Şimdi neyi konuşacağız? Önümüzdeki 10-15 gün içerisinde okullarda kayıt parası alınıyor mu alınmıyor mu? İşte bakanlık diyecek ki hayır böyle bir şey yok. Biz işte sizler diyeceksiniz ki hayır var. Bu böyle bir kendini tekrar eden bir gündem olarak maalesef devam ediyor. Peki biz başka başlıklarla devam edelim sevgili Simge.
3: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına, çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: Bu arada sevgili Simge hatırlattı bana yayın akışı itibariyle benim yayınımızdan sonra, yani yeri ve zamanından sonra da özel eğitim, özel okullarla ilgili özel bir haberimiz var. Haber merkezimizin hazırladığı haber bülteninden hemen sonra o haberi de dinleyebilirsiniz. Nedir ne değildir özel okullardaki tablo. Doğrusu ben de yayından sonra bir gündem toparlaması yapıyorum. Yayın biter bitmez masadan kalkmıyoruz tabii. Bir gündem toparlaması yaparken de ben de o haberi sevgili Simge uyardığın için teşekkürler. O haberi ilgiyle dinleyeceğim ve devam edelim. Devlet kuruluşlarının bu sorunlara bir çözüm kuruluşlara diyor değil mi Ecevit, bir çözüm bulmaya çağırıyorum devlet kuruluşlarını. Hangi konulardan bahsediyoruz? Mesela şehit yakınları ve gazilerin haklarına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi efendim. İlginç, dikkat çekici başlıklar var biliyorsunuz gazilerimizin. Er gazi ve er şehit yakınları bugün 29. gün Ankara'da Güven Park'ta oturma eylemlerine devam ediyorlar. Tam bu eylemler devam ederken de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu çerçeve yasayla paralel olarak bu yasada çıktı geçti. Mesela hangi başlıklar var? Şehit anne ve babalarına net asgari ücret tutarında gelir güvencesi getiriliyor bu yasayla, yasal düzenlemeyle birlikte. Bakıma muhtaç gazi ve malullerin ek ödemeleri arttırılıyor. Terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayanlara aylık ve sosyal haklar verileceği belirtiliyor kanunda. Vazife mağlulü er ve erbaşların yeniden muayene yaş sınırı da 41'den 55'e çıkartılıyor. Ankara'da eylemde olan, işte söyledim, bugün itibariyle 39. günü er gazi ve er şehit yakınlarının, diyorlar ki bizim derdimiz sadece yani para, pul, maaşların düzeltilmesi, şudur budur diye. Biz hani özlük haklarımızın rütbelilerle eşitlenmesini istiyoruz. Dolayısıyla bu yasal düzenlemenin kendileri içinde kendi taleplerini karşılaması açısından da yeterli olduğunu düşünmüyorlar. Hatta şöyle eleştirileri de vardı. Hani biz işte bir aya yakındır buradayız. Meclise işte bilmiyorum 500 metre yakınlıkta bir noktadayız. Cumhur İttifakı'ndan ya da iktidardan bir tek kişi bile gelip ya ne yapıyorsunuz, ne istiyorsunuz diye sormadı diye eleştirileri vardı. Bakın Hulusi Akar'dan, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'dan bu konuya dair bir açıklama geldi. Hani onu da aktaralım. O tepkiye bir yanıt olarak değerlendirilebilir mi? Ben size aktarayım, siz karar verin. Dedi ki onlarla görüştük. Güven Park'ta oturma eylemini sürdüren şehit yakınları ve gazilerle görüştük. Bütün ihtiyaçlarını, isteklerini dinledik ve dinlemeye de devam ediyoruz dediler. Ama işte dediğim gibi söyledi, hatta farklı detaylar da verdi. Farklı başlıklar da, uzun bir açıklamasıydı bu Hulusi Akar'ın. Ama yani benim görebildiğim kadarıyla işte bugün itibariyle 29. gün ve tablo ortada. Beklentileri bir şekilde hala karşılanabilmiş değil. Peki devam edelim. Biz bunu hatırlatacağız. Hatırlatmaya da devam edeceğiz. Sürdüreceğiz elbette. Er gazi ve er şehit yakınlarının bu beklentilerine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Hepimiz. Yani bunun şucusu, bucusu, muhalifi vesairesi yok. Hepimiz bunu borçluyuz onlara ve bunu bir şekilde konuşmaya, dinlemeye mecburuz. Ben çok az haber için bunu söylerim ama onlara söylediğim gibi kulak vermek mecburiyetindeyiz. Devam edelim. Şimdi bu faili meçhul cinayetlerle ilgili tartışmalar, biliyorsunuz Adalet Bakanı'nda bir açıklaması vardı. Buna dair özel bir birim oluşturduk. Koordinasyonu sağlayacağız ve bu koordinasyonla birlikte o cinayetleri, faili meçhul cinayetleri de aydınlatma çabası içerisinde olacağız ki işte Uğur Mumcu'nun ailesiyle de geçtiğimiz hafta bir araya gelmişti. Şimdi enteresan bir habere denk geldim. Gazeteci yazar Musa Anter. Musa Anter cinayeti davası, biliyorsunuz 2022 evet 2022 yılında düşürülmüştü zaman aşımı gerekçesiyle. 4 yıl sonra dosyanın yeniden açılması için Adalet Bakanlığı'nın bünyesinde oluşturulan o faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına bir başvuru yapıldı. Başvuruyu yapan kim? Musa Anter'in kızı Rahşan Yorozlu. Onun avukat kendisi tabi, avukatları aracılığıyla yaklaşık 400 sayfadan oluşan bir başvuru dosyası gönderildi. 34 yıl önce işlenmişti o cinayet. O cinayete ilişkin ya da o cinayetle ilgili iddialara ilişkin pek çok bilginin, beyanın, itirafın da yine o 400 sayfalık dosyada olduğunda biz görüyoruz. 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da uğradığı bir silahlı saldırı sonrasında öldürülmüştü ki orada da yaralananlar da vardı. Uzun yıllar faili meçhul olarak kalmıştı bu dosya. Dönemin Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, yine o eski CİTEM itirafçısı Abdülkadir Aygan'ın, yine Anter'in kendisinin içinde bulunduğu tim tarafından öldürüldüğüne ilişkin ihbarları, iddia, çok iddia döndü. Çok iddia konuşuldu o dönem içerisinde. Ama dediğim gibi daha sonrasında o dava CİTEM ana davasıyla birleştirildi vesaire, ama ne oldu? Anter cinayeti davası son itibariyle, gerçi tablo son nokta bu, 30 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle 21 Eylül 2022'de düşürüldü ve işte dediğimiz gibi ailesinin de bu yönde bir, o davanın tekrar açılması yönünde bir talebi var. O soruşturmanın tekrar başlaması için biz de takip edeceğiz elbette. İlginç olabilir, göreceğiz. Açılırsa eğer o soruşturma. Hani 90'lı yılları hep konuşuyoruz burada ve ben hep diyorum ki, burada hep konuşuyoruz, hep anlatmaya çaba gösteriyorum. O gerçeklerle ülke olarak aradan 50 yıl bile geçse, o gerçeklerle bir şekilde yüz yüze kalmazsak yeni cinayetlerin önlenmesinde başarısız oluruz. Tablo bu kadar basit, ya da o cinayeti işleyenlere bir şekilde nasıl söyleyelim, daha pervasız olmalarını sağlayacak bir tablo ortaya çıkabilir. Peki devam edelim. Nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi diyoruz değil mi? Bir başlık: suça sürüklenen çocuklar, biliyorsunuz. Bu meseleyle ilgili olarak yeni bir düzenleme yapıldı. Artık ne diyeceğiz? Adli süreçteki çocuklar diyeceğiz. Çocuk koruma kanununda yapılan değişiklikle birlikte birkaç başlık izninizle hatırlatayım. Yani artık Meclis Genel Kurulu'nda bu düzenleme kabul edildiğine göre daha önce olanları, tartışılan maddeleri, nelerin olması gerektiğini konuştuk. Şimdi olanı anlatayım. Ölümün meydana gelmesine sebebiyet veren ağırlaştırılmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklar hakkında yaş indirimi hakim takdiriyle uygulanmayabilecek, ya da mesela fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında da suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Dediğim gibi bu önemli, yasanın önemli maddelerinden bir tanesi. Çocuğun bakım, eğitim ya da destek yükümlülüğünü yerine getirmeyen getirmeyenler ya da çocuklarının işte güvenlik ya da sağlığını ağır şekilde tehlikeye atan anne ve babalar için de hapis cezasını öngören yasal bir düzenleme bu. Ama muhtemeldir ki ana muhalefet partisi, şu an o pozisyonda kim var? Yeni Parti var. Muhtemeldir ki meseleyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak bu düzenlemeyi. Neden? Çünkü şöyle itirazlar da var. Asıl mesele, anayasa der ki, çocukların korunması. Çocuklara ceza vermek değil, asıl mesele çocukların korunmasıdır. İşte bu yönden itirazları var bu yasal düzenlemeye. Ya da bu cezaların bu şekilde arttırılmış olmasına muhalefetin itirazları var. Hani bu itiraz nedeniyle söylediğim gibi bir Anayasa Mahkemesi süreci bizi bekleyebilir. Onu da hatırlatalım. Devam edelim. Rojin Kabaiş cinayeti ya da Rojin Kabaiş'in hayatını kaybetmesiyle ilgili süreç. Soruşturmaya dair pek çok şeyi konuşurken, pek çok detayı konuşurken bir de neyi tartıştık biz, neyi konuştuk? Babaya, Nizamettin Kabaiş'e ya da aileye yönelik tehditlerden bahsettik ki Nizamettin Kabaiş burada, bu programda, bu frekansta anlattı. Evinin önüne gelen arabalar, çocuklarımı dedi bakkala, markete, manava gönderirken, okula gönderirken tedirginlik duyuyorum. Çünkü evimin önündeki arabalar, işte yakın evimin yakınında işte havaya ateş ediliyor vesaire. Bunu ben emniyete şikayet ettim. Emniyet de bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi bana şeklinde bazı açıklamalar vardı. Bakın, Diyarbakır merkezli 8 ilde bir operasyon düzenlendi ve bu aileyi tehdit eden, sosyal medya üzerinden ya da telefonlarla tehdit eden, ettiği iddia edilen, öyle söyleyelim, ya da aileleri tehdit edip yine şantaj yaptığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı hafta sonu itibariyle ve bunlardan ikisinin tutuklandığını da biz öğreniyoruz. Hedef alınan kişiler işte Rojin Kabaiş'in, Hiranur Nilgün'ün ya da Kıvanç Umman'ın aileleri. Bunlar hep Umman'ın aileleri. Bunlar hep geçmiş dönemde çokça tartıştık, çokça konuştuğumuz aileler, kayıplar, cinayetler. İşte bu isimlerin de o, daha doğrusu tehditlerin doğru olduğunu da gösteren bir haber olduğu için de sizlerle paylaşmak istedim. Fikri takip önemli mi? Fikri takip önemli. Bu sıcak havalarda neyi konuşmuştuk biz geçtiğimiz günlerde? İşçilerin, özellikle de açık havada çalışan işçilerin durumunu. Ne demiştik biliyor musunuz? Türk Tabipleri Birliği ya da Birleşik Metal İş Sendikası bu konuda bir açıklama yaptı. Dedi ki yani bir saat düzenlemesi yapılması gerekiyor. Sadece dışarıda çalışan işte tarım işçileri, belediye işçileri, inşaat işçileri değil. Aynı zamanda işte ofis çalışanları için de aynı durum geçerli. Kar yağdığı zaman, kıyamet koptuğu zaman, kar kış olduğu zaman bu düzenlemeler yapılıyor. Aslına bakılırsa sıcak havalarda da, hani tam bu iklim değişikliği vesaire bunların tartışıldığı dönemde de bunun yapılması çağrısı vardı. Biz de bu çağrıyı aktarmıştık sizlere ve demiştik ki ülkede sıcak nedeniyle yaşanan işçi kayıpları, işçi ölümleriyle ilgili bir veri yok. Bunu biz söylemedik. Bunu Türk Tabipleri Birliği ve Birleşik Metal İş söylemişti. Hani bu mesela verilerin açıklanması gerekiyor denmişti. Şimdi yeni bir açıklama daha var. O açıklamada da ne yapılması gerektiği belirtiliyor. Mesela iş kollarıyla ilgili bazı detaylar var. Elbette bilimsel ölçütlere dayalı yeni önlemler alınmalı. Mesela ısı maruziyeti sınırları belirlenmeli deniyor. Yani hava sıcaklığı, nem gibi detaylar belirlenmeli ve buna göre çalışma saatleri ya da işte koruyucu giysiler mi olacak ya da önlemler mi olacak, iş yerleri bu önlemleri almaya zorunlu tutulmalı, almak mecburiyetinde kalmalı diyor. İşte en sıcak saatlerde mesela çalışma, en sıcak zamanlarda, günün en sıcak zamanlarında, anlarında çalışma saatlerinin sınırlandırılması ya da yeniden belirlenmesi, işte ısı stresine ilişkin yasal düzenlemelerin bir an önce, ki görüyoruz biz meclisimiz, milletvekillerimiz öyle yeteri kadar motive olduklarında nasıl çalışabiliyorlar, nasıl böyle hızlı hızlı çalışabiliyorlar, bunlara da tanıklık ediyoruz hep beraber. Bunlar için de bir önlem çağrısı var, hani onu da hatırlatalım. Dediğim gibi fikri takip açısından bu konuya dair takibimiz devam edecek. Fikri takip demişken, orman yangınları, bu konuyla ilgili de bir açıklama var Adalet Bakanlığı'ndan. Ülkemizde bu yıl, bu yaz mevsiminde çıkan 52 orman yangınıyla ilgili bir açıklama. Toplamda 9 şüphelinin, ki çok daha fazla, 34 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi. Bu 34 kişiden de 9'unun tutuklandığını yine biz öğreniyoruz Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan. Sevgili Simge, hadi devam edelim.
4: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve Onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
2: Enflasyon deyince şu milli gelire bir bakmak gerekiyor. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki 2002 yılında 3616 dolar olan kişi başı milli geliri 18.040 dolara çıkarttık. Ben her seferinde size soruyorum. Yani 18.040 dolarlık bir milli gelir hissediyor musunuz? Ya da böyle bir milli geliri olduğunu ya da bu düzeye ulaştığımızı hissediyor musunuz? Tabii şöyle bir gerçeklik var. Şunu söyleyelim. Yani bu kişi başına düşen milli gelir hane halkı geliriyle aynı şey değil. Elbette biz de bunun farkındayız. Bunun da böyle olduğunu biliyoruz. İçinde kamu harcamaları, yatırımlar tabii ki bunlar da var. Ama son tahlilde yani 5 katına çıkmış bir milli gelirden bahsediyor. Hadi öyle oransal olarak bakalım. Rakamları ulaştığımız rakamı değil de oransal olarak bakalım. Vallahi benim görebildiğim kadarıyla işte 3 kişilik bir hanede yıllık 54 bin dolarlık bir milli gelir olması gerekiyor. Bir gelir olması gerekiyor. İşte yani benim görebildiğim kadarıyla yıllık hane geliri 1.680.000 lira olması gerekiyor ama arada çok ciddi farklar var. Hep söylüyorum bunu. Hani biz ekonomide gerçekliğimizi bir şekilde kaybetmiş durumdayız ama bir şekilde 18 bin dolarlık bir milli gelirden bahsedebiliyor. Dediğim gibi milli gelir eğer buysa 44 milyon kredi kullananların sayısının, bireysel kredi kullananlar sayısının 44 milyona ulaşmış olması ya da ortalama borcun, kişi başına düşen borcun 155 bin liraya çıkmış olması hiç mi bir şey anlatmıyor? Mesela karar vericilere ya da karar alıcılara şöyle bir bakıyorum. Yani rakamlar, resmi veriler üzerinden sizlerle paylaşıyorum bunu. Yani tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarındaki toplam borç 7 trilyon liraya yaklaşmış durumda. İhtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı %6 ile son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Ama bakarsak mesela dediğim gibi milli gelirimiz 18 bin doların üzerine, değil mi, öyle söylüyor hükümet, en azından öyle söylüyor, 18 bin doların üzerine çıkmış durumda. Ben pek hissedemedim. Simge, devam edelim mi?
5: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Yani işte başkan araç verilir verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki. Anam.
2: Anadolu Ajansı'nın bir haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani Mehmet Şimşek'ten bahsettik az önce. 18 bin dolarlık milli gelirden bahsediyor Sayın Bakan. Göreve geldiğinde 3-3,5 yıl önce göreve geldiğinde bir kamuda tasarruf genelgesi yayınlamıştı, değil mi? Hani ne kadar işe yarıyor, ne kadar yaramıyor, o kamuda tasarruf konusunda hangi adımlar atılıyor? Bakın, Anadolu Ajansı kamuda şeffaflık ve hesap verebilirliği arttırmak amacıyla diyor haberinde, devreye alınan yapay zeka destekli muhasebe ve muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Yani ben editör olsaydım bu kadar 3 satırlık bir cümleyi bölerdim biraz. Çok uzun bir cümle olmuş. Bağlamından da kopuyor cümle. Ben birebir aktarmak açısından söyledim size. Yani aslında yapay zeka işte bazen tartışılıyor. İyi mi kötü mü? İşlerimizi elimizden alacak mı, almayacak mı? Şimdi görüyoruz ki işte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda attığı adımlar 2 milyar liralık bir kamu harcamasından, verimsizlik riski taşıyan kamu harcamasının tespit edildiğini bize söylüyor. Hep şunu anlatıyoruz, hep şunu belirtiyoruz. Peki bu konuda bu harcamaların yapılmasına karar verenlerle ilgili mesela karar verenlerin bundan sonra bu ve benzeri davranışları ya da tercihleri hayata geçirmemesi için, böyle davranışları sergilememesi için ne yapılıyor? Onu görelim. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Bakın, bahsedilen sistemde deniyor ki 497 kamu dairesi, 95 bin harcama kalemi, 4 bin muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Bu bahsettiğimiz yapay zeka destekli uygulama. Her yıl 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması yapıyor. Ve işte bir şekilde bu 2 milyar liralık bir kayıptan bahsediliyor. Ya da ne deniyor tam olarak onun adı ne? Verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması. Ben de diyorum ki işte bu verimsizlikle baş etmek için yapay zekaya belki de ne yapılması gerekiyor diye de bir sormak gerekiyor. Verimsizlik demişken, kamu harcaması demişken bir not. Hani her gün neredeyse anıyoruz. Hadi bugün de ismini analım. İnan Mutlu diyor ki ilk 7 ayda 18 şehir hastanesine Sağlık Bakanlığı bütçesinden ödenen toplam tutar 93 milyar 300 milyon lirayı buldu. Yani Sağlık Bakanlığı bütçesinde tedavi için ayrılan her 7 liranın 1 lirası nereye gidiyor? Şehir hastanelerine bir şekilde gidiyor. Onu da söylemiş olalım. Hani kamu harcaması demişken bir de emeğe saygı Bir Gün gazetesinden Mustafa Bildirici'nin bir haberi. Bayburt Gümüşhane Havaalanı. Bakın 2018 yılı seçim beyannamesinde iktidarın yer alan bir proje. Ki 2021 yılında biteceği, tamamlanacağı söyleniyordu o seçim beyannamesinde. Ağustos 2026'ya geldik ve haberde deniyor ki henüz bu havaalanının, hangi havaalanından bahsediyorum, Bayburt Gümüşhane Havaalanı'nın yarısı, dikkat, yarısı bile tamamlanamadı. Tablo bu. Simge, devam edelim.
6: Hayal çok kıymetli bir şey. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz.
2: Avrupa'ya vizesiz seyahat. Şimdi Türkiye'ye yönelik pek çok kriter gündeme gelmişti. Bu vizesiz seyahat meselesi hayata geçsin diye biz Davutoğlu'nun artık siyasete veda etmiş olan Davutoğlu'nun verdiği sözleri de hatırlıyorsunuz değil mi? Neden bahsediyorum ben? Özellikle geri kabul anlaşması sürecinde artık vizesiz seyahatin yolu açıldı denmişti. Çok uzun, çok ama çok uzun yıllar önce. Şimdi şöyle bir tablo var. Bu açıklama geldi, onu size aktarmak istiyorum. Kısaca, çok da uzatmayacağım. Cevdet Yılmaz kim? Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz dedi ki Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü vize serbestisi uygulamasında bir geri kalan bir 6 kriter var. Türkiye zaten vize serbestisini biz bu yüzden vermiyoruz diyor Avrupa Birliği. Hayal kurmadan hiçbir şey yapılmaz. Hayalcilik kıymetli bir şey diyor değil mi Erbakan? Bu yüzden yapılmıyor diyor. Sanki sadece buymuş gibi Avrupa Birliği'nin tek kriteri. Şöyle birkaç başlık, o 6 kriter neydi onu hatırlatacağım izniniz olursa. Bu konuda yeni adımlar atılacak dedi Cevdet Yılmaz. Nedir onlar? Terörle mücadele yasasında değişiklik. Tam da gündemimiz aslında biraz da bunlar değil mi? AB polis örgütü Europol diye biliyorsunuz siz. Europol ile operasyonel işbirliği anlaşmasının imzalanması, Avrupa Konseyi bünyesindeki yolsuzluğa karşı devletler grubunun yolsuzlukla mücadele alanındaki önerilerin uygulanması, kişisel verilere yönelik yasal düzenlemelerin Avrupa standartlarına uyumlu hale getirilmesi, suç bağlantılı konularda tüm AB üyeleriyle işbirliğine gidilmesi, son madde ne? O yüzden az önce Sayın Davutoğlu'nun ismini zikrettim. Türkiye üzerinden kural dışı şekilde AB ülkelerine geçiş yapan kişilerin geri alınmasına ilişkin geri kabul anlaşmasının tüm unsurlarıyla uygulanması. İşte Avrupa Birliği bize bu maddeleri hayata geçirmediğimiz için ya da bu yasal, bu konulardaki, bu saydığım konulardaki yasal düzenlemeleri yapmadığımız için vize serbestisi tanımıyormuş. Bakalım şimdi Türkiye'de biz Sayın Cumhurbaşkanı danışmanından, yardımcısından öğreniyoruz ki Sayın Cevdet Yılmaz'dan Türkiye bu konularda adım atmaya hazırlanıyormuş. Bakalım gelecek mi o bahsettiğimiz nedir? Vize serbestisi. Hep beraber göreceğiz. Son bir not size, hayal demişken onu da söyleyelim. Son dönemde çokça konuşuyoruz. Siz de denk geliyorsunuz. Ben de burada aktarmaya çalışıyorum. Bu plajlardaki şezlong ve şemsiye terörü nasıl bitecek, bitebilecek mi diye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir yeni bir çalışma başlatmış ve belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle bakanlık birimleri bundan sonra bir yönetmelik değişikliğine gitmiş. dün itibariyle, bu da dünkü resmi gazetede yayınlandı, artık yani imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarında bu teröre son verecek çalışmalar yapılıyormuş. Bakın şöyle söyleyeyim size, hiç öyle yönetmeliğe vesaireye gerek yok, bu anayasada yazıyor. Anayasada bunu defalarca burada ben okudum. Hiçbir şeye gerek yok. Yani bütün bu denetleme, işte okusam size yönetmelikle ilgili ayrıntıları, program biter. Zaten sonuna da yaklaşıyoruz. Hiç öyle kafa karıştırmaya gerek yok. Anayasaya bakılsa o kıyıların kullanım hakkının zaten yurttaşlarda olduğu ortaya çıkar. İşgale geçit verilmeyecek deniyor. Amaç dışı kullanım önlenecek deniyor. Vatandaşın ihtiyaçları karşılanacak deniyor. Biz de izleyeceğiz, takip edeceğiz hep beraber. Son bir müzik arası daha vereceğim. Arkasından yine sizlerle birlikteyim ben.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: çok çalışıyoruz, az ücret alıyoruz. Neden böyle söylüyorum? 42.6 saat Türkiye'de haftalık çalışma oranlarına bakarsak böyle bir tablo var maalesef. Türkiye'de işsiz olmasına rağmen artık vazgeçmiş, iş aramaktan vazgeçmiş olanların sayısı resmi işsiz sayısından 1 milyon kişi daha fazla. Şöyle bakmak gerekiyor belki. Biz bu konuda en çok Avrupa'yla şöyle karşılaştırınca İtalya'ya biraz yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama hani en yakın ülke İtalya diyebiliriz bunu, ama Türkiye tabii İtalya'nın neredeyse iki katı. Onu söylemekte fayda var. Artık iş aramaktan vazgeçen, hayal kurmaktan vazgeçen 1 milyon vatandaştan bahsediyoruz. Böyle bir gerçeklik.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanın artık son dakikaları, son bir 5-10 dakikamız kaldı. Sizlerden gelen mesajlara da şöyle bir bakıyorum. İzzet Bey diyor ki, İzzet Eyüboğlu, Trabzonluyum, Ankara'da yaşıyorum. Referandum meselesinde bu çerçeve yasa, ilk sordum bu konuda, bu çerçeve yasa ya da bundan sonra meclis gündemine gelecek yasalar, düzenlemeler neler olacak? Siyasetin sizi yeterince ya da şeffaf şekilde bilgilendirdiğine inanıyor musunuz? Ya da bu konuda ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz diye sordum. İzzet Bey diyor ki kesinlikle referandum olmalı diyor. Şöyle bir bakıyorum. Yine evet, hep ağırlıklı olarak bir referandum talebi var. Nadire Kadirova hatırlatması bir dinleyicimizden gelmiş. O şüpheli ölüm, Nadire'nin şüpheli ölümüyle ilgili de elbette bir gelişme olursa elbette onu da takip ediyoruz. Bu konuda da Adalet Bakanlığı bir şey yapacak mı, yapmayacak mı? Elbette bu soruyu da siz hatırlatmışsınız. Ben de sizin yerinize sormuş olayım. Sizin adınıza da seslendirmiş olayım. Nezir Aykaç yine Ankara'dan Apo meclise gelsin, günah çıkarsın fikriyle başlayıp barış ve demokrasi söylemleri söylevleri ve üzerinde tepindiği diyor, DEM Parti açısından söylüyor bunu. Bu konuda ayrıntılı bilgi sahibi olmaya gerek olmadığı kanısındayım. Referandum yapılmalıdır şeklinde de bir beklentisi var. Şöyle bir bakıyorum. Başka bir başlık, başka bir detay ya da değişik bir mesaj var mı diye. Bunlar ağırlıklı olarak, ama bir hayır, bilgilendirilmedik şeffaf şekilde diyenler ve referandum olmalı diyen dinleyicilerimizin sayısının çok olduğunu, mesajların şöyle biraz hızlıca bakmaya çalışıyorum, çok olduğunu da görüyorum. Şimdi şöyle bir sizin de fikrinizi almak istiyorum aslında. Simge'ye az önce sordum müzik arasında, sevgili Simge'ye her gün yapabilir misiniz diye bir soru yöneltti bana. Neden bahsediyorum? Yani bütün gün, şimdi bizim programla başlıyoruz işte, ben kendi adıma da söylüyorum, sizler de öyle gündemi bir şekilde takip etmeye çaba gösteriyoruz. O siyasetin bitmeyen gerilimi, ekonominin günlük koşuşturmacası, o profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı izliyorum ya her seferinde. İşte rakamlar, grafikler, tartışmalar, herkes birbirine bağırıyor, herkes yüksek sesle konuşuyor. İşte X'te bile tartışmalar o büyük harflerle yapılıyor. Gerçekten yoruluyoruz. Kendimiz fiziken de yoruluyoruz, ruhen de yoruluyoruz. Zihnimiz doluyor. Diyorum ki böyle programın son bölümünde, son böyle 5-10 dakikada hiç mi güzel bir şey olmuyor ya? Hiçbir çevremize baktığımız zaman hiç mi güzel bir şey görmüyoruz? Buna bir bakalım. Biraz daha hani bu sadece hani polyanlacılık değil, güzel şeyler de olmuyor mu diye baktığım zaman bunu paylaşsak nasıl olur diye düşündüm. Simge de bana diyor ki her gün bulabilecek misiniz? Emin misiniz? Güçlü Bey dedi böyle bir haber, her gün bir paylaşabilecek güzel haber. Ya bulunur dedim, orada nasıl baktığımıza da alakalı. Hani böyle bir 5-10 dakikalık bir sığınak kendimize yapsak, hazırlasak diye de düşünmüyor değilim. İşte saat 7'den beri biz, değil mi, ülke gündemini konuşuyoruz. Şu olacak, bu olacak, şu olabilir mi? Endişeyle takip ediyoruz, sizden gelen mesajlara bakıyorum. Evet, sağ olun, çok güzel, böyle iyi niyet dilekleriniz de var, günaydınlarınız, onlarca mesaj geliyor böyle, ama bir yandan da böyle bir tedirginlik halinde hep beraber yaşıyoruz gibi geliyor bana. Böyle birkaç haber, hafta sonundan kalan birkaç haber buldum sizlerle, böyle bugünden sonra paylaşayım diyorum. Bilmiyorum ne dersiniz. Sizin fikriniz de önemli. Hatta siz de görürseniz, yani güçlü şöyle bir haber var. Bak bunun da mutlaka bir konuşulması gerekiyor. Yakın çevrenizde olabilir. Bir başarı hikayesi olabilir. Bizim haberimiz olmayan, ulusal medyaya düşmemiş bir haber olabilir. Bir paylaşırsanız o notlar arasından gün içerisinde gönderin. Ben de elbette keyifle paylaşırım. Mesela ilginç, Erciyes Üniversitesi'ndeki, mesela bugün bir deneme yapalım. Bakalım biraz zihnimizi ferahlatabilecek miyiz? Bilim insanlarımız yaz aylarının o korkulu rüyası, biliyorsunuz kene vakaları. O vakalara karşı yerli aşı geliştirme sürecinde çok önemli bir aşamaya geldiklerini açıkladılar. Mesela ilk faz çalışmaları, bir aşı çalışması bu. İlk faz çalışmalarının başarıyla tamamlandığını söylüyorlar. Bir yerli aşıdan bahsediyorlar ki biz yerli aşı meselesinin o Covid döneminde, değil mi, nelerini yaşadık, hangi boyutlarıyla yaşadık, böyle hafızamızdaki o bilgiler, o şey, durum, fotoğraf çok taze. Yani eğer bu yerli aşı gerçekten eğer uygulanabilirse, bu konuda başarı elde edebilirse Erciyes Üniversitesi'ndeki bilim insanlarımız, sadece ülkemiz açısından değil bütün dünyada binlerce hayatın kurtarılabileceğini biz öğreniyoruz. Emeği geçen bütün bilim insanlarına da buradan kocaman tebrikler, buradan hepimize. Bir de Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatları tam 4 madalyayla döndü ülke takımımız, gençlerimiz. Yani zekalarıyla, çalışkanlıklarıyla, azimleriyle gerçekten mutluluk veren bir haber. Dedim ya, göğsümüzü kabarttılar. Gençlere de buradan tebriklerimizi gönderelim. Yolları açık olsun diyelim. Bir haber daha var. Bunu daha uzun, daha detaylı anlatmak isterdim ama biraz böyle meraklıysanız gökbilim, gökyüzü, uzayda neler oluyor, neler bitiyor. Bakın 10-13 Temmuz, Ağustos tarihleri yılın en görkemli göktaşı yağmuru olan Perseid'in zirve yaptığı günler. Bu günler içinde bilim insanlarının böyle oldukça hoş, keyifli önerileri de var. Onları da söyleyeceğim. Şehir ışıklarının uzağında olmanız tabii çok önemli burada. Kayan yıldız, o kayan yıldızları izlemeniz de mümkün olacak. Şöyle söyleyeyim, hani bu gece ayın 13'üne kadar, 13'ü gecesi de dahil, böyle yapabilirseniz eğer, böyle başınızı yukarı kaldırmayı unutmayın. Her zaman böyle başı, hani o enseyi karartma, hiç gerek yok. Bazen de başımızı yukarı kaldırmamız gerekiyor. Kaynağı ne? Şimdi tabii meteorlar aslında, tabii güneş çevresindeki bir turunu, bir meteordan bahsediyoruz. Swift Total adında. Güneş çevresindeki turunu 133 yılda tamamlayan dev bir kuyruklu yıldızın arkasında bıraktığı buz ya da kaya tozları. Şimdi dünyada da her yıl

26 altın yıl. Böyle açıklamaları var. Gerçekten hani ay, yeni ay evresi hakim. Yani ay ışığı sıfıra yakın olduğu için gökyüzündeki o kapkaranlık kalacak gökyüzü ve daha net şekilde o meteor yağmuru da gözde izlenebilecek. Onu hatırlatıyorlar. Mesela iyi haber, işte teleskop ya da dürbün gerekmiyor mesela bu meteor yağmurunu izleyebilmek için. Dediğim gibi 10 ile 13 arasını işaret ediyor bilim insanları. Şehir merkezlerinden yani yapabilirseniz eğer, biraz uzaklaşırsanız, bir köy, bir sahile gitmek gibi bir şansınız olursa, görüntü alma imkanınız, çıplak gözle görüntü alma imkanınız 5 katına kadar yükselebiliyor. Bunu da hatırlatalım. Şu önerileri var bilim insanlarının. Hani böyle güzel bir manzarayı izlerken sakın cep telefonunuza falan da bakmayın. Çünkü gözlerin karanlığa zaten alışması belli bir süre gerektiriyor. Tam uyum sağlaması için. Hatta bilimsel olarak 20 dakika gerektiğini söylüyorlar. Böyle bir güzelliği seyredecekseniz cep telefonunuzu şöyle uzakta bir yerde tutun, kapatın, sesini kısın, bir şey yapın yani ve bir şekilde uzakta tutmanızda fayda var. İnananlar açısından da söylüyorum, romantikler açısından da söylüyorum. Bu bilimsel olayı takip ederken belki bir de bir dilek tutarsınız. Ne dileyeceğinizi de siz bizden elbette daha iyi bilirsiniz. Hala mesajlarınız da geliyor. Dediğim gibi böyle bazen programlarda, böyle programın sonunda 5-10 dakikalık güzel haberler verelim istiyorum. Bakalım bundan sonraki süreçte buldukça, sevgili Simge'nin söylediği gibi, buldukça da bu güzel haberleri paylaşmak istiyorum. Enseyi karartmanın da çok bir anlamı yok diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 10 Ağustos 2026 Pazartesi'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında ve her şeyde emeği geçen arkadaşım Simge'ye. Çünkü sevgili İrem Başköy bugün izinli, yayın sırasında yalnızdı Simge. Tabii ki editörüm İknur Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde. Ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Bu arada şunu da söyleyeyim, dünyanın hangi tarihinde olursa olsun tabii ki tek bir masumun da burnu kanamışsa, canı yanmışsa hepimiz üzülürüz. Ama tarihi o döneme göre değerlendirmek ki tarih biliminin temel. Yani ilkokul çocuğunun bile söyleyeceği bir temel gerçekliği vardır. Şimdi o noktada tarihi olayları tabii ki o dönemin şartlarına göre de değerlendiriyoruz. Değerlendirmemiz de gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı gibi bir savaştan çıkılmış. Dünya büyük değişimler yaşamış. Büyük bölünmeler, parçalanmalar yaşamış. Milyonlarca insan hayatını kaybetmiş. Savaşlarda, cephelerde insanlar, ülkeler, ordular mücadeleler vermiş. Ve bu mücadeleden Türkiye Cumhuriyeti çıkmış. Ciddi mücadeleler. Bitti dedikleri anda küllerinden doğmuş Kuvayi Milliye'yi örgütlemiş. Bu örgütlenme Anadolu'yu vatan yapmış. Daha sonra işte Hatay'ımızı da katarak Türkiye Cumhuriyeti'nin altyapısını oluşturmuş. Yani temelini oluşturmuş daha doğrusu. Şimdi bu mücadeleyi veren insanların o dönem bazı reaksiyonlarını da o çerçevede analiz etmek lazım.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: Ağustos 1920'ye gidersek Sevr Antlaşması'yla karşılaşırız. 10 Ağustos tabii 1907'ye ben yetişemedim. Yapacak bir şey yok. 1907'yi kaçıramadık. Bugünlük Özgür'ün kabahati yok. O zaten yasta biliyorsunuz. Galatasaray türbün lideri şu an gözaltında, umurumda değil zaten diyor da ondan sonra 1907'yi ben kaçırdım. 10 Ağustos 1909 diyelim şimdi, 1909. Gündemimiz yoğun tabii, futbol gündemiyle başlamayacağım ama belki arada zaman bulursak 2-3 cümle şeyler söylemek isterim. Futbol gündemiyle başlamayacağız. Önemli gelişmeler var. Sonuçta terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir dönemin bir anlamda arifesindeyiz. Meclis Genel Kurulu'nda artık ilgili taslak diyelim. Taslakta neler vardı onları konuştuk. Ondan sonra biraz Meclis Genel Kurulu'na döneceğiz. Birazdan bir meslektaşımızla bir anlamda 3 günlük bir mesaiye girdi meclis, biliyorsunuz. Ondan sonra tatile girmesi öngörülüyor. 11-12 Ağustos'ta da çalışacak meclis. Bir hemen değerli bir dinleyicimiz hemen şey yaptı da yazdı da vallahi tam da onu söyleyecektim. Bir değerli dinleyicimiz şunu söylemiş: bu Mekke anlaşması, Mekke sözleşmesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz, bizim açımızdan sakıncalar neler veya görebildiğiniz faydaları neler, görüşlerinizi açıklarsanız sevinirim demiş. Eyvallah, bu terörsüz Türkiye ile ilgili görüştükten sonra da zaten oraya döneceğiz. Mekke anlaşması, Mekke'de imzalanan yani atılan imzalar ne anlama geliyor? Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, o metinde neler var? Türkiye'ye getirisi mi olacak, götürüsü mü olacak? Bu noktada bir beyin fırtınası yapacağız. Önemli, stratejik bir anlaşma, stratejik imzalar. Eleştiren de var, destekleyen de var. Ben kendi düşüncelerimi de anlatacağım. Bilgilerim çerçevesinde, naçizane bilgilerimiz çerçevesinde. Ben bundan Mart ayında galiba sosyal medyamı sürekli takip eden dostlar hatırlayabilirler. Türkiye, Pakistan ve İsrail, Hindistan savaşı başladı diye 3 günlük bir, yani 3 ayrı bir bölüm diyeyim. 3 gün arka arkaya mı yazmıştım tam hatırlamıyorum. Mart ayının başında öyle bir dizi yazmıştım. 3 bölümlük. O dizinin ikinci bölümünde Suudi Arabistan'ın da Pakistan'la Eylül 2025'te yaptığı anlaşmayı hatırlatarak, Türkiye'nin de bu anlaşmada bu uzlaşı, bu ne diyelim, mutabakatın içine girebileceği noktasında o dönemki bilgileri paylaşmıştım. Bazı verilerle ve Suudi Arabistan'la Türkiye arasında yapılan görüşmeleri de anlatmıştım. Bugün yine hem onları hatırlayacağız hem yeni bilgileri ekleyeceğiz. Dönem dönem hatırlamakta fayda var. Çünkü bazen parçaları şey yapıyoruz. Ya evet ya, şimdi bir değerli dinleyicimiz de yine geçen hafta 1926 Ankara Anlaşması'nı anlatacağını söylemiştiniz. Bu hafta içinde hatırlatmak istedim. Hakkınızı helal edin. Hakikaten şöyle bir şey yapalım. Aydın Bey yazmış. Onu notuma, hatta not defterime yazacağım. Söz. O Ankara Anlaşması'nda konuşalım. Yani Irak'ın toprak bütünlüğü her zaman, baş görüşüne özetini söylüyorum. Ama Irak'ın toprak bütünlüğü ortadan kalkarsa Türkiye'nin hakları, biraz o geçen hafta konuştuğumuz Kerkük petrolleri meselesi falan da, işte Raif Karadağ'ın tavsiye edeceğim kitaplardan biri, Türkiye'nin Musul ve Kerkük hattındaki hakları, enerji hakları. Artı şunu hatırlamak lazım, o 1926 Ankara Anlaşması'nın öncesinde yaşananları hatırlamak lazım. Milletler Cemiyeti'nin, o zamanlar Milletler Cemiyeti, İngilizlerle büyük bir mücadele yürütüyoruz. Türkiye diyor ki biz Kuvayi Milliye'miz, işte bugün 1920'de, 10 Ağustos 1920'de imzalanan o Sevr Paçavrası'nı yırtıp attık, paramparça ettik. Sonra aslında günümüzü okumak açısından da, yani paradigmaların değişimi, mücadelelerin değişimi, yeni güç dinamikleri, yeni dönemi okumak falan, ama tarihi de bilmek, hani az önce Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan meselesinde de bazı şeyleri hatırlamak gerekiyor dediniz ya, işte değerli dinleyicimizin hatırlattığı gibi 1926 Ankara Anlaşması'nı da bilmek gerekiyor, öncesini de bilmek gerekiyor. İşte dediğim gibi Kuvayi Milliye'miz başarmış, Sevr denen paçavrayı yırtıp atmış, Cumhuriyetimiz kurulmuş ondan sonra ve son Türk Devleti, inşallah ilelebet yaşayacak olan Türk Devleti oradaki haklarını mücadelesine başlamış. İşte Musul ve Kerkük hattında demiş ki orada Türkmenler var, orada Kürtler var, orada Araplar var, ama orası benim zaten demiş. Yani Türkmeni ile ki ben Türkmen kelimesi, evet Türkmen var, ama ben daha çok Irak Türkü demeyi daha çok seviyorum, onu da söyleyeyim, daha doğru olduğunu düşünüyorum. Irak Türkleri, orada işte Türkmenler var demiş, Türkiye Kürtler var demiş, ama hepsi benim insanım demiş ve oralar benim demiş. Yani orada hakkını masaya koymuş ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yarbay, gerçek ismini unuttum, bazen gidiyor kafamızdan, Özdemir Bey, kod adı Özdemir, Özdemir Bey üzerinden planladığı bir harekat da var. Özdemir Bey harekatı, Musul Kerkük hattında özel kuvvet harekatı o dönemin şartlarıyla. Ve bu noktada tam o dönem bu mücadele sürerken İngilizlerle, İngilizler de Irak'a çökmeye çalışıyor, Musul Kerkük petrollerine çökmeye çalışıyor falan filan, tam o sıralarda işte Şeyh Said isyanı patlıyor ve İngilizler Milletler Cemiyeti'nde diyor ki bakın diyor, bırakın diyor Türkiye'deki Kürtleri, Türkmenleri, Musul'daki Kürtler de karşı. Yani o yüzden Musul Türkiye'ye verilmemeli. Deyim yerindeyse o dönem zaten şartlar da ortada, Türkiye'nin gücü ortada falan. Musul Kerkük hattı gidiyor. İşte bütün hepsini bir paket olarak ele almak lazım. O dönem bütün detaylarıyla konuşmak lazım. Ankara Anlaşması'na öyle geliyor. Tarihi bilmek lazım. Gerçekten de değerli dinleyicimiz de hatırlatmış, hakkını helal etsin. Sözümü veriyorum, notumu da aldım. Belki Cuma günü özel olarak bunu işleyebiliriz, Ankara Anlaşması'nı. Onun notunu aldım. Ondan sonra bunları konuşacağız. Ek olarak da şunu söyleyeyim. İsrail, biliyorsunuz Charlie Kirk vardı. İsrail'in öldürdüğü söyleniyor. Amerika'da MAGA hareketinin önde gelen isimlerinden biri. Onun da Turning Post USA isimli bir örgütlenmesi vardı. O örgütlenmede kontrol Siyonistlerin doğrudan kontrolündeki adamlara geçti diye bazı veriler var. Onları konuşacağız zamanımız olursa, ama dediğim gibi hemen Ankara'ya dönelim. Çünkü Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren bir tasarı şu an Gazi Meclisimizin genel kuruluna gelmiş durumda. Ve Ankara'daki gelişmeleri, hem kulisleri, neler oluyor neler bitiyor, Ankara'yı çok iyi bilen, kulisleri çok iyi bilen, araştıran bir meslektaşımla konuşacağım. Değerli Aykut Diş, Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü. Aykut, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Ceyhun Bozkurt, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederim. Aykut, Ankara'da ne oluyor şimdi? Genel kurula geldi taslak. tasarı ve zaten komisyondaki tartışmalardan, öncesindeki açıklamalardan destek verecekler de belli, karşı çıkacaklar da belli. Ama son olarak şeyi sorayım, yani bir değişiklik var mı? Son durum nedir bu konuda? Yani AK Parti, MHP, DEM Parti, Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi destek vereceğini söylüyor. Bazı birer ikişer vekil farklı açıklama yapsa da İYİ Parti karşı çıkacağını söylüyor. Yeni Parti, Yeniden Refah karşı çıkacağını söylemişti. Diğer partilerin durumları da belli. Son durum nedir? Onu bir sana sormak isterim.
3: Şimdi yaklaşık bir saat kadar önce Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin maddelerinin görüşülmesine geçildi. Tabii o maddelerinin görüşülmesine geçilmesinden önce siyasi partilerin genel başkan düzeyinde temsilcileri, grup başkanı, grup başkan vekili düzeyinde temsilcileri söz alarak hem meseleye bakışlarını hem de maddelerin toplamına ilişkin tutumlarını açıklamış oldular. Senin de ifade ettiğin üzere Ceyhun Bozkurt, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti'nin tam destekle sunduğu teklife Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu Yeni Yol Grubu, Demokratik Sol Parti ve Hüdapar milletvekillerinin şerhleri olsa da evet oyu vereceği öngörülüyor. İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti ile DEM Parti listelerinden meclise giren Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi ise reddedeceklerini açıkladılar. Tabii dünden beri Yeni Parti'nin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu öncülüğünde kurulan Yeni Parti'nin tavrının ne olacağı tartışılıyordu. Orada da Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti lideri olarak kendisinin ve yöneticilerinin teklife evet diyeceklerini, ancak milletvekillerinin kendi yerellerinin koşullarına göre karar vereceklerini ifade etti.
2: Kendi yerellerinin koşullarına göre ne demek? Ben kıymetli buluyorum bu arada Sayın Özgür Özel'i, dönem dönem eleştiriyoruz ama sonuçta destek kıymetli. Ama yani kendi yerellerinin daha açman açısından söylüyorum. Durumuna göre kendileri karar verecek ne demek?
3: Yani şöyle, herkes seçim bölgesindeki vatandaşların bu meseleye bakışına göre karar versin anlamına geldiği öne sürülüyor. Tabii bunu ne kadar yapabilir, ne kadar yapamaz tartışma konusu. Çünkü bunu yapabilmek için bilimsel bir veriye ihtiyaç bir kere duyulacaktır. Yani Çanakkale milletvekili, Çanakkale halkının konuya bakışına göre evet ya da hayır oyu verecek. Ama hani Çanakkale halkını ne kadar destekliyor, ne kadarı karşı çıkıyor ya da karşı çıkanların karşı çıkma dozajı nedir? Arada kalanların arada kalmışlık ölçüsü nedir? Bunların hepsi tabii göreceli şeyler. Ama Yeni Parti'nin bu tutumu, senin sorunun da aslında dinleyicilerimize ortaya koyduğu üzere ciddi bir tartışma yarattı. Hani Özgür Özel, ben ve yöneticilerim evet vereceğiz ama milletvekillerimizin kendi takdirine bırakıyoruz dedi. O da Yeni Parti'ye yönelik en başından itibaren özellikle CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği süreci bir pazarlık unsuru olarak gördükleri eleştirilerini bir nevi haklı çıkardı. Yani dün Yeni Parti'nin grup başkan vekili Gökhan Günaydın da seçmenimiz bize aptal mısınız siz? Nasıl her gün biriniz hapse tıkılırken, tehdide maruz kalırken bunların peşinden gidiyorsunuz diye soruyor demişti Gökhan Günaydın. Aptal mısınız kısmını da hatta birkaç defa tekrarlamıştı. Yeni Parti'nin böyle bir ikilemde kaldığı görülüyor. Tabii Yeni Parti, Yeni Parti olmadan önce CHP olarak bu sürecin masasında otururken de tutumu hep tartışmalıydı. Samimi olup olmadığı sorgulanıyordu. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi sürece daha çok eleştirel yönden yaklaşıyorlardı. Ve kendileriyle ilgili meselelerle yakın ilgilenip diğer meseleleri daha üstün körü geçiyorlardı. Bu mutlak mutlak kararının verilmesiyle özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ve İmamoğlu ekibini süreci kendi kişisel ikballeri için bir pazarlık unsuru olarak kullanmakla itham etti. Özel'in bu ben ve yöneticilerim evet diyeceğiz ama milletvekillerimizin kendi takdirine bırakıyoruz tavrı da biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nu haklı çıkarmış gibi oldu Ankara kulislerinde. Tabii şu ana
2: CHP'de de file var galiba bir tane.
3: CHP'de bir file var ama biz şunu biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP olarak kurumsal bir şekilde bu kararı destekliyoruz diye dün bir...
2: Yani şöyle bir şey, biz milletvekillerimizi serbest bırakıyoruz demedi Sayın Kılıçdaroğlu.
3: Hayır, evet, evet, öyle bir milletvekilimizi serbest bırakıyoruz vesaire gibi bir açıklama olmadı. Yalnızca bir milletvekili İlhan Kesici, o da çok deneyimli isimlerden bir tanesi. Kendisinin hayır oyu vereceğini ifade etti ama onun dışında CHP'de şu ana kadar fire görünmüyor. Tabii yeni partide hayır diyeceğini açıklayan şu ana kadar 25 isim var. Bir de açıklamayan isimler var. Bunlar tespit edilebilir mi, edilemez mi onu bilmiyorum. Tahmini olarak tabii
2: toplam 91 milletvekili vardı değil mi yeni partide?
3: Evet evet. 91 milletvekilinden 25'i teklife hayır dediğini açıkladı. Bunların içinde mesela yeni partinin yönetim kademelerinde bulunan Seyit Torun, Mahmut Tanal, Fethi Acıkayel gibi isimler de var. Bunlar yeni partisinden önemli isimler. Şöyle bir baktığımda mesela Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, bu da yeni partisinden önemli bir isim.
2: Uğur Bayrak Tutan da mesela, Deniz Yavuz Yılmaz.
3: Evet evet, Uğur Bayrak Tutan, Deniz Yavuz Yılmaz, Süreyya Öneş Derici.
2: Evet, işte, Sibel Su İçmez Trabzon'da.
3: Sibel Su İçmez, Murat Çan, Servet Mullaoğlu, Salih Uzun, Demokrat Parti'den gelen.
2: Evet.
3: Murat Bakan, mesela Murat Bakan yeni partisinden çok önemli bir isim. Yeni partinin yani Gölge İçişleri Bakanı pozisyonunda bir isim. Şu ana kadar 25 milletvekili yeni partide hayır diyeceğini açıkladı. Ama hani bizim milletvekilleriyle sohbetten, yeni parti yöneticileriyle muhabbetten anladığımız yeni partide ağırlık bu teklife hayır diyecek yönünde.
2: Yani bu sayından daha fazlası aslında. 91.
3: Evet, yani %50'den fazlasının hayır demiş.
2: Yani 45'ten fazla oy çıkacak hayra.
3: Evet. Yani şöyle, hepsi hayır şeklinde olmayabilir ama hani oylamaya katılmayarak taraf gösterme şeklinde de bunu da biz hayır kabul edersek, yani evet vermeyenlerin tümünü hayır kabul edersek, bunun yeni partide yarıdan fazla olacağı öngörülüyor. Tabii yeni partinin bu tutumu sürecin bundan sonrası açısından da çok tartışılacaktır. Kendi konumlarına yönelik de baskı unsurları oluşturacaktır diye düşünüyorum.
2: Anladım. Peki İyi Parti
3: düzelteyim, seçmen nezdinde.
2: Yani İyi Parti'nin tutumu zaten net. İyi Parti açıklamasında yaptı hayır diyeceğini. Zaten komisyona da üye vermemişti. Nasıl yorumlanıyor İyi Parti'nin bu tutumu, nasıl yorumlanıyor? Yani gerçekten samimi olarak bir şey mi yapıyorlar, tepki mi gösteriyorlar? Çünkü geçmişte şunu biliyoruz. Yani HDP döneminde, HDP var olduğu dönemde işbirliği yapılması noktasında perde arkasında çok ciddi bir işbirliği yapılıyordu HDP ile. Ve o dönem Kandil'in talepleri vardı. Kandil açık açık işte Türkiye'de anayasa değişikliğini, özerkliği falan filan siyasetin, muhalif siyasetin gündemine sokmaya çalışıyordu. Ben biraz geçmiş arşiv araştırması yaptım. Bayağı sert açıklamalar yapıyordu ve İyi Parti o dönem onlarla iletişim halindeydi, ittifak halindeydi. Neden şimdi İyi Parti böyle bir tavır koyuyor? Yani DEM Parti'den bugün ilk dört maddeyle bir sorunumuz yok bizim deme noktasına geldiği halde neden İyi Parti bu tavrı koyuyor? Neler konuşuluyor? Ne deniyor mesela? Analizler neler?
3: Ya şimdi İyi Partili yetkililerle bu konuda konuştuğumuz zaman onların bize söylediği ilk cümle şu oluyor. İyi Partililer bu süreci 2013'teki açılım ile bir tutuyorlar. Yani bu süreci bir bütünleşme süreci değil, bölünme süreci. Birleşme süreci değil, zihinlerde ayrılma süreci olarak değerlendiriyorlar. İYİ Parti meseleyi bir kere en başta o 2013 yılında FETÖ'nün devletin merkezinde olduğu ve çok acı tecrübeleri bulunan açılım süreciyle ele alıyor ve oradaki hedeflerin burada da geçerli olduğunu varsayıyor. İşin bu kısmı benim kendi yorumum. Ben mesela bugün saat 11'den beri bu yayına bağlanana kadar hem liderlerin, hem grup başkan vekillerinin, hem de çıkan temsilcilerin konuşmalarını eksiksiz dinliyorum. İyi Parti'den çıkanları da, DEM'den çıkanları da, hükümet adına çıkanları da, CHP Yeni Parti adına çıkanları da dinledim. Açıkçası İYİ Parti'nin kendi çizdiği siyaset ve yükselme formülü açısından dersine yeterince çalışmadığını gördüm. Çünkü İYİ Parti kendisini bu sürecin karşısında konumlandırarak güçlendirmeyi hedefliyordu.
2: Milliyetçi oyları ben kendim çevremde konsolide edeyim mantığıyla mı hareket ediyor?
3: Evet. Yani milliyetçi oyları demeyelim de hani sürece kaygıyla yaklaşan milliyetçi oyları diyelim. Çünkü orada milliyetçi oylar dediğimiz zaman bunun içinde AK Parti'nin de MHP'nin de çok ciddi bir oyu var ve onlar da destek tarafındalar. Yani sürece endişeyle bakan, kaygıyla bakan, aklında soru işareti bulunan kesimleri kendi alanında konsolide ederek oradan bir güç toplama yönelimi İYİ Parti'de mevcuttu. Ama ben hem bugünkü konuşmaları hem süreç boyunca sergiledikleri performansı değerlendirdiğimde İYİ Parti'nin dersinde yeterince çalışmadığını düşünüyorum. Neden derseniz, yani bugün başta İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu olmak üzere çok sayıda İYİ Partilinin yaptığı konuşma, ortaya koyduğu eleştiriler hamaset düzeyini geçemedi. Ve o konuşmalardan ben anladım ki İYİ Parti bu süreci sıkı, titiz takip etmemiş. Yani ne Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu okumuş, ne süreç boyunca gerçekleşen adımları anlamış, ne de eleştirilerine verilen yanıtların üzerinden yeni argümanlar üretmiş. O nedenle İYİ Parti biraz hamaset düzleminde şu an mecliste eleştirilerini dile getiriyor. Mesela destek verip aynı zamanda eleştiri yapan bazı milletvekilleri de var. Örneğin işte Deva Partisi'nden Mehmet Emin Ekmen. O sürecin başından beri destek veriyor. Ama baktım bugün bir takım eleştiriler de getiriyor. Ya da mesela Gelecek Partisi ben Selçuk Özdağ. Mesela o da destek veriyor ama işte yapısal olarak bir takım eleştiriler gündeme getiriyor. Atıyorum yargı yetkisinin oluşturulacak kurullara transfer edilmesi falan filan gibi. Ama İYİ Parti'de bu düzeyde bir eleştiri de yok. O nedenle hamaset...
2: Ben şunu göremedim mesela. Peki yani tip TKP gibi, işte daha doğrusu EMEP galiba. TKP şeyde yok değil mi? Mecliste yoktu. EMEP var. Bunlar DEM Parti ile ittifak yapan, yıllarca işte bu mesele işte dağdan inmelerin önü açılsın falan filan şeklinde söylem geliştiren partiler. Neden onlar karşı çıkıyor mesela?
3: Ya TİP ve EMEP komisyonda da rapora hayır oyu vermişlerdi. Evet. TİP adına Ahmet Şık, EMEP adına İskender Bayhan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer almışlardı. Orada da onlarla sohbet ettiğimizde onlar da bu süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir dönem daha seçtirmenin arayışı olarak görüyorlar. Onlar da böyle kodladıkları için sürece karşı çıkıyorlar ve ikinci argümanları da Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu denli yeni partiye diyelim bu denli yargı soruşturma ve kovuşturmaları varken bu sürecin samimi olmadığını ifade ediyorlar. Onlar da bugün hani gruba katılıp genel kurula katılıp katılmayacaklarını bilmiyorum ama süreci desteklemediklerini, hayır oyu vereceklerini ifade ettiler. Muhtemelen katılmayarak oy vermeyeceklerdir. Onlar da bu iki gerekçeyle karşı çıkıyorlar. Tabii onların sürece karşı çıkması DEM Parti açısından bir soğuk duş etkisi yarattı. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü hem TİP hem de EMEP DEM Parti'nin sırtında meclise geldiler. Pek çok yerde DEM Partililerin oylarıyla orada temsil edilme hakkını eriştiler. Tabii bu da DEM Parti'yi kızdıran bir gelişme olmuş oldu.
2: Yani peki bu durum gelecekte siyasi projeksiyonları da yeniden hani çok kullanılan bir ifade var ya, ittifaklar şeyinde kartların yeniden karılmasına mı neden olacak mesela?
3: Ya tabii ben hani önümüzdeki dönemde DEM Parti'nin çok büyük değişimler yaşayacağını zaten düşünüyorum. Buna dair de...
2: Söylüyorlar mı? Kulislerde konuşuluyor mu bu mesela?
3: Tabii. Yani DEM Parti'nin isminden, cismine, DEM Parti'yi vitrinde temsil eden kadrolardan örgütlenme biçimine kadar DEM Parti'nin ciddi bir değişim dönüşüm yaşayacağı söyleniyor. Yani bir kere en başta ismi değişecek. Yani halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi ismi kullanılmayacak. Bu süreç biraz daha olumlu rotada mesafe kat ederse. orada Demokratik Cumhuriyet Partisi isminin öne çıktığı bizzat DEM partililer tarafından bizlere aktarıldı. Tabii kesinlikle bu isim olacak şeklinde değil ama düşünülen isimler arasında şeklinde.
2: Konuşulan şekilde.
3: Tabii. Yani bu süreçte yaşanan değişim ve dönüşüm kesinlikle DEM Parti'nin Türkiye'deki bazı sol çevrelerle ittifak stratejisine de yansıyacaktır. Zaten o çevrelerin bu sürece takoz olma düzeyinde yani eleştiri yapılabilir, karşı çıkılabilir ama bu yapıcı hani niyet nedir? Yapıcı mı, iyi niyetli mi yoksa hani daha sert mi? Burada takoz olma düzeyinde bu sürece karşı çıkmasının DEM Parti'ye önemli dersler çıkarttırdığını söyleyebilirim.
2: Şey de biraz şok etmişti, hatırlıyorum. Tipten Erkan Baş'ın ana dili Kürtçe olan bir cumhurbaşkanı adayına destek vermeyiz şeklinde açıklaması. Yani bir politik olarak şu isme karşı çıkarız, bu ismi destekleriz demedi. Doğrudan ana dili Kürtçe olan, yani Kürt kökenli bir vatandaşımızın aday olması durumunda ki biz mesela eleştirdiğimiz dönemde bile, ben kendi kişisel adıma söyleyeyim, ne mezhep ne etnik köken, onları eleştirmem. Ben politik duruşa bakarım, ilkelere bakarım. İlkesi nedir, politikası nedir, ona göre eleştiri yaparım. Ama tipin bu açıklaması da DEM Parti'yi bayağı bir şaşırtmıştı, kızdırmıştı.
3: Ya işte hem bu açıklama hem bu süreçteki tavır aslında iplerin atılmasına sebep oldu diyebiliriz. Yani artık DEM Parti ile TİP, EMEP gibi yapılar arasında ipler atıldı. Onlar tabii HDK diye bir ayrı bir SKK evet. düzeyinde oluşum var. Orada da birlikteliklerini kağıt üzerinde sürdürüyorlardı ama orada da o birlikteliklerin artık sürmeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü hem sizin hatırlattığınız o Kürtçe ana dilinde aday desteklemeyiz çıkışı, hı hı. o bir kere hani çok irrasyonel bir çıkış, hı hı. Yakışıksız bir çıkış. Neden yakışıksız bir çıkış? Hı hı. Çünkü hani siyaset meselesine etnik kimlik gözlüğünden bakan bir çıkış.
2: Ki Sayın Kılıçdaroğlu konusunda da mezhepçi çıkışları hep tepki gösterdik biz. Politik olarak eleştireceksek eleştiriyorduk.
3: Evet evet. O zaman da İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun biliyorsunuz.
2: Evet.
3: Alevi kimliği üzerinden.
2: Evet. Alevi Cumhurbaşkanı adayı olmasın seçilemez diye. Evet.
3: Evet. Yani bu süreç o yapılar arasında iplerin atılmasına neden oldu diyebiliriz. Artık hı-hı. bence dönüşü olmayacaktır. Orada çok, ilişkilerin.
2: Çok teşekkür ederim Aykut. Var mı son olarak ekleyeceğin şu not önemli diyebileceğim bir şey var mı?
3: Yani genel kurul gece yarısı boyunca çalışmalarını sürdürecek.
2: 3 gün boyunca da sürecek diyor. 11-12'sinde de bir sürme durumu var dediler.
3: Ya o başka kanunlarla ilgilidir. Hmm. Yani bu kanun teklifiyle ilgili çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmesi bekleniyor. Yarın hmm. da sarkabilir. Hmm. Sarkarsa da şaşırtıcı olmaz ama en hızlı şekilde genel kuruldan bu terörsüz Türkiye kanununun, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirmesine dair kanunun çıkmasını bekliyoruz.
2: Yani destekleyenlerin, evet diyeceklerin oyu yeterli oluyor değil mi?
3: Tabii oluyor. Onu zaten Fethi Yıldız da 430'un üzerinde bir oyla yasalaşmasını bekliyoruz diye ifade etmişti. Biz de 3 aşağı 5 yukarı o seviyelerde 400-450 arasında bir kabulle yasalaşmasını bekliyoruz. Tabii hani bu rakam değişir. Hani o genel kurula katılan vekil sayısını oradaki yoklamaya göre değişir. Ama eğer partilerin ilan ettiği tavırlara göre 592 mevcutlu TBMM'nin tam sayı halinde toplanması durumunda çok daha yüksek bir kabulle, belki 500'ün üzerinde bir kabulle bu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yasalaşabilir. Yani tam sayı eğer TBMM oylamaya katılırsa çok rekor bir oyla bu teklif yasalaşabilir. Ama muhakkak şireler, gelmeyenler olacaktır. O nedenle 400-450 arasında bir kabulle yasalaşması şu an için öngörülüyor. Artı 50 olur, eksi 50 olur. Çok önemli değil. Ezici çoğunlukla yasalaşacağını öngörüyoruz.
2: Anladım. Çok teşekkür ederim Aykut. Aktardığın bilgiler için.
3: Estağfurullah. İyi yayınlar.
2: Çok sağ olasın. Size kolay gelsin. Haberlerinizden takip edeceğiz artık gelişmeleri Ankara'dan. Gönderdiğiniz haberlerden. Eyvallah. Şimdi bir araya gideceğiz de bir dinleyicimiz demiş ki evet diyenler mi yoksa hayır diyenler mi vatansever, görüşleriniz önemli. Şöyle söyleyeyim, ben hayır deyip de ya ben buna şu şu şu gerekçelerle, örgüte güvenmediğim için duygusal nedenlerle falan kimseyi böyle bir vatanseverlik tasnifi yapmam. Yapmamaya gayret ederim. Mutlaka gerçekten onu detaylı olarak şöyle konuşalım. Mekke Sözleşmesi'ni, anlaşmasını konuşacağız ya, ondan sonra ben bu soruya düşüncelerimi söyleyeyim. Karşı çıkanları, benim de kafamda bir tasnifim var. Hatta bir yazı da yazdım. O tasnif çerçevesinde ele alayım. Ama şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar birlikteyiz.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet değerli dostlar, şimdi aradan sonra beraberiz. Mekke Sözleşmesi, Mekke Anlaşması Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalandı. Üç ülkenin lideri tarafından imzalandı. Stratejik olduğu noktasında şüphe yok. Yani bunu dünya basından yansımalarında da görüyoruz. Mevcut analizler çerçevesinde de görüyoruz. Mevcut bilgilerle de görebiliyoruz. Bunu da yine bu konuya çok ciddi çalışan değerli bir uzmanla konuşacağız bu konuyu. Siyaset bilimci, yazar Adem Kılıç'la. Adem Kılıç, hoş geldin yayınımıza.
2: Teşekkürler Ceyhun Bey. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi Mekke Anlaşması, Mekke Sözleşmesi. Yani hatta Medine, yeni bir Medine Sözleşmesi mi diyenler bile var yani. Hangi şartlarda? Çünkü Orta Doğu'daki güvenlik mimarisi, dünyadaki aslında güvenlik mimarisinin sarsıldığını, yeni bir mimari oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Mücadelelerle oluşuyor. Ama şimdi tam da böyle bir dönemde Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan çok kritik bir sözleşmeye imza attılar. Neden bu sözleşmeye, bu anlaşmaya ihtiyaç duyuldu? Oradan başlayalım.
2: Şimdi neden anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu bir cümleyle özetlemek gayet zor Sayın Bey. Şöyle söylemek gerekiyor. Değişen, sizin de cümlenin başında söylediğiniz gibi, değişen dünyadaki değişen yapı, değişen dengeler, özellikle İran Savaşı ile birlikte bu bölgede başlayan değişim birçok ülkeye yeni bir sayfa açmakla ilgili aslında bir zorunluluk getirdi diyeyim. Çünkü bölge ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenemeyeceklerini, savunma sanayinde kendi güvenliklerini koruması anlamında güvenemeyeceklerini burada anladılar. Nasıl anladılar? Şimdi buradaki ülkeler yaklaşık işte 28 Şubat'ta başlayıp 150. 160. güne doğru ilerleyen ve hala çözüm bulamamış savaş sırasında birkaç defa yoğunluklu saldırılar olduğu dönemde İran'ın Amerikan üsleri olmasına rağmen bölgedeki işte Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Katar gibi, Umman gibi bu ülkelerin de direkt saldırılar olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl hedefinin sadece İsrail'i korumak olduğunu gördüler. Hı-hı. Yani bölge ülkeleri diyordu ki bugüne kadar ben yüksek bütçelerde alımlar yaparım. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Amerika Birleşik Devletleri'ni stratejik ortak olarak kabul ederim. Savunma sanayi ürünlerimi oradan alırım. Bölgedeki müttefik olarak topraklarımı onlara açarım. Burada askeri üsler kurarlar. Ve ben bu şekilde kendi güvenliğimi sağlamış olurum. Bu şekilde hayatıma devam ederim şeklinde düşünüyorum. Fakat bu süreç net bir şekilde gösterdi ki eğer mevzu, bahis mevzu İsrail ise oradaki hiçbir ülkenin güvenliği yok. Hatta bu konuda Abraham Anlaşmaları imzalamış olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin bile bu süreçte saldırılara maruz kaldığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgeye, o ülkeye bile herhangi bir savunma sanayi transferi yapmadığını gördük. Bakın iki gün önce yayınlanan

0: savunma sistemi bataryası transfer edildiği konuşuldu. Onun dışında hiçbir ülkeye yardım yapılmadı. Yani Amerika Birleşik Devletleri şunu gösterdi buradaki ülkelere. Dedi ki ben İsrail'i savunmak için buradayım. Abraham Antlaşmalarını İsrail'in güvenliğini sağlamak için yapmaya çalışıyorum. Ben sizin paranızı alıyorum. Fakat mesele İsrail'in güvenliği olursa öncelikle olur. Siz ikinci planda kalırsınız dedi. Bunu daha da göstermiş oldu. Bu yüzden de bölge ülkeleri yeni alternatifler üzerine yoğunlaşmaya çalışıyorlar. Bu süreçte Suudi Arabistan'ın bu işin içerisine karışması, Pakistan'ın bu işin içerisine karışması ve Türkiye gibi savunma sanayisini artık tam bağımsızlık noktasına getirmiş bir ülkenin de bu işin içerisinde olması tüm bu gelişmelerin sonucudur. Kanaatindeyim. Böyle özetlemiş olayım. İlk sorunuzu Ceyhun Bey.
1: Şöyle şimdi Ocak veya Şubat'tı. Netanyahu şöyle bir açıklama yapmıştı. Altıgen ittifak kurduk. İşte biz varız, Hindistan var, işte birkaç yer falan daha saydı. Böyle Asya'dan ismini açıklamayacağım ülke var, Afrika'dan ortaklarımız var dedi. Bir de karşımızda Şii eksen, hep biliyorsun teokratik olarak böyle dini olarak açıklıyorlar böyle ifadelerini. Çünkü kendi hedefleri de teokratik hedefleri de olduğu için Şii eksen dedi. Bir de Sünni bir eksen vardı. Şii eksenin gücünü zayıflattık dedi. Şii güçleri zayıflattık dedi. Ama dedi karşımızda Sünni bir güç var dedi. Bir eksen oluşuyor dedi. İşte Türkiye'yi kastetti, Pakistan'ı kastetti. Aynı günlerde Naftali Bennett, eski başbakan, bu işte benzer açıklamayı yaptı. Önümüzdeki dönemdeki en büyük tehdit Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan falan dedi mesela. Şimdi o dönemlere bakıyorum, gelişmelere bakıyorum. Bu noktada böyle bir eksenleşme mi başlayacak? Yani bir hat Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve yanına yerleşecek ülkeler, bir hatta işte İsrail, Hindistan falan, bunlar mı olacak? Yani bir anlamda bunun başlangıcını mı yaşıyoruz? Bu kamplaşmanın başlangıcını mı yaşıyoruz?
0: Aslında başlangıcını yaşamıyoruz. Aslında artık ete kemiğe bürünme noktasında faaliyete geçtiğini, hı-hı, görüyoruz. Yani, hı-hı, artık geçiyoruz. Yani yıllardan beri uluslararası uzmanlar olarak, analistler olarak hep şu ifadeyi kullanıyorduk. Yeni dünya düzenimi geliyor, yeni dünya düzenimi geliyor. Şu anda o yeni dünya düzeninin tam içerisindeyiz. Kurulumunun tam içerisindeyiz. Şimdi burada dikkat çekilecek nokta zaten şu. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya'nın olmadığı iki yapıdan bahsettiniz az önce.
1: Evet.
0: Dediniz ki Hindistan, İsrail ve birkaç Afrika ülkesiyle işte Abraham Antlaşmaları imzalamış olan belki Birleşik Arap Emirlikleri, ki ben böyle bir ittifakın içinde olmayacağı kanaatindeyim. En azından şeyimi söyleyeyim, umudumu söyleyeyim demiş olayım. Diğer tarafta da yine sizin az önce saymış olduğunuz Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, ki yüksek ihtimalle içerisine Katar katılacak. Yüksek ihtimalle bunun içerisine Mısır katılacak. Ve bu ülkelerin, bu bir sonraki aşamada da bu ülkelerin müttefikleri katılacak.
1: Evet.
0: Yani Türkiye'nin ayrıca kendisine bağlı olan müttefikleri var. Özellikle Afrika içerisinde Türk savunma sanayisinin çok ciddi anlamda gelişmesiyle birlikte orada çok ciddi ilişkiler var. Somali'de var, Mali'de var, birçok ülkeyle var. Türkiye'nin müttefikleri katılacak. Pakistan'ın müttefikleri katılacak. İyi ilişkiler içerisinde olduğu.
1: Evet.
0: Mutlaka Mısır'ın müttefikleri katılacak. Yani burada tamam.
1: Burada arada kalacak şöyle bir şey var. Arada değil aslında ama bir ilişkisi var. Azerbaycan hem yani Türkiye ile zaten bir kardeşlik bağı var. Pakistan'la yine bu kardeşlik bağı çerçevesinde özel bir iletişim var ama aynı zamanda İsrail ile de iletişim var Azerbaycan, ama yani bu tür ülkeler de olacak anladığım kadarıyla.
0: Olacak. Tabii dediğiniz gibi Azerbaycan'ı ayrıca böyle uzun uzun değerlendirmek, hı-hı, gerekiyor. Artılarını bir tarafa koymak gerekiyor.
1: Kardeşlik bağı ki o ayrı mesele. Ama evet, dediğin gibi farklı parametreler de var orada.
0: Kesinlikle. Yani orada borcalı parametresinden bütün ekonomi ilişkilere kadar, hı-hı, savunma sanayi ilişkilerine kadar, ki biliyorsunuz İsrail'de ciddi savunma sanayi ilişkileri var Azerbaycan'ın. Bunun gibi durumlar da söz konusu. O yüzden Azerbaycan'ı dışında tutarak değerlendirelim isterseniz. Ve bu geniş yapılanma bize yeni dünya düzeninin artık Amerika Birleşik Devletleri, Rusya veya Çin'de olmadan yeni güç eksenlerinin ortaya çıktığını göstermeye başladı.
1: Evet.
0: Bu ete kemiğe bürünmüş ilk oldu. Aslında bununla ilgili çalışmalar var. Nerede vardı? İşte örnek veriyorum, Türk Devletler Teşkilatı ile vardı. Fakat evet, Türk Devletler Teşkilatı bir savunma işbirliği çatısı altında değil. Bir kültür, işte bir ekonomi bilimi gibi çalışmakla ilgili yıllardan beri faaliyet yürütüyorlar. Önümüzdeki ayda zaten yine Türkiye'de bir zirve düzenlenecek bununla ilgili. Ortak alfabeye geçilmesi vesaire gibi. Fakat bu bununla kıyaslanmayacak derecede farklı bir yapı. Bu savunma sanayiyi arttırmak, zaten savunma, Mekke savunma

0: bu savunma sanayi merkezli de bir ittifak diyebilir miyiz? Bir dinleyicimizin de bir sorusu var, onu da soracağım sana sonra. Bu çerçevede ele almak mümkün olabilir mi? Yani savunma sanayi biraz merkezde olduğu bir ittifak olabilir mi?
1: Öyle olacak. Zaten bunu net bir şekilde ifade ettiler. Şimdi Türkiye, Pakistan ve Pakistan birbirinden farklı değerlendirdiğimizde bile aslında üç önemli güçten söz ediyoruz. Mesela Türkiye'nin en önemli avantajı neredeyse tam bağımsız hale gelen savunma sanayi ekosistemi.
0: Evet.
1: Bu ekosistemden NATO bile, NATO ülkelerinin ziyaretlerinde de gördüğümüz gibi, genel sekreterin ziyaretinde de gördüğümüz gibi geçmiş aylarda çok büyük bir hayranlık var. Bunun yanında Türkiye'nin NATO üyesi olmasıyla birlikte bu bölgenin en güçlü ordusu olması, yani Mısır'la belki kıyaslanabilir hava gücü gibi alanlarda, fakat tecrübe anlamında ve kendi ürünlerini kendisi üretmesi bağımsızlık anlamında kıyaslanamaz. Yine Türkiye'nin hem Rusya ile hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem de Çin'le, Çin'e karşı kabul ettirdiği bağımsız bir dış politika yaklaşımı var.
0: Evet.
1: Bakın bu özelliklerin hepsini birleştiren bölgede başka hiçbir ülke yok.
0: NATO içinde özel bir alan oluşturdu kendisine mesela.
1: Kesinlikle. Hem NATO içerisinde oluşturdu, aslında dünya içerisinde oluşturdu.
0: Tabii.
1: Bakın Rusya ile da net bir şekilde oturup konuşabiliyor, ticaret yapabiliyor. Amerika evet. Birleşik Devletleri ile de Çin'le de. Böyle bir ülke bu bölgede yok. Hı hı. Bir mutlaka bir şekilde bir ülkeye, yani ya Rusya ya ABD ya da Çin'e karşı bir bağımlılık noktasına gelmiş durumda.
0: Hı hı.
1: En azından politik anlamda bağımlılık durumuna gelmiş durumda. Fakat Türkiye bağımsız sınıf politikasıyla da bu retoriği açmış durumda ve böyle bir ülke örneği yok.
0: Hı hı.
1: Artı Türkiye sadece artık şöyle mesela bundan 3 sene önce 4 sene önce sadece insansız hava araçlarından bahsediyorduk Türkiye için.
0: Evet.
1: Fakat elektronik harf sistemlerinden bahsediyoruz. Radar teknolojisinden bahsediyoruz. Özellikle hava savunma sistemlerinden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Yani deniz platformlarından bahsediyoruz. Zaten Pakistan'la deniz platformları konusunda beraber çalışıyoruz. Suudi Arabistan'la İHA'larla beraber çalışıyoruz.
0: İşte Malezya'ya 3. korvetimizi bugün verdik galiba.
1: Evet. Sanırım dündü.
0: Evet.
1: Verdik.
0: Evet evet, dün. Hı-hı.
1: Evet. Pakistan'a bakayım hızlıca. Pakistan'da şöyle, yani çok güçlü bir ordusu var. Onların da savaş tecrübesi var. Çünkü Hindistan'dan özellikle Keşmir bölgesinden kaynaklı olarak sürekli bir tırnak içerisinde diken üstünde olan bir yaklaşım var aslında.
0: Evet.
1: Olarak. Bundan dolayı onların da bir şey var ve daha önemlisi belki de Pakistan'ın askeri caydırıcılığı var. Nükleer caydırıcılığı var. Yani bu nükleer caydırıcılık bu iki ülkeyi de kapsayacaksa, ki bana göre böyle olacak orta vadede. Bunun üzerine Pakistan da bu işin içerisinde olması çok önemli. Bir de Pakistan'ın, hem Türkiye'nin hem Pakistan'ın üretim kapasitesi gücü çok yüksek. Hem nüfuslarından kaynaklı olarak çok yüksek. Yani tırnak içerisinde söyleyeyim, bu çok belki şey olmayabilir ama ucuz iş gücü olarak tanımlıyor bunu Avrupa ya da işte Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler. Bu anlamda çok daha hızlı üretim noktasında avantajları var. Suudi Arabistan'da tüm bunlara ek olarak çok ciddi bir ekonomik gücü var. Yani finans kapasitesi var. Bunu yüksek ihtimalle Akıncı'da gördüğümüz gibi, ki Akıncı ile ilgili bir anlaşma yapmıştık. Yine TB2'de bir anlaşma yapmıştık. Bunda gördüğümüz gibi önümüzdeki günlerde yüksek ihtimalle Kaan'da da göreceğiz. Yani Kaan'ın finanse edilmesi noktasında da bu işe katılacaktır.
0: Yani Suudi Arabistan bir anlamda hani Amerika, işte F-35 Amerika'nın, Lockheed Martin'in ama bakıldığı zaman ortaklıkları var. Üretim boyutunda, finans boyutunda, üretim parçalarını üretimi falan. Şimdi Kaan'da da böyle bir deyim yerindeyse konsorsiyum oluşabilir mi ve burada hem finansör anlamında, hem finans gücü anlamında, hem de farklı katkılarla Suudi Arabistan önümüzdeki dönem görebilir miyiz?
1: Bu ben görebilir miyiz değil, bence kesinlikle göreceğiz. Mutlaka bu projenin içerisinde olacaktır Suudi Arabistan. Hem dediğim gibi finans anlamında içerisinde olacaktır. Hem de diğer dediğiniz gibi üretim anlamında neler yapılabilir, mutlaka görüşeceklerdir teknik ekipler. Bu üst düzeyde bu anlaşma imzalandıktan sonra zaten ekiplerin kurulduğunu ve karşılıklı görüşmelerin başladığını hem Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan açıkladı, hem de o görüşme sırasında bir cümleyle Cumhurbaşkanımız değinmişti.
0: Şimdi başka... bir başka boyutunu şey yapmak istiyorum. Bir dinleyicimizin sorusu var. Çünkü bu çok tartışıldı. Sana da sormak istiyorum. Sen iyi, yani bu konuya çok yoğun çalıştın, onu biliyorum. Şimdi Mekke Anlaşması'nda Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler Arabistan'ı vurursa Türkiye bu durumda ne yapacaktır? Sizce bu anlaşma uyarınca diyor. Yani Biz hani bir maddesi de çok konuşuldu ya, hani bir ülkeye yapılan saldırı 3 ülkeye de yapılmış sayılacak. Diğer 2 ülkeye de yapılmış sayılacak. O çerçevede olası bir Suudi Arabistan-İran çatışması, Suudi Arabistan-Husi çatışmasında Türkiye taraf mı olacak aslında, daha geniş boyutuyla? Bunu sorayım yani.
1: Bu soruyu bana da defalarca geldi. Farklı, hem sosyal medyadan geldi hem kişisel görüşmelerin sırasında geldi. Hı hı. Ben şunu çok mutlaka edeyim. Bu tür o yapılar, bu tür birliktelikler savaşmak için kurulmaz. Bakın NATO'ya hı hı. bakalım. Hı hı. NATO 52'den bu yana bizim de içerisinde olduğumuz bir yapı ve 5. maddeyi, az önce Sayın Tercihimizin sormuş olduğu 5. maddeyi sadece bir defa aktif etmiş. Hı hı. O da 11 Eylül saldırılarında.
0: Tabii.
1: Onun dışında bu madde hiçbir zaman aktif olmamış.
0: Ki bu arada Türkiye ona da şöyle muharip olarak katılmamış. Gidip evet, evet, kardeş tabii. Afganistan'a karşı muharip güç göndermedi mesela Türkiye.
1: Evet, yani savaşmak için bir ekip göndermedi. Orada güvenliği anlamında bir ekip gönderdi.
0: Evet.
1: Şimdi bu, o yüzden NATO örneği üzerinden değerlendirilen bu benzer maddeyi, işte birine saldırı diğerlerine saldırı olur. O zaman ne oldu? İşte Hindistan Pakistan'a savaşırsa Hindistan'la savaşa mı gireceğiz? Hı hı. Ya da Husiler gibi güçler. Hayır, bakın bu tür yapılar istikrarın sağlanması ve caydırıcılık için.
0: Caydırıcı etki.
1: Evet. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok ciddi anlamda bir savunma sanayi gücü var ki son Keşmir saldırılarını, son problemleri hatırlayın. Bundan 3,5 ay önceki bazı Hindistan uçaklarının Türk radarları tarafından tespit edilip düşürüldüğüyle ilgili birçok uluslararası basına bilgi yansıdı. Bakın burada bu tür beraber hareket etme noktaları olabilir. Fakat bu gidip beraber savaşacaksınız anlamına gelmiyor. Burada asıl mesele ne? Birincisi caydırıcılığı oluşturmak, ikincisi bölgenin istikrarını sağlamak. Eğer yarın Babül Mendeb'deki meseleler daha da büyürse ve oradaki ticaret koridorları Türkiye'yi de etkileyecek şekilde bu durumda kalırsa peki ne yapacağız? Zaten seyirci kalmayacağız. Zaten bu problemin çözümünde en azından diplomatik olarak yer almak zorundayız. Eğer Türkiye Cumhuriyeti topraklarının tamamını alıp işte mesela Mars'a götürmeyeceksek, hiç komşumuz olmayacaksa, dünyadaki hiçbir problemle ilgili bize yansıyacak bir nokta varsa oraya taşıyacaksak bir problem yok. Hı-hı. Ama bu dönemde yaşıyorsak bu problemlere karşılık mutlaka reaksiyon ortaya koymamız gerekecek. Kendi çıkarlarımızı korumak anlamında, bölgenin istikrarı anlamında mutlaka adımlar atmamız gerekecek. Bu adımları atarken de sizinle beraber çalışmak isteyen, hem nükleer caycadır olan, hem finans gücü olan, sizinle beraber aynı kaygıları taşıyan ülkelerle bir araya gelmenizden daha doğal ne olabilir? Yani ya bunu yapacaksınız ya da dediğim gibi ülkemizi alacak, Mars'a falan taşıyacak, komşu olmayacak. O zaman hiçbir programlara girmemiş oluruz Ceyhun Bey. Ben arkadaşlarına böyle cevap veriyorum.
0: Yani şöyle, ben de mesela düşüneceğim şu, Türkiye zaten 1639'da Kasr-ı Şirin'den bu yana tabii ki dönem dönem gerilimler yaşadı ama İran'la hiçbir zaman bir savaş eşiğine gelmedi. Tam tersine iletişimi hep sürdürdü. En gerilimli dönemlerinde bile. Öyle bir ki olacağını düşünmüyorum. Çünkü son dönemde Riyad yönetimini de, bilmiyorum sen benle benzer mi düşünüyorsun? Riyad yönetimini de aslında son süreçte itidalli yaklaştığını düşünenlerdenim.
1: İtidalli yaklaşıyor. Hatta hatırlarsanız savaştan bir yıl önce Çin anabuluculuğunda ilk defa uzun zaman sonra... Evet. İran ve Suudi Arabistan bir yere gelmişti zaten.
0: Yani, ben burada mesela son süreçte İran'ı sonuna kadar haklı görmekle beraber Husilerin Suudi Arabistan hedeflerini neden hedef alacağını açıklaması beni şaşırttı mesela. Burada İsrail'in istediği bir şey yapılıyor yani. Bu noktada da dost ülkeyi uyaralım. Yani Suudi Arabistan'ı öteye itmenin anlamı yok yani.
1: Doğru, kesinlikle. Ama şöyle bir durum var. Yani bu savaşın, bazen savaşları özelde değerlendirmek gerekiyor. Yani anı kurtarmak ilgili bir kaygısı var İran'ın.
0: Evet.
1: Anı kurtarmak ne? Yani ben eğer buradaki Hürmüz'deki etkinliğimi, Babül Mendeb'deki etkinliğimi kaybedersem ben bu savaşı kaybetmiş olacağım noktasına geldikleri için, hı-hı, bunu bir varoluşsal bir kaygı olarak gördükleri için, hı-hı, yüksek ihtimalle en azından onlar da kendi açılarından bu işe karışmayın ya da cepheyi çoğaltmayın, bakın karşılığında mutlaka biz de saldırı yaparız noktasına gelip Babül Mendeb'deki ve Hürmüz'deki etkinliğini korumaya çalışıyor gibi gözüküyor. Daha geniş çerçeveden bakarsanız, sizin dediğiniz gibi Cevim Bey, o zaman kesinlikle haklısınız. Hatta daha da geniş çerçeveden bakalım. Biz, hı-hı, Türkiye olarak biz de mesela İran'ın nükleere sahip olmasını istemeyiz.
0: Evet.
1: Bir komşumuzun nükleer güce sahip olmasını istemeyiz. Fakat halihazırdaki durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal girişimi karşısında da İran'daki mazlumların o 165 tane kız çocuğunun öldürülmesinin, tabii, bunun hesabının verilmemesinin
0: hatta
1: söylüyoruz.
0: Gerilim yaşadığımız İran devletinin bile egemenlik haklarını bile savunuruz yani. Dediğim gibi mazlumların. Son bir dakikamız, son 30 saniyemiz hatta. Son olarak şu nokta önemli diyebileceğim bir şey var mı değerli Adem Kılıç?
1: Cem Bey, aslında genel itibariyle özetledik. Ben sadece o zaman bir cümleyle dikkat çekeyim. Herkes daha bölgesel bir yaklaşım olarak değerlendiriyor bu anlaşmayı. Bence az önce söylediğim şu kısmı herkes tam anlamıyla okuyamadı. Artık bu hızla şekillenen yeni dünya düzeninde ilk defa Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya'nın himayesinde olmayan bir savunma paktı kuruldu. Bu anlamda bu bölgesel bir etkiden ziyade küresel etki uyandıracak konuşma doğru ilerleyecek. Ben buraya dikkat çekmek istedim.
0: Kıymetli, kıymetli. Sağ olasın Adem Kılıç, önemli değerlendirmelerin için, bilgilendirmelerin için.
1: Sağ olun Cem, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Siyaset bilimci, yazar arkadaşımız Adem Kılıç'la Mekke Anlaşması'nı, Mekke Sözleşmesi'ni konuştuk. Benzer düşüncedeyim. Saat başına geldik. Saat başı, sonra kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.

Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Şimdi az önce hani demiştim ya, Mekke Sözleşmesi'nden sonra konuşalım diye. Bir analist stratejisi olarak şimdi evet diyenler mi yoksa hayır diyenler mi vatansever, görüşleriniz önemli demişti bir dinleyicimiz. Şimdi ona gireceğim de tesadüf, şimdi benim de aslında uzun süredir takip ettiğim, zamanını beklediğim bir haberle ilgili bir gelişmeyi gördüm. Gelişme şu: ATO derken de Adana Ticaret Odası Başkan adayı Mehmet Şahbaz'la ilgili bir haber gördüm bir internet sitesinde. İşte bir Adana'ya vefa borcumuz var. Mehmet Şahbaz demiş, Adana'ya vefa borcumuz var. Şimdi ben Mehmet Şahbaz'ı uzun süredir takip ediyorum. Ben bununla ilgili yazı da yazacağım. Ben benim de yazarım duyururum da. Bizim TV Port'ta da yazıyoruz o bu tür şeyleri. Şimdi Mehmet Şahbaz haberini görünce aklıma bir şey geldi. Yeni bir haber de var bu arada. 6 saat önce de başka Egemen Gazete diye bir gazetede haber. Hizmet için yola çıktık. Hizmet, bakın unutmayın. Şimdi sizi şeye götüreyim. 5 Nisan 2018 tarihli bir gazetenin başlığına götüreyim. İş adamı Mehmet Şahbaz FETÖ'den hakim karşısında. Şimdi Adana'da ciddi bir şekilde 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle dava açılan Adana Ticaret Odası Eski Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Şahbaz yargılanmaya başlandı. Adana FETÖ paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında. Tutuksuz sanık iş adamı falan filan avukatları katıldı. Ben kimseyi peşinden suçlu ilan etmem, şey yapmam, ama Adana'da kulağıma gelen şeyler böyle çok olumlu değildi. Hatta 2017'deki duruşmadan bir şey açık okuyayım size. Çok spontane olduğu için çok özet geçiyorum. Bir tane mahkemesinde işte biri konuşuyor. Diyor ki 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gittik. Amerika ziyaretimizde yanımızda Barış Baltacı veya BB diyeyim. İsmini söyledik zaten de. İK, YA ve Mehmet Şahbaz vardı. Mehmet Şahbaz hariç bizler Pensilvanya'ya giderek Fethullah Gülen'i ziyaret ettik falan filan. Orada yani Amerika'ya gidiyorlar beraber, FETÖ'cü heyetle gidiyorlar falan. FA'nın ifadesi bu. İşte hakim karşısına çıkıyor. Dava falan 2016-2017 sürecinde. Ve şimdi sonrasında tabii Eylül'de beraat ediyor falan. Ama benim kulağıma gelen çok böyle masum olmadığı yönünde, kimseyi yargılamam ama böyle bir ismin de bir de hizmet için yola çıktık, hizmet hareketi diyorlar diye bu alçak teröristler kendilerini, hizmet için yola çıktık. İnşallah bizim anladığımız gerçek anlamda hizmet için yola çıkmıştır diyelim. Detayını araştıracağımızı da söyleyelim. Adana Ticaret Odası, Adana'dan dinleyen dostlar, Adana'nın frekansı kaçtı hemen bakayım. Adana özel bir yerdir ya, 107.4. Adana'daki dostlarımıza da selam olsun bu arada. Adana'yı çok severim. Ondan sonra Adana'ya sıklıkla gelirim. Adana bizim için özel bir yerdir. Biz Muş'tan çıkınca Adana'ya yerleşmiştik zaten. Ondan dolayı Adana'yı çok iyi bildim. 5 sene kaldım. Şimdi değerli dinleyicimizin şeyini anlatayım. Evet diyenler mi yoksa hayır diyenler mi vatansever? Bu ülkede kimsenin kimseye vatanseverliğini sorgulama hakkı olduğunu düşünenlerden değil. Ama tabii ki vatandaşlar açısından şey yapıyorum, ele alıyorum falan filan. Şimdi ben şöyle bir tasnif yaptım. Şimdi katılırsınız, katılmazsınız. Belki itiraz edenler de çıkacaktır. Tasnifim şu. Böyle algılarla birleştirerek dört kesim. Yani bu karşı çıkanları dört kesime ayırdım. Dedim ki bir, meseleye duygusal yaklaşanlar. Şimdi bunlar yani bu duygusal yaklaşanlar 15 Ağustos 1984, işte 5 gün sonra yıl dönümü örgütün ilk eyleminin, silahlı eyleminin.